0: Ömer KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo, paranın gülen yüzü.
1: Gel birer çocuk olalım, o günden başlayalım. Gözlerimiz buluşsun.

Birer çocuk olalım, o günden başlayalım, gözlerimiz buluşsun.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: is on fire. Guess I'm a bad liar.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Küken dönüp bakınca düşler. İçmiş olursa yudum yudum yudum yılları al.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg RT ekranlarından herkese günaydın değerli izleyenler. Bugün 17 Temmuz Cuma, ben Ala Rakgün. İlk Söz programı başlıyor. ABD ordusu askeri kapasitesini zayıflatmak amacıyla İran'a karşı yeni bir hava saldırısı dalgası gerçekleştirdi. Ordu Hürmüzgan eyaletinde iki köprünün hedef alındığını bildirdi. Buna karşılık İran Genelkurmay Başkanlığı sözcüsü, İran'ın altyapısına dair saldırı düzenlenmesi halinde bölgedeki tüm altyapıların hedef alınabileceğini söyledi. Uluslararası Para Fonu IMF, Orta Doğu'daki savaşın Euro bölgesinde ekonomik görünümünü zayıflattığı uyarısında bulundu. IMF, Euro bölgesinde büyüme oranının 2025'teki %1,4 seviyesinden bu yıl %0,9'a gerileyeceğini öngördü. Kuruluş ayrıca Euro bölgesinde manşet enflasyonun 2025'teki %2,1 seviyesinden 2026'da %2,9'a yükselmesini bekliyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından Brüksel temasları hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat, AB'nin yeni ticaret ve yatırım politikalarının derin ekonomik entegrasyonu yansıtacak şekilde şekillendirilmesi gerektiğini söyledi. Bolat ayrıca Avrupa otomobil üreticilerinin temsilcileriyle yaptığı görüşmede Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin Made in EU politikasına tam ve koşulsuz dahil edilmesine dair ortak yaklaşımın memnuniyet verici olduğunu bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısında S-400'lere ilişkin de açıklama geldi. Bakanlık S-400'lerin mevcut durumuna ilişkin olarak S-400 uzun menzilli bölge ve hava füze savunma sistemleri ile ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacaktır, dedi. Türkiye kripto varlık piyasasının verileri merkezi kayıt kuruluşu tarafından yayımlanmaya başlandı. Varlıklara ilişkin göstergeler kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından bildirilen veri esas alınarak hazırlanmaktadır.
1: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
0: Vardı fakat daha sonrasında toparlanmayla beraber burada 103 puanlık bir artış olduğunu Borsa İstanbul tarafında görüyoruz. 171 puanlık bir artış vardı. %1,5'a yakın bir primle dün Borsa İstanbul kapanışını sergilemiş bulunmakta. Sektörler tarafına bakıldığında puan bazlı katkılarda %1,5'un üzerinde tekstil ve deri sanayiyi görüyoruz. En çok gerileyen puan bazlı baskılarda ise %9'a yakın bir düşüşle finansal kiralama factoring sektör endeksi bizleri karşılamış bulunmakta diyelim ve düşenlere çıkanlara bir teker teker göz gezdirelim değerli izleyenler. Şimdi dünkü %1,5'a yakın primli kapanışın ardından 79 hisse yükselmişken 19 hissenin bir düşüş yaşadığını şu an ekranlarımızda görüyoruz. İki hisse ise yatay seyrinde devam etmiş. Burada aslında yükselenlerde Efor, Aksen, Coca-Cola varken diğer tarafta düşenler tarafında Destek Finans, Factoring, Astor, Fener ve Europower tarafından bir puan bazlı baskının gerçekleştiğini fiyatlamalar nezdinde izliyoruz. Tabii bir de tahviller tarafındaki kapanışları sizlere aktarmak lazım. Burada aslında borsaya dair de açıklamalarda bulunan Bloomberg HT ekranlarında Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş açıklamalarda bulundu ve kendisi volatil piyasalarda yatırımcıların odaklanabileceği sektörleri açıkladı. Bir kulak verelim kendisine.
4: Ciddi yatırımlarda %30-40 en az hisse senedi olması gerektiğini diyor. Yani çünkü hisse senedi bir şekilde yatırımın gerçek şeylerin enstrümanlarından bir tanesi. Biz altına her zaman biraz uzak bakıyoruz. Her zaman öyle oldu ama bu arada şu anda altın bizim ülkemiz için çok önemli bir araç ve tüketicinin cebindeki para açısından da önemli. O yüzden oradaki durumu yadırgamıyorum. Orada da aşırı aşağı çıkmalar mesela altında çok hoşumuza gitmiyor. Yani tabii ki 5500 dolara çıktığı zaman kuyruklar oluşmuştu altında ama o da mantıksızdı. Şimdi 4000 lira ben 2000 dolara inmesini de kabus olarak görüyorum. Çünkü o zaman da altın birikim yapmış bir toplum buradan zarar görecektir. Biz burada her zaman bir pay %3-5'lik pay olabilir diyoruz. TL'de hala ağırlıklı olarak gidilebilir. Hisse tarafında biz hala ağacın düşük dallarına doğru bakıyoruz. Bir tane banka belki hala bulandırılabilir diyoruz. İşte gıda perakendeyi özellikle hisse olarak ön plana çekiyor. Uzun zamandır şok marketi söylüyoruz. Hem ucuz hem de sektörel toparlanma şeyi olarak. Öte yandan yine işte Migros ve BİM'i de beğeniyoruz. Bunun işte zaman zaman dalgalanmalar oluyor şirket karlarına göre. Öte yandan Tofaş gibi hem ihracat hem dış piyasa dengesi olan şirketleri beğeniyoruz. Türksel var. Havacılıkta şöyle söyleyeyim. Havacılıkta bir karar verme aşamasındayız. TAV ve Türk Hava Yolları diyoruz ama şimdi her gün bu Hürmüz'ü yaşarsak o zaman oralar biraz daha şey olacaklar, etkilenir durumda olacaklar. Ama şimdi orada henüz talebi kısmadığı için orada biraz daha ortadayız. Alarko ve Aksa Enerji gibi enerji şirketleri illa emtia alacaksak ki olabilir. Tüpraş'ı biz burada beğenmeye devam ediyoruz. Yani bu şirketlerin hepsi Ülker, o da epeydir baskı altında. Yani gıdası, perakendesi, Türksel, Telekom. Biraz daha ilk etapta vazgeçmeyeceğimiz ürünlere satan şirketlere odaklanmaya çalışıyoruz şimdilik. Arada tabii şirket spesifik hikayesi olan bazı hisseler olabiliyor ki Aselsan'ı uzun süredir beğendiğimiz bir şirketti. Şu anda biraz dinlenme sürecinde olduğunu düşünüyoruz. Çünkü çok önemli seviyelere geldi. İyi işler de yaptılar ama bazen biraz dinlenme süreci olabiliyor. Ya portföyleri oluştururken biraz bunlara dikkat etmek gerekiyor. Holdingler iskontolu eğer tek hisse riski almak istemiyorsa yatırımcılar işte Koç Holding ya da Sabancı Holding'le ki Alarko'yu da zaten söyledi. Bunu da bu şekilde değerlendirilebilir.
0: Evet, Cemal Demirtaş'a kulak verdik. Şimdi tahvil tarafındaki kapanışları da sizlere aktaralım değerli izleyenler. Baktığımızda dün gösterge bileşikte valörlü piyasa yani 2 yıllıklarda bir yatay seyir vardı. 41,10'da şu an burada getiriler tarafına bakıldığında 10 yıllık kıyasla 34,26'dan güne uğurlanmış durumda diyelim. Bugün yurt içerisinde bakıldığında yurt içine konut fiyat endeksi, satış istatistikleri, kısa vadeli dış borç ve haftalık para ve banka istatistikleri gelecek diyelim veriler tarafına bakıldığında. Bu denli bir yoğun veri akışı varken yurt dışında nasıl bir veri akışı var? Bir de o tarafı konuşmak lazım. Sizlerle beraber dış tarafa bakıldığında bugün gözler Euro bölgesi enflasyon rakamlarında olacak ve Amerika'dan sanayi üretim verisi gelecek. Euro bölgesinden gelmişti. Beklentiler dahilinde bir veri vardı. Fakat bir geri çekilmenin de aylık bazda yaşandığını görmüştük. Şimdi bugün de Amerika'daki sanayi üretiminde olacak gözler diyelim. Euro bölgesi enflasyon rakamları ise %2,8'lik bir artış yönünde. Beklentiler dahilinde şu an piyasalarda fiyatlanıyor. Bir de burada pariteler kısmına bakmak lazım. Paritelere bakıldığında güçlü dolar hikayesine bir geri çekilme Amerika'dan iyi gelen TÜFE ve ÜFE verileri sonrası yaşanmıştı. Bunun da devamını hala fiyatlamalarda izliyoruz. Burada şu an 176 seviyesinden bir dolar endeksinin işlem hacminin geçtiğini gördük. BOFA tarafından da dolar endeksi üzerinde bir açıklama geldi ve kurum diyor ki yılın ikinci yarısında doları taşıyabilecek 3 ana tema var diyor. Bu temaları hemen sıralamak lazım. Bunlar Orta Doğu'daki tırmanan gerilimler, piyasanın beklediğinden daha sert bir FED azımı ve yapay zeka devrenin yoğun harcamaları olabileceğinin altı çiziliyor diyelim. Ve burada bakıldığında Euro dolar çarpazı şu an yatay seyrini koruyor. 1.14.38 seviyesinden işlem hacmini sürdürüyor. Ve diğer tarafta sterlin dolarsa 1.34.64 seviyesinden yatay negatif işlem hacmiyle fiyatlanıyor diyelim. Ve Avrupa tarafına göz gezdirelim. Çünkü bu hafta Avrupa tarafında bakıldığında bugün gözler Euro bölgesi enflasyon rakamlarında olacak. IMF bir tahmin yayınladı ve bakıldığında Savaşın yarattığı riskler sebebiyle Euro bölgesinde 2026 yılı büyüme tahmini %1,4'ten %0,9'a düşürülmüş durumda. Enflasyon ise %2,9 seviyesine yükseleceği öngörüldü ki en sonki %2,8'i yani biraz daha yukarı yönlü bir imenin de olduğunu beklentiler dahilinde izliyoruz diyelim. Ve yapay zeka teknoloji tarafını çokça konuşur olmuştuk. AB tarafından da bir adım geldi ve Alphabet'in sahibi olduğu Google için AB düzenleyicilere bir adım attı. Artık Google tarafı burada OpenAI ve diğer yapay zeka rakiplerine kendi Android verilerini vermek zorunda kalacak. Amacınsa düzenleyiciler tarafından yapılan açıklamada Google'ın pazar hakimiyetini sınırlamak olduğu altı çizildi diyelim ve kapanışlara Avrupa tarafında göz gezdirelim. Stok 600 tarafı jeopolitik riskler sebebiyle geri çekilmeyle dün kapanışını sergilemişti. DAX tarafı teknoloji tarafındaki geri çekilmelerden kaynaklı %0,8'e varan bir aslında geri çekilme yaşamıştı. Burada Fransa Kakaran tarafına baktığımızda ise aslında %0,9'a varan bir düşüş vardı. Lüks tüketim tarafının da burada puan bazlı baskılar yaşattığını görmüştük ve İtalya FTSE tarafında %0,07'lik bir düşüş vardı. Bu da enerji hisselerinin aslında inmesine rağmen bir düşüşle kapandığını endeksin görmüştük diyelim. Detayları almak üzere Ceren Dilekçi Köseoğlu hattımızda bir ona kulak verelim.
5: Avrupa borsalarında perşembe günü karışık bir görünüm hakimdi. Sektörel bazda baktığımız zaman değerli metallerde düşüşün etkisiyle madencilik sektörü en kötü performansı gösteren sektörlerden biri oldu. Aynı zamanda kamu hizmetleri ve telekom sektörleri de zayıf performans sergiledi. Bilançoları takip ediyoruz. İskandinav telekom operatörü Telenor hisselerinde %12'ye yakın bir düşüş yaşandı gün içerisinde. Çünkü şirketin hem bilançosu beklentiyi karşılamadı hem de yıl sonu için tahminlerinde aşağı yönde revizyona gittiğini açıkladı şirket. Diğer tarafta yine telekom tarafında geçtiğimiz hafta Ericsson'ın bilançosunu almıştık. Hayal kırıklığı yaratmıştı. Özellikle şirketten gelen kar marjı uyarısı sonrası perşembe günde Nokia hisseleri günü sert düşüşle tamamlamış oldu. İngiltere tarafına baktığımız zaman İngiltere'den büyüme verisindeydi gözler. Mayıs ayında ekonomi sınırlı da olsa bir büyüme kaydetti. %0,1 ile yeni başbakanı beklerken hizmetler sektörü büyümeye öncülük etti. %0,3 ile inşaat ve üretim tarafı daralma kaydetti. Ekonomistlere göre üretim Haziran'da yerinde saysa dahi ikinci çeyrekte ekonomide %0,4'lük bir büyüme beklentisi var. Diğer tarafta İngiltere'de 20 Temmuz'da Andy Burnham'ın başbakanlık koltuğuna resmen oturması bekleniyor. Görevi Keir Starmer'dan devralması bekleniyor ve aynı zamanda yeni kabine de açıklanacak. Burada Bloomberg'un haberine göre şu anda İngiltere'de Hazine Maliye Bakanlığı görevi için en güçlü adayın Şaban'a Mahmut olduğu ifade edildi. Şu anda mevcut kabinede İçişleri Bakanı olarak görev alıyor Mahmut ve piyasa dostu olarak görülen bir isim. Şimdiye kadar en güçlü aday olarak öne çıkan Ed Miliband'ın destek görmediği piyasa cephesinde, bu nedenle Mahmut'un biraz daha bu koltuğa oturmaya yakın olduğu ifade edildi. Hafta içinde bir sem sterlinin dolar bir euro karşısında güçlendiğini görmüştük çarşamba günü bu haberle. Hatta yılın en yüksek seviyesine tırmanmıştı.
3: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Reklam.
6: Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
7: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7, ileri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
8: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
9: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
3: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Reklam.
10: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
0: Aslında Temmuz'da bir artış veya farklı bir hareket gelmeyecek. Burada faiz tarafındaki kararını pas geçecek beklentilerin güçlendiğini görmüştük. Ve piyasalara bakıldığında tahvillerde 2 yıllıkta %4,13, 10 yıllık %4,54 ve 30 yıllık %5,08'den işlem hacmini sürdürüyor. Bu da aslında FED tarafından gelebilecek bir ılımlı mesajla beraber piyasalarda tahvillerde alıcılı bir seyri işaret ediyor diyelim ve Asya tarafına göz gezdirelim. Asya tarafına bakıldığında dün burada büyümede Çin tarafında bir geri çekilme olduğunu görmüştük. Beklenti altı kalan büyüme verisi son 3,5 yılın en düşük seviyesine işaret etmişti. Burada yalı iletkenler tarafında hisselerde bir satış baskısı olduğunu da görmüştük. Bu da tabii Samsung Electronics, SK Hynix tarafındaki kapanışlarda %6'lara varan bir düşüş de göstermişti diyelim. Ve kripto para borsasına bir göz gezdirelim. Kripto tarafına bakıldığında Amerika tarafından iyimser gelen yine üfe ve tüfe verisi sonrası biz 65 bin dolarları görmüştük. Fakat tabii ABD-İran taraflarının hala karşılıklı saldırılara devam etmesinin ardındansa 63 bin dolarlara doğru bir geri çekilmenin de yaşandığını fiyatlamalar nezdinde gördük ki Ethereum tarafında ise bakıldığında %1,5'a yakın bir geri çekilme de vardı. Dün Ripple ve Litecoin tarafında bir yatay pozitif ivme varken şu an sadece Bitcoin tarafında bir yatay pozitif işlem hacminin ayrışmanın olduğunu izliyoruz diyelim. Ve emtia tarafına göz gezdirelim. Şimdi dolar endeksi tarafında bir yatay seyir varken ons altında ise 4000 dolar bandındaydık fakat dün piyasa sonunda ise spot piyasada ons altın 4000 doların da altına sarkmış bulunmakta. %1,6'ya varan bir düşüş yaşamıştı dün. Bugün de bu sabah saati yatay pozitif işlem hacmini sürdürüyor. BOFA tarafından altına dair bir analiz geldi ve bu analize bakıldığında stratejistler 1980 ve 2011 yıllarına dair bir mesaj vererek burada zirvelerin ardından bir ayı piyasası olduğunu söylemişti. Tekrardan böyle bir durum gelebilir açıklamasının ardındansa 3450 ila 3250 dolar bandına doğru bir işaret verdiler ve buraya doğru gelebilecek her adıma dair bir alım fırsatı var. Fakat altında risklerin çokça barındığının da BOFA altını çizmiş durumda diyelim ve petrol tarafına göz gezdirelim. Çünkü petrol tarafında bakıldığında şu an 84-85 dolarlardan Brent'in geçtiğini hala yatay bir seviyenin de olduğunu izliyoruz. Amerikan tipi ham petrol tarafı 79 dolarda 80 dolar bandında hala tam çıkamamış değil. ABD-İran saldırıları karşılıklı devam ederken burada bir aslında direncin de olduğunu fiyatlamalar nezdinde petrolde gördük ki Körfez'de petrol ihracatı mutabakat sonrası %80'lerin üzerine çıkmıştı. Fakat bu son saldırılar ve Hürmüz'ün kapanması haberleriyle beraber %50'nin de altına indiğini gördük tabii bu süreçte. Şimdi bakıldığında aslında petrol fiyatlarında 85 ila 80 dolar bandında bir direncin de olduğunu izlemiştik. Ve Fatih Birol da bu konuya dair açıklamalarda bulundu. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol da tekrar bu savaşın devam etmesiyle beraber ciddi sorunlarla piyasaların karşı karşıya kalabileceğini söyledi. Bir kulak verelim kendisine.
3: Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Hürmüz Boğazı'nı felç eden krizin birkaç hafta içinde çözülmemesi halinde, küresel ekonominin yeni ve ciddi sorunla karşı karşıya kalacağını söyledi. Birol, iki tarafın saldırılarını artırmasının, petrol, gübre, doğalgaz ve diğer yüklerin Hürmüz Boğazı üzerinden taşınmasını tehdit ettiğini belirterek, piyasalar tedirgin ve büyük bir belirsizlikle karşı karşıya dedi. Bir ol Hürmüz Boğazı kapalı kalırsa küresel ekonomiler, bölge ülkeleri, gelişmekte olan ülkeler ve Asya ekonomileri yeniden ciddi sıkıntılar yaşayabilir ifadelerini kullandı. Boğazın aylar değil haftalar içinde yeniden tamamen ve koşulsuz şekilde ulaşıma açılması gerektiğini vurgulayan Birol, aksi halde küresel ekonomik etkilerin ağırlaşabileceği uyarısında bulundu. Birol, Basra Körfezi'nden enerji ve ham madde sevkiyatındaki aksaklıkların Güney Kore ve Japonya gibi ekonomik

ekonomileri de etkilediğini, ancak Bangladeş, Pakistan ve Hindistan gibi ülkelerin bu tür kesintilere karşı çok daha kırılgan olduğunu söyledi. Son bir haftada gemilere yönelik saldırılar ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran deniz taşımacılığına yönelik ablukayı yeniden uygulamaya koyması nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi trafiği belirgin şekilde azaldı. Basra Körfezi içindeki Suudi Arabistan petrol yüklemeleri süper tankerleri hedef alan saldırıların ardından sert düşerken, Uluslararası Denizcilik Örgütü de Boğaz'ın ticari gemileri için hala güvenli olmadığını açıkladı.

0: Evet, haftanın son işlem gününde Bloomberg Business Week'in yeni sayısı çıktı değerli izleyenler. Hemen kapağımızı ekranlarınıza getiriyoruz ve bize çok farklı bir başlık eşlik ediyor bu sabah saati yeni sayımızın kapağında. Sosyal medya bağımlılığına isyan diyor kapak. Bu haftaki yeni sayımızda ve alt detaylarına haberin bakıldığında Kelly Glenn Mills'in açtığı dava çocukları sosyal medyadan koruma mücadelesinin seyrini değiştirdi deniyor ve ancak Kelly kendisinin hala ekrandan gözlerini alamadığını söylüyor ki başlığımızdaki fotoğraflardan da birçok fotoğraf çekme konusunda sevdiğini ve bağımlılığını bizlere gösteriyor galiba. Şimdi Bloomberg Business Week'te böyle dikkat çeken bir kapak fotoğrafı ve başlığımız varken bir de iç taraftaki süreçlere bakmak lazım. Bu haftaki sayımıza bakıldığında finans tarafında Avrupa şirketleri karları yer alacak. 88 bin dolarlık varil tarafında Brent petrol başlığı varken Fed'in yeni A takımı başlığı da bize eşlik edecek diyelim ve yeni sayımızı Bloomberg Business Week sitemizden okuyabilirsiniz diyelim ve buradan bir diğer haberimize göz gezdirelim dilerseniz. Çünkü önümüzdeki hafta Perşembe günü Merkez Bankası'ndan bir faiz kararı gelecek diyelim ve Bloomberg HT ekranlarında doçent doktor Atılım Murat Busarıcı açıkladı ve Merkez Bankası'nın beklemeyi itebileceğini söyledi son mevcut durumun. Biraz dinleyelim kendisini.
1: Merkez Bankası petrol işte geçen hafta ondan önceki hafta 70-75 dolar hatta 72 dolara kadar düştü Brent petrol fiyatı. Oralara düştüğünde bile Merkez Bankası Başkanı Karahan başta olmak üzere yani politika yapıcılar, ekonomi yönetimi pek renk vermemişlerdi. Yani bu gelecek haftaki PPK öncesinde hani sıkı para politikasının devam edeceğini söylediler. Ve öyle bir hani indirim geliyor, hani normalleşme geliyor bunun sinyalini vermemişlerdi. Şimdi tabii sizin de söylediğiniz gibi Brent petrol fiyatı 85 dolar oldu. Ve şimdi hal böyleyken de eğer gelecek haftaya bakacağız ki şu an pek düşecek gibi de durmuyor. Yani hem İran tarafına baktığımız zaman hem de ABD tarafına baktığımız zaman gelen açıklamalara, hamlelere. O nedenle yani gelecek haftaya yine yüksek bir en azından ya o 70-72 doların üzerinde bir petrol fiyatıyla gidebiliriz. Bu da tabii Merkez Bankası'nı yine beklemeye itebilir. Burada bir de şu var. Şimdi biz tabii işimiz gereği, sizler de öyle, sürekli olarak Brent petrol fiyatını takip ediyoruz. Ya da Amerikan tipi ham petrol fiyatını takip ediyoruz. Ama daha önemli göstergeler var. O da şu rafineri marjları. Yani crack spread dediğimiz rafineri marjlarında şu an 65 dolar civarında rafineri marjları. Ve siz 85 dolarlık Brent petrolün üzerine 65 dolarlık rafineri marjını koyduğunuz zaman rakam kabaca 150 dolar yapıyor. Yani rafineri marj dediğimiz de şu, bir rafineri 3 varil ham petrolü aldığı zaman bunu 2 varil benzine ve 1 varil dizele çeviriyor örneğin. Orada da ciddi bir marj var şu an için, rafineri marjı. Bunun da çeşitli nedenleri var çünkü bu rafinerilerin %10'u zaten Hürmüz Boğazı ve o bölgede bulunuyor. Şimdi o rafineriler tam kapasiteyle çalışmadığı için de dediğim gibi rafineri marjları çok yüksek. Yani şuna geleceğim, biz Brent petrol fiyatını konuşuyoruz, Amerikan tipi ham petrol fiyatını konuşuyoruz ancak bu tüketicinin kullandığı nihai ürünler, işte motorin, benzin, bunların fiyatları düşmüyor. Çok yüksek rafineri marjları. O nedenle de zaten işte Fed Başkanı Walsh konuşuyor veya işte Avrupa Merkez Bankası'ndan sinyaller geliyor veya Avrupa'daki, ABD'deki enflasyon beklentilerine bakıyorsunuz yüksek seyrediyor. Enflasyon beklentileri de yüksek seyrettiği için zaten faiz hadleri yüksek. Amerika'ya da bakın. Günlük fazla söylemiyorum. Trend olarak baktığınız zaman. Anladım. Avrupa'ya bakın. O nedenle de yani enflasyonist baskılar devam edecek gibi duruyor. Bizim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da ben normalleşme için malevanı olduğunu düşünsem de pek öyle bir hamle gelmeyecek gibi duruyor.
0: Evet, bir de yazılı basına göz gezdirelim bu saat içerisinde ilk söz programında. Bize ilk başlığımız Habertürk.com'dan karşılıyor ve 4x4 araçlara ÖTV ayarı yolda başlığı atılmış. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle otomobillerde ÖTV oranlarının belirlenmesinde yeni bir kriter gündeme

geldi. Teklif yasalaşırsa vergi oranları yalnızca motor silindir hacmine göre değil, aracın çekiş sistemine göre de farklılaşabilecek. Bu düzenleme özellikle 4x4 modellerde ÖTV artış ihtimalini

0: Doğu'daki savaşın enerji piyasalarının yanı sıra ticaret ve tedarik zincirlerini baskılamasıyla küresel imalattan da belirgin bir yavaşlama sinyali geldi başlığı yer almış ve JP Morgan'dan S&P Global'ın son küresel imalat PMI verileri de mal ticaretinin Haziran'da üst üste ikinci ayda gerilediğini işaret ettiğini ortaya koyduğu açıklanmış. Ve bir de Hürriyet'in ekonomi sayfasına göz gezdirelim. Bizlere Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sinem Edigen'in söylemleri karşılıyor. Finansmanın tek seçeneği kredi değil başlığı var. Gamze Bal'ın kaleme aldığı haberi şu an ekranlarınıza getiriyoruz. Detaylara bakıldığında son dönemde bir taraftan sermaye piyasaları güçlü bir gelişim gösterdi. Yatırımcı tabanı genişledi. Halka arzlar arttı. Hatta borsa işlem gören şirketlerin 1/3 gibi bir önemli çoğunluğu son 6 yılda halka arz oldu. Diğer taraftan iş dünyasının finansmana erişim sorunu devam ediyor açıklaması verilmiş. Ve burada Sayın Edigen'in açıklamalarında bakıldığında iş dünyasının finansman sorununa dair şirketlere diyoruz ki kredi verelim tamam ama bunu sadece kredi ile yapmanıza gerek yok. Halka açılabilir açıklaması bulunulmuş. Ve bir diğer başlığımıza geçelim. Sabahın ekonomi sayfası bizleri karşılıyor. O da Metin Can'ın kaleme aldığı haber şu anda ekranlarımıza. Sanayide miras krizi batıdan sonra Türkiye'ye ulaştı başlığı var. Anadolu Kaplanları torun arıyor açıklaması yapılmış. Yıllarca finansman, ham madde, enerji, ihracat pazarı arayan Türk sanayisinin bel kemiği Anadolu Kaplanları şimdi de 1001 emekli büyüttükleri fabrikalara sahip çıkacak torun arıyor. Aile işletmelerince 3. ve 4. kuşaklar üretim bandının başına geçmek yerine teknoloji girişimlerini yurt dışı fonlarını kovalıyor denilmiş. Ve Milliyet'in ekonomi sayfasına göz gezdirelim şimdi ise. Bizi Moskova'dan Yuan geri adımı başlığı karşıladı. Detaylara bakıldığında Ukrayna'daki 4 yılı aşkın savaşın ve ekonomik izolasyonun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Çin'in karşısına giderek küçük ortak konumuna düşürdüğü öne sürülmüş. Ve son başlığımız Cumhuriyet'teki ekonomi başlıklarına göz gezdirelim. Bakıldığında BİSAM'a göre 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması 36.324 liraya yükseldi başlığı var. 1211 liraya yoksa açız denilmiş. Temmuz 2026 dönemiyle ilgili açıklanan verilere göre yoksulluk sınırı 119.330 lira hesaplandı. Ayrıca açlık sınırı 28.075 liralık asgari ücreti 8.249 lira aştı denilmiş. Evet, sabahın bu saatinde yazılı basın başlıklarımız bu yöndeydi. Şimdi kısa bir araya gidelim.
1: Reklam. Sistem dondu, online satışım durdu.
2: Tami'de çözülsün.
3: Nasıl?
2: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
3: Büyüksün.
2: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
3: Tami.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
3: Yürü be Tami.
4: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
5: Tami bir Garanti BBVA kuruluşudur.
6: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
7: Size Fuzuli uyar.
6: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
8: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
7: Anadolu Bank.
1: Reklam.
9: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Reklam.
10: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Reklam.
9: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.

0: İlk söz kaldığı yerden devam ediyor değerli izleyenler. Bizlere Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erhan Alaksanoğlu eşlik ediyor. Erhan Hocam merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Günaydınlar diyelim hocam. Şimdi bakıldığında bu hafta gözler Amerika'daki enflasyon rakamlarına odaklanmıştı. Bugün ise Euro bölgesinden bir rakam gelecek. Fakat içeriye bakıldığında ise Fitch'ten Türkiye'ye değerlendirmesi beklentiler dahiline takvim içerisinde bulunuyor. Ve saatler 12'yi gösterdiğinde eğer takvim doğrultusunda açıklama yapılırsa bir değerlendirme geleceğini görüyoruz. Şimdi son açıklamalara bakıldığında Fitch notu BB eksize tuttu ve görünümü durağına düşürdü. Peki bugün nezdinde siz yeni bir adım Fitch tarafından bekliyor musunuz? Çünkü uzun zamandır savaşın devam ettiği bir ortamla karşı karşıya kalmıştık. Savaşın yarattığı risklerle beraber burada görünümün durağına çekildiği bir durumu da Fitch tarafından görmüştük. Tabii yabancılar nezdinden bakıldığında birçok da katalizörün olduğunu biliyoruz. Rezervler tarafı var, enflasyondaki yapışkanlığın ortadan kalkması tarafındaki beklentilerinde olduğunu biliyoruz. Rezervler tarafına bakıldığında 10 Temmuz'da toplam rezerv 163,3 milyar dolara yükselmiş durumda. Peki bu adımlarla beraber sizce bugün farklı bir karar gelir mi? Ve önümüzdeki hafta Cuma'da Moody's'den bir karar gelecek. Nasıl bir yönlendirme veya değerlendirme bekliyorsunuz?
1: Teşekkürler. Açıkçası bugün herhangi bir değişiklik beklemiyorum. Yani bir süre önce de görünüm durağına da çekilmiş durumda. Bu zaten gelen sinyal Fitch'ten ya da benzer rating kuruluşlarından bir süre izlemede olacağız anlamını taşıyor diye düşünüyorum. Baktığımızda savaş bitmiş tamamen ya da büyük oranda bitmiş olsa ve normale bir dönüş gözlemleseydik bir ihtimal belki görünümü tekrar pozitif hale olabilirdi. Çünkü ülkemiz hani bu savaştan iki boyutta belki birkaç boyutta etkilenir mi? Bir tanesi hani ilk savaşın sıcak günlerini hatırlayalım. Üzerimize füzeler geldi. Yani savaşa çekilme, savaşa dahil olma riski yaşayan bir ülkeyiz. Allah'tan öyle bir şey olmadı ama hani bu risk bu bölgede olan bir ülke için her zaman düşünülebilecek bir risk. İkincisi ise savaşın en çok etkilediği unsurlardan birisi petrol fiyatları bildiğimiz gibi. Petrol fiyatındaki artışın bizim cari açık ve enflasyon üzerine negatif etkilerini biliyoruz. Ve maalesef hani dünyada ve bölgede hem cari açığı hem enflasyonu en yüksek olan ülke olarak da bulunuyoruz. Yani petrol fiyatındaki artışın cari açık ve enflasyon üzerinde de olumsuz etkileri çok net bir şekilde gözlemlenebiliyor. Savaşın şu anda tekrar sıcak bir boyutta gitmesi bu noktada bir böyle riskler varken herhangi bir adım getirmeyecektir diye düşünüyorum. Ha, burada bir not indirimi gelir mi? Onu da çok zannetmiyorum. Yani böyle birkaç ay öncesine göre Türkiye ekonomisiyle ilgili baktığımızda enflasyon, cari açık belki düşünüldüğünden bir miktar daha iyi gitti. De Merkez Bankası açısından baktığımızda sıkı duruşu sürdürmeye çalıştı. Bunlar pozitif olarak düşünülebilecek unsurlar olabilir. Ama bir taraftan da 6 ay öncesine göre daha yüksek cari açığı olan 200 milyar dolar ve üzerinde rezerv olan Türkiye ekonomisinin 160 milyarlara dolara düşmüş bir rezervi ve enflasyonun hedefin hayli üzerinde seyretmeye devam etmesi. Bütün bunlar da aslında notu olduğu yerde durduracak unsurlar. Son bir cümle ekonomi dışı faktörler burada önemli olabilir. Jeopolitik gelişmeler, böyle işte bu NATO toplantısı arkasından Avrupa ile Türkiye'nin ilişkileri ama hani şu ana kadar gördüğümüz çerçevede hani çok somut böyle bir adım getirecek herhangi bir gelişme de henüz yok. Bunları toparladığımızda bir notta değişiklik gelmeyeceğini, sadece Fitch'ten değil bu aralar hani diğer rating kuruluşlarından da duruşlarında herhangi bir değişiklik olacağını zannetmiyorum ama hani pozitif olanlar durağına gelebilir. Fakat onun dışında savaş bitene kadar birkaç ay yılbaşına kadar Amerikan seçimleri ve ertesine kadar muhtemelen benzer bir tabloyu görmeye devam ederiz kanaatindeyim.
0: Fitch'te dün sabah saatlere bir analiz yayımladı Erhan Hocam ve bakıldığında gelişen piyasalarda 2026 yılında not artışlarının indirimlerden daha fazla olduğu söylendi. Tabii bu gelişen piyasaları etkileyen bir durum oldu. İçeriye bakıldığında bizde rezerv politikası çokça önem taşıyor. Sizin de söylemlerinizden bunu anlıyorum ve Merkez Bankası'nın 10 Temmuz rezervlerine bakıldığında 163,3 milyar dolara bir yükselme olduğunu da gördük. Peki rezerv biriktirme alanı olarak bir manevra alanımız var mı sizce ve Türkiye'nin dış finansman ihtiyacı risk birim açısından ne kadar önemli bir tampon oluşturuyor şu anki rezerv ivmesi?
1: Yani tabii bundan 6 ay 8 ay öncesine bakalım. Cari açık geçen yıl en azından mesela 25 milyar dolarlar civarındaydı. Rezervler 200-230 milyar dolarlara yaklaşmıştı brüt rezervler. Şimdi net hata noksan kalemindeki ciddi artışla da hani gerçek boyuttaki cari açık yıllık bazda 70 milyar dolarlar civarına 12 aylık yıllıklandırılmış net hata noksanla beraber söylüyorum. Gelen bir cari açık var ve 160-150'lere inip şu anda 160 civarında olan bir Merkez Bankası rezervi var. Yani o dengede bir bozulma söz konusu. Şu anda yönetilebilir bir noktada ama tabii ki 6 ay öncesine göre daha negatif bir noktaya da inmiş bulunuyoruz. Hani bu tablo önümüzdeki süreçte rezervlerde nasıl bir değişim olur? Yani bu tabloyu iyileştirecek bir gelişme olur mu? Yani maalesef şu anda petrol fiyatlarının tekrar yükselmesi bizim açımızdan hani cari açıkta bir iyileşme beklentisini kaldırıyor. İhracatta da ne yazık ki zorlanıyoruz. Yani rekabet, fiyat avantajı, pahalılığımız nedeniyle çok sağlayamadığımız bir noktada turizmin kısmen rezerve katkısı olabilir. Yaz ayları. Geçtiğimiz yıllara göre o da daha düşük kalacak gözüküyor ama her halükarda turizmin cari açıkta biraz yatay birkaç ay en azından. Şimdi yeni geldi veri ama Temmuz, Ağustos, muhtemelen Eylül'de de yatay ya da eksi rakamlar az da olsa görebiliriz. Fakat geçtiğimiz yıllara göre petrol nedeniyle, enerji nedeniyle o da yeterince destek olamayacak gibi gözüküyor. Dediğim gibi turizmde de yine bizim rekabet gücümüzün azalmasından bir. İkincisi de bölgedeki savaşın etkisiyle hani Avrupa olsun zaten kuzeyimizde savaş var. Yani bize turist yollayan ülkelerin sıkıntıları da bizim turist çekmemizi azaltan başka bir unsur. Özetle birkaç ay rezervlerde bir miktar ilave de bulunabiliriz. Savaş biterse bu bizim açımızdan petrol fiyatlarındaki düşüş olumlu olacak. Ama uzar ve devam ederse maalesef yani bütün piyasalar için bu Türkiye dışında da ve finansal piyasalar için de ciddi bir risk. Petrol savaşın uzaması şu anda fiyatlanmayan ama uzaması durumunda hem finans sektörün hem reel sektörde ciddi sıkıntı yaratabilecek. Yani finans sektöründeki değerlemeleri reel sektörde de aktiviteyi çok olumsuz etkileyebilecek bir risk barındırıyor. O henüz fiyatlarda yok. Piyasalar oraya yani hep savaş bitecek tarafından bakıyoruz, bakılıyor. Temennimiz de o yönde ama orada bir risk var. Nisan ayı, Mart ayında birkaç hafta sürecek denilen savaş. Geldiğimiz noktada yine birkaç haftadan aşağı bu stres bitmez açıklamaları var. Sürekli benzer bir tabloda biz neredeyse 5-6 ayı geçirdik. O açıdan bu riski görmezden gelmememiz gerekiyor açıkçası.
0: Peki hocam sizce en kötü geride kaldı mı? Çünkü savaş sırasında en kötü geride kaldığımız sorularını konuklarımıza sorduğumuzda büyük bir öngörülememezliğin doğduğu açıklanmıştı. Fakat yavaş yavaş bu savaşın biteceğine dair emarelerin güçlenmesi, Donald Trump'la İran Başbakanı Pezeşkian arasındaki konuşmaları da göz önüne alırsak en kötü geride kaldı. Bundan sonra bir toparlanma süreci olacak söylemlerini duymuştuk. Fakat tekrardan sil baştan karşılıklı saldırılar devam etmiş bulunmakta. Bu ortamı biraz göz önünde bulundurursak sizce en kötü geride kaldım yoksa daha ciddi risklerle karşı karşıya kalacak mıyız yılın ikinci yarısı özelinde konuştuğumuzda?
1: Yani tabii maalesef yani bu kötüleşmeyi arttıran savaştı. Eğer savaş geride kalmayacaksa maalesef en kötü geride kaldı demek kolay değil, zor. Eğer savaş devam edecekse ne yazık ki mesela şu ana kadar dünyada petrol stokları, rezervler, işte Rusya'nın petrol ihracatına izin verilmesi, işte Hürmüz Boğazı dışındaki alternatif boru hatlarının kullanılması gibi faktörlerle dünyada üretim aksaması pek olmadı. Ama gittikçe o stokların eridiği ve mevcut talebi karşılamakta zorlanabilecek bir tablo ortaya çıkabilir. Savaş uzayacaksa İran petrolünün çıkışı daha zorlu olacak gibi gözüküyor. Ya da petrol tesislerine, rafinerilere gelebilecek zararların ilave arz tarafında sorunlar yaratma potansiyelini bir araya koyduğumuzda, yani petrolün hep 100 dolar ve üzerine çıkması, daha olumsuz senaryolarda daha yukarı elbette, mesela 150'yi çok konuştuk ve olabilir böyle bir tablo. Çok hızlı hareket var. 110'dan 70'e inen bir fiyat gördük. Bu fiyat 80'den de 130'a rahatlıkla çıkabilir gelişmelere bağlı olarak. Yani o yüzden maalesef bugünkü küresel tabloda en kötü geride kaldı demek pek kolay değil. Çünkü savaş tahminlerin ötesinde uzuyor ve yani piyasaların hızla fiyatlayabileceği bir tablo çıkabilir. Ama son cümleyi şöyle söyleyeyim. Yani neresinden bakarsak bakalım, Mart ayındaki boyutta bir sıcak savaşın olmama ihtimali yüksek. Yani bu Hürmüz Boğazı'nda bir bilek güreşi var gözüküyor. O bilek güreşinde de taraflar gücünü arttırmak için hamleler yapıyor gibi gözüküyor şu anda. Alan uzmanı değilim ama o açıdan yine ağırlıklı görüşüm. Hani bu savaş bitecek. Ha, tüm boyutlarıyla bitmesi elbette zor. Yani burada nükleer, İran'ın üretimi, uranyum üretiminden vazgeçilmesi falan. Bütün bunların olması çok zor. Ama Hürmüz Boğazı'nın açılması ve ekonomi etkilerinin kontrol altında alınması olasılığı hala yüksek bir senaryo diye ben de düşünüyorum.
0: Trump'ın da anket sonuçlarında %37'ye varan bir düşüş olduğunu da gördük. Tabii Kasım'da onun için de bir ara seçim olacak. Kasım'a kadar da belki biraz daha hızlı bir mutabakat veya daha farklı bir siyasi politika da işlenebilir diyebiliriz hocam. Tabii Körfez'e petrol ihracatına bakıldığında mutabakat sonrası %80'in üzerine çıkan bir oran vardı. Fakat son savaş, yani bu hafta içine bakıldığında ihracatın %50'nin de altına gerilediğini gördük. Şu an petrol fiyatlarına bakıldığında Brent'te 85 dolar, Amerikan tip pump petrol 80 doları görmüş bulunmaktayız. Peki bu yükselişler ve Körfez ihracatının bu denli düşmesiyle beraber bizim enflasyon patikamıza neden yansıyacaktır? Çünkü Temmuz'a bir düşüşün de olacağı öngörülüyordu. Temmuz enflasyonunu Ağustos başında alacağız. Bizi neden etkileyecektir sizce? Burada bizim öngörülen patikamızda bir ötelenme olacak mıdır?
1: Yani Temmuz ayı tek başına öngörülen patika bir, Merkez Bankası'nın hedef ve tahmini var. Biz oranın üzerindeyiz ve oranın üzerinde bir yerde. Yani %26 Merkez Bankası'nın yıl sonu için tahmini, ama 30'lu rakamlar, 30 ve biraz üzeri çok olası görünüyor şu anda. O patikanın, Merkez Bankası hedef patikasının dışındayız. Fakat piyasa beklentileri patikasını Temmuz ayı çok değiştirmez. Bununla birlikte Haziran ayına göre daha yüksek bir enflasyon gelecektir. Yani %2'lere doğru çıkan bir enflasyon görebiliriz. Yine gıda belirleyici olacak. Yani enerjiden gelen pozitiflik azalacak. Petrolün yarattığı bir miktar negatiflik tekrar fiyatlara girecek. Ama gıda tarafı da şöyle bir nokta var. Dün işte tarımsal üfede gördük. Pozitif, evet. Yani havaların iyi gitmesi, yağışların iyi gitmesi tarım üretimin arzını arttırarak fiyatları baskıladı. Ve biz bunu bayağı son birkaç ayda gördük. Önümüzdeki bir iki ayda görebiliriz ama artık yaz meyve sebzelerinin fiyatlarının dibi gördüğü dönemlere geldik. Yani aynı şekilde gıdanın pozitif etkilemesi Temmuz'da da bir ihtimal olabilir ama Ağustos'tan itibaren zorlaşacak. Eylül ayında okulların açılması, talebin canlanmasıyla da çok muhtemelen eğer petrolde bu sıkıntı devam ederse biz Eylül ayı enflasyonuyla en çok o zaman hissederiz ama Haziran'a göre Temmuz, Ağustos adım adım yukarı hareketlenen bir enflasyon. Savaş devam ettikçe de hem Merkez Bankası'nın hem piyasalarının düşündüğü çerçevenin ötesine, üzerine taşınan bir enflasyon tablosu oluşur. Savaş kritik, önemli olmaya devam edecek. En azından Türkiye'nin enflasyonu açısından da.
0: Ve tüketici ön eğilimlerinde de galiba burada çok büyük bir kriter oldu. Dün Bloomberg'de tüketici ön güven endeksi açıklandı ve Temmuz rakamlarına bakıldığında Temmuz'un ilk yarısında bir önceki aya kıyasla %3,5'a yakın bir artış olduğu görüldü ve 77,19 değerini aldı. Bir detayları dinleyelim, ardından konuşmamıza devam edelim hocam.
2: Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi Temmuz ayının ilk yarısında bir önceki aya göre %3.42 artarak 77.19 değerini aldı. Endeksin alt detaylarına bakıldığında tüketicinin mevcut durum algısı ve 12 aylık gelecek beklentilerinde artışı izlenirken tüketim eğiliminde düşüş gözlemlendi. Anketin yapıldığı dönemin büyük kısmında Amerika Birleşik Devletleri İran arasında anlaşma sürecinin devam etmesi, petrol fiyatlarındaki gerileme ve genel olarak finansal piyasalardaki pozitif seyir tüketici güvenini olumlu etkiledi. Bu çerçevede Bloomberg HT Tüketici Beklenti Ön Endeksi bir önceki ayın nihai endeksine göre %7.75 artarak 80.70 değerini aldı. Diğer taraftan içinde bulunduğumuz dönemin dayanıklı tüketim mallarıyla otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Ön Endeksi ise %5.68 azalarak 69.32 seviyesine indi. Son 2 aydır çıkış eğiliminde olan tüketim eğilimi tekrar geriledi. Altın fiyatlarındaki gerilemenin servet etkisi kanalıyla iç talebi kısmen bastırması ve reel sektörde turizm ve ihracat ağırlıklı sektörlerin rekabet gücünde yaşanan zorlukların yarattığı gelir baskısı tüketim eğilimindeki gerilemenin temel nedeni görünüyor.
0: Evet, Temmuz'un ilk yarısında tüketici güvenen endeksinde bir yükseliş varken tüketim tarafında bir daralmanın doğduğunu gördük Erhan Hocam. Peki nasıl yorumlamak lazım burada? Şimdi Temmuz'un başında çok farklı bir ABD-İran politikası varken Temmuz'un ikinci yarısında daha farklı bir politikayla karşı karşıya kalabileceğimizi gördük. Peki ikinci yarıda daha farklı bir tablo olur mu? Bir düşüş eğilimi tüketici güveninde yaşar mıyız sizce?
1: Öyle yaşayabiliriz. Bu anketin gerçekleşme dönemi, Temmuz ayı ön endeksi 10 Temmuz, 11 Temmuz civarında bitti. Yani yapılan anketler. Dolayısıyla aslında savaşın hani NATO toplantısıyla, Trump'ın açıklamalarıyla tekrar şiddetlenmesi veya anlaşma benim açımdan bitti açıklamasıyla tablo değişti ama bu anket büyük oranda bu savaşın yeniden başlamasını içermiyor. Müzakerelerin devam ettiği ve anlaşma yolunda ilerleniyor hikayesinin, petrol fiyatlarının 70 dolar ve altını gördüğü dönemin tüketici güvenini yansıtıyor. Şimdi bu hani savaş bitiyor, olumlu etkiler gelecek, işte 12 aylık beklentilerde falan da iyileşme görüyoruz. Ama tüketim eğilimindeki yavaşlama dikkat çekici. O Nisan ayından sonra çıkışa geçmişti. Yani savaşın yine artık ateşkeslerle, sıcak savaşın kısmen geride kalmasıyla tüketim eğiliminde bir artış görmeye başlamıştık. İlk savaş çıktığında tüketim eğilimi de sert düşmüştü. Zaten biz takip eden birkaç ay içinde otomobil satışı, konut satışı, beyaz eşya satışı gibi iç talep göstergelerinde gerileme görmüştük. Sonra artan tüketim eğilimi bize içinde bulunduğumuz dönemde ya da sonbahara doğru tüketimde bir canlanma sinyali veriyordu. Yani riskler azaldı, enflasyon yukarı gidiyor, şu anda alışveriş yapmak uygun diyen, alım gücü olanlar açısından bir tablo yaratıyordu. Artı, Türkiye'de bugün talebi yaratan en önemli unsurlardan birisi servet etkisi. O servet etkisinde de altının önemli bir payı var. Altın fiyatları da savaşın başına 5500'den 4500-5000 bandına geldi. O kısmen çok düşürmemişti tüketim eğilimini ama 4000 dolarlar civarında dolanmaya başlayınca tüketim eğilimi düştü. Yani savaş yeniden başlama hikayesi olmadan da tüketici tüketim eğilimini düşürmüştü. Şimdi altın fiyatlarının baskı altında kalmaya devam etmesi yine Türk tüketici açısından talebini biraz öteleme anlamına gelebilir. Çünkü altın genelde satılıp işte başta otomobil olmak üzere ya da evle ilgili harcamalar olmak üzere böyle nakde dönüştürülen bir varlık olarak da Türkiye'de çok önemli bir yer tutuyor. Hani bu özelliğini en azından şu anda son dönemde altın alanların bu satıştan vazgeçmesi ya da servetim düştü algısıyla tüketimini frenlemesi iç talebe daha çok yansıyor. Özetle şunu söylemek istiyorum. Savaş devam ederse 12 aylık beklentilerde de mevcut durum algısında da maalesef bozulma olacak. Tüketim eğilimi bu tabloda düşmüştü. Savaş altın fiyatlarını, gümüş fiyatlarını baskılıyor. Bu da tüketim eğilimine baskı yapmaya devam eder. Yani savaşın devam etmesi durumunda Türkiye'de tüketici güveninde düşüşün devamını görürüz. Bu iç talebin azalması ve enflasyon baskısı açısından enflasyonun biraz kontrol altına alınması açısından olumlu. Ama zaten dışarıda talepte zorlanan, ihracatta, turizmde zorlanan bir ekonominin iç talepte de zorlanmasının büyüme etkisi daha fazla görülür. geçici güveni bize büyümeyle ilgili önemli fikir veriyor ve şu anda büyüme konusunda, iç talep konusunda tekrar negatif bir sinyal vermeye başlamış görünüyor.
0: Şimdi tabii savaş burada tüketici güvenini etkilerken bir de bütçe tarafını da etkiler nitelikte oldu. Tabii Eşel Mobil'in ilk zamanlar devreye girmesi gelir ve giderleri etkileyen bir kalemdi. Şimdi dün de Merkez Yönetim Bütçesi 3 ay sonra ilk defa fazla vermiş bulunmakta. Haziran verisine bakıldığında Erhan Hoca, Merkez Yönetim Bütçesi 114,2 milyar lira fazla verdi. Faiz dışı fazla kalemi ise 315,8 milyar lira oldu. Fakat ilk 6 aylık bilançoya bakıldığında bütçe tablosunda bütçe açığı 942,8 milyar lira oldu. Peki bu görünümü nasıl okumak lazım ve bu görünüm sonrası ikinci yarıyılda ek tasarruf tedbirleri ve gelir arttırıcı adımlar sizce gündeme oturacak mıdır?
1: Aslında rakamları hani tek başına bir cümleyle yorum yapmak gerekirse pozitif. Fazla bütçede fazla vermek, faiz dışı fazla vermek bütçe performansı açısından elbette olumlu. Ve şu anda yıl sonu için öngörülen hedeflere göre bir sapma gözükmüyor. O hedefler içinde kalabiliriz gibi gözüküyor. Bunlar pozitif tarafları. Ama Haziran ayına özel şunu söyleyelim. Mayıs ayında işte tatil gününün uzun olması, tatil günlerinin iş gününün az olması ve bir takım vergi ödemelerinin Haziran ayına kalması nedeniyle aslında Haziran'da vergi toplama performansı çok güçlü bir artış görüyoruz. Kurumlar vergisinde doğrudan ve dolaylı çok vergide bir önceki aya göre bayağı güçlü bir artış görüyoruz. Harcamalarda da bir artış var ama harcamalardaki artış da enflasyon na yakın ya da bir tık altında, yani harcamalarda da çok büyük bir açılma olmaması, gelir tarafının güçlü olması bu tabloyu yaratıyor. Şimdi Temmuz-Ağustos'ta mesela aynı Ağustos'ta görebiliriz vergi toplama dönemi ama Temmuz'da muhtemelen açığa dönüşecektir bu. Çünkü vergi gelirlerinde bir azalma olacak ama harcamalar artmaya devam edecek. Ağustos yine bir miktar yatay ya da artıda seyredebilir. Fakat Eylül'den Kasım'a kadar geçen dönemde bizim muhtemelen harcamalarda yıl sonuna gittikçe artışları görürüz. Harcama artışlarının öne çıktığı, gelir artışının azaldığı bir dönemde bütçe açısındaki artış hızlanacaktır. Ama şu anda görünen mevcut tabloda bütçede yıl sonu için öngörülen hedefe 2'nin üzerinde %3 biraz altında rakam oransal olarak hedeflenmişti. Kalabiliriz görünüyor. Yani bütçe tarafı daha kontrol altında şu anda gidiyor. Fakat Kasım-Aralık ayıdır bütçenin genel gidişatını belirleyecek olan ekonomideki yavaşlama dolaylı vergileri azaltır. Olumsuz bir etkide bulunur. Ekonomideki yavaşlama aynı zamanda harcama eğilimini de arttırır kamunun. Hem büyümeyi dengelemek veya işte bazı destekleri arttırmak anlamında. O açıdan hani bütçenin en iyi günlerini görüyoruz bence. Tekrar açılma görmeye başlayacağız ama şu anda kontrol altında, yönetilebilir bir seviyede gidiyor. En azından makro veriler arasında bütçe verileri şu anda yine pozitif tarafta kalmaya devam ediyor diye düşünüyorum. En azından önümüzdeki 5-6 aylık dönem açısından.
0: Tabii şimdi ABD-İran savaşının birçok konu etkisini sizinle ele aldık ve iç taraftaki gündemleri ve etkenleri konuşmuştuk. Biraz da dış tarafı konuşmak lazım. Çünkü ABD-İran savaşının başlangıcında Trump için Kasım'da bir önemli seçim günü olacak ve buna kadar bu savaş bitebilir mi acaba sorusuna cevap arıyorduk sizlerle beraber hocam. Ve bakıldığında Washington Post Ipsos bir anket yapmış ve Trump'ın destekçilerinin %37'ye kadar gerilediği görülmüş. Ana temel sebeplere bakıldığında artık Amerikalılar Trump'ın İran-ABD savaşındaki gidişatına güvenmediği, benzin fiyatlarını düşüreceğine güvenmediği ve İran nükleer silah sahibi olmayacak söylemine güvenmediğinin alt mesajlarında yer aldığı konuşuldu. Peki bu anket sonrası daha da derin bir güven arayışı ve güvensizlik ortaya çıkarsa sizce Trump tarafından yeni adımlar görebilir miyiz? Yani savaşta bir yumuşama ve daha farklı ılımlı adımlarla beraber bir durulma yaşanabilir mi piyasalarda?
1: Yani normal koşullarda baktığımızda Trump açısından, yani tüm başkanlar açısından ara seçimler önemlidir. Kalan son iki yılını nasıl, ne güçte sürdürebileceği açısından. Hani normal koşullarda beklentimiz Trump'ın bu seçimde çok büyük yara almadan çıkmak isteyeceği, bu yüzden de savaşın tırmanması, petrol fiyatlarının tırmanması konusunda çok da hani buna yol açabilecek adımlardan kaçınacağı yönünde idi. Aynı görüşü koruyoruz ama şöyle bir noktada ya da geldik. Birincisi, savaşın tüm sıkıntılarına rağmen Amerikan ekonomisi iyi büyüdü. İstihdam, işsizlik rakamları rekor düşük seviyelerde, işsizlik ve istihdamda oldukça güçlü bir tablo devam etti. Amerika'nın büyümesi şu anda iyi gidiyor. Yani bir miktar yavaşlama görsek bile bunun sektörel ve biraz konjonktürel etkilerden kaynaklandığını görüyoruz. İç taleple büyüyen Amerika iyi büyüyor. Yani Amerika'da büyüme tarafında büyük sorun yok. Enflasyon yukarı gitti ama o da böyle anormal derecede artmadı. Yani Trump'ın geldiğimiz noktada diğer, yani bu savaşı Amerikan halkı da çok kendisi açısından gerekçelendiremiyor ve sıkıntısını bu anketlere de yansıtıyor. Ama artık bunu döndürmesi çok kolay değil gibi gözüküyor. Yani şu anda savaşın bıçak gibi kesilmesi çok mümkün gözükmüyor. Veya savaş hadi bitti desek bile, petrol fiyatları düştü desek bile, burada Amerikan ekonomisine pozitif yansımalar sınırlı kalacak. Borsa tarafına falan elbette olumlu bir gelişme olabilir ama Trump'ın kalan iki yılda oy desteği düşse bile hani kafasında düşündüğü fikirleri hayata geçirme konusunda cesaretli bir başkan olduğunu görüyoruz. Hani adım atıyor, eğer işte yasal ve benzeri engeller olursa geri adım da atabiliyor ama bu aslında bence savaşın uzaması artık Trump'ın bu seçimle ilgili en azından kaygılarını azalttığını gösteriyor. Kaygı bence. Kaygılarını azaltmak derken hani seçimi kazanırım garanti ya da seçimden yara almadan çıkarım yönünde değil. Seçimde zarar görme ihtimali yüksek, seçimi kaybetme ihtimali yüksek ama görevi devam edecek. Yani Senato'da, Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kaybedebilir ama yine de bir sürü adımı atma, özellikle Orta Doğu'da Çin'e karşı adım atmakta çok tereddüt etmeyecek bir başkan. Atıp yasal süreci bekleyip bir adım gelse başka bir adım atabilen bir başkan. O yüzden bence artık zaten savaş Nisan-Mayıs'ta biterdi. Eğer Trump'ın seçimle ilgili kaygısı yüksek olsaydı diye düşünüyorum. Hmm. Geldiğimiz noktada artık o denli bir kaygıyla hareket etmeyen bir Trump var. Tabii ki büyüme ve enflasyon daha sıkıntılı olsa, Amerikan borsaları çok sert düşse Trump'a daha fazla geri adım attırırdı. Ama ekonomik veriler, finansal piyasalar Trump'a geri adım attıracak derecede güçlü bir tablo göstermiyor. O yüzden de ben artık seçimle ilgili, seçime yönelik bir Orta Doğu politikası Trump'tan gittikçe uzaklaşmaya başladığını düşünüyorum.
0: Evet, Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu, çok teşekkürler değerli katkılarınız için. İyi hafta sonları dileyelim şimdiden sizlere de.
1: İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Değerli izleyenler, tabii Amerikan Başkanı Donald Trump'ı sevgili Erhan Aslanoğlu ile konuştuk. Bir de Fed tarafını konuşmak lazım. Çünkü bu hafta içi Kongre'de ve Senato'da Amerikan Merkez Bankası Fed Başkanı Kevin Warsh'un konuşmaları çok yankı uyandırmıştı. Ve yapay zeka için de enflasyonist bir etkisi olmayacağının altını çizmişti. Ekonomist Doktor Tolga Dağlaroğlu da bu konuyu özetledi. Biraz kulak verelim kendisine.
3: Uzun vadede evet, verimlilik artışı ve buna bağlı olarak fiyatlar genel seviyesinde bir düşüyor ama kısa vadede asıl en önemli bence sorun, daha doğrusu enflasyon konusunda, enflasyon beklentilerinin bozulması konusunda özellikle teknokratik, yani Amerika için konuştuğumuzda teknokratik kurumlara güvenin biraz azalması, politika yapıcılar açısından yani başta Fed olmak üzere. Ve politize olmuş bir durum söz konusu. Yani kısa vade anlamında baktığımızda evet, teknoloji kaynaklı bir enflasyon söz konusu olabilir. İşte özellikle commodity price'ların yarattığı şok, bunun etkisi olabilir. Yani enflasyon arttırma, ama uzun vadede baktığımızda kesinlikle yapay zeka ve bununla ilgili yapılan yatırımların gelecekte toplam faktör verimliliğini arttırarak enflasyon üzerinde aşağı yönlü bir baskı yaratması söz konusu.
4: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank, araştırma masasını sunar.
0: Evet, araştırma masasıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Bizleri Bloomberg YT araştırma analisti Mehmet Özdemir eşlik ediyor. Mehmet merhabalar, yayınımıza hoş geldin.
5: Günaydınlar Ara.
0: Günaydın Mehmet. Şimdi bakıldığında aslında bu hafta içerisinde Amerika'dan üfe ve tüfe verileri gözler takip etti. Gavin Walsh'un iki tane sunumu vardı. Fakat diğer yandan da Amerika'da bilançolar gelmeye devam ediyor. Ve hafta içi Amerika'da büyük bankaların karlarını aldık. Bir de Netflix tarafı geldi. Detayları biraz senden dinleyelim. Notlarında bu sabah neler var?
5: Piyasa fiyatlamalarına baktığımızda Lara, bilançoların bir miktar daha gölgesinde kaldığını söyleyebiliriz ki dün İştahın iyiden iyiye yok olduğu bir ortamda altının 4000 doların altında geldiğini gördük. Gümüşün yılın en düşük seviyelerini doğru test ettiği bir ortam vardı o tarafta. Anlıyoruz ki bugün o satışlar kaldığı yerden devam ediyor. Ki bugün özellikle baktığımız zaman Japonya ve Güney Kore, hatta bunun yanına Tayvan bir miktar daha yanına koyduğumuz zaman satışların hızlandığı bir Asya seansını tamamlıyormuşuz gibi gözüküyor. Tabii özellikle fiyatlamaları kapanışa doğru yakından takip edeceğiz ama şöyle bir gelişmekte olan ülkelere baktığımız zaman grafiğimiz de ekrana gelebilir. O tarafta artık iyiden iyiye bir miktar daha tatların kaçmaya başladığı fiyatlamaları görmeye başladık. Ki bu tarafta zaten hali hazırda MSCI EM endeksinin büyük çoğunluğunun Güney Kore ve Tayvan'ın oluşturduğunu biliyoruz. Ağırlık bakımından bu taraftaki şirketlerin özellikle bir miktar daha geriye doğru gelmesinin hızlanması diyelim daha doğrusu. Buradaki en azından grafikteki bozulmayı da beraberinde getiriyor. Önemli eşiklerin aşağı doğru kırılmaya doğru hazırlandığını da diğer taraftan söyleyebiliriz. Tabii ki de bu grafiğin özellikle en büyük nedeni, bu aşağı doğru gelişlerin en büyük nedeni ise çip şirketlerinde yaşanan realizasyon. Dün özellikle biz Philadelphia yarı iletken endeksinde bir miktar daha satışların sertleştiği boyutu gördük. Bugün aynı satışlar Japonya tarafında da bir miktar daha hissediliyor ve belki de çip şirketleri açısından önümüzdeki süreçte takip edilecek özellikle grafikteki gibi en zirvesinden satışların %20'ye yaklaştığı, yani ayı piyasasına doğru giden çip şirketleri görünümünü takip edecek miyiz? Yoksa buralardan bir dönüş gerçekleşecek mi ya da buna bir kar satışı diyebilecek miyiz? Haftanın son işlem günü itibariyle bunu biraz daha yakından takip etmek gerekecek. Ama Asya seansında biraz önce belirttiğim gibi çok da bu düzelmenin emarelerini görmediğimizi söyleyebiliriz. Bir şey daha düzelmediğini görebiliyoruz ki dün özellikle sert diyebileceğimiz kapanışlarla kapanan ABD endeksleri tarafında bu sabah itibariyle vadeliler tekrar ciddi bir toparlanmaya değil satış baskısının devamını işaret ediyor. Diğer taraftan sen bilançolardan bir miktar daha bahsettin ama Netflix'in rakamlarını karşıladık. Rekor kıran ABD bankalarının yanı sıra ayrışmaların devam edildiği bir ikinci çeyrek görünümü var bu tarafta. Netflix'in de beklentileri özellikle karlılık rakamları beklentilere paralel geldiğini söyleyebiliriz. Şirketin özellikle bu çeyrekte 12,6 milyar dolar civarında bir geliri açıkladığını ve hisse başına karının da 80 centler civarında gerçekleştiğini söyleyebiliriz ki her iki tahminde Wall Street analistlerinin beklentilerine uyumlu şekilde gerçekleşti. Fakat özellikle kapanış sonrasında gelen bilançoda %9'a yakın bu tarafta geri çekilmeler gördük. Bunun da en büyük nedenlerinden birisi de bir sonraki çeyrek, üçüncü çeyrek beklentilerinin analist beklentilerini karşılayamaması oldu ki burada 12,9 milyar dolarlık ve gelir ve hisse başına 82 centlik bir hisse başı kar öngörüsü paylaştı şirket. Bu analist ortalama beklentilerinin epey altında kaldığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla zaten hali hazırda son dönemde 2025 zirvesinden yaklaşık %40'lar 44'ler civarında geri çekilmekte olan Netflix tarafında işlerin çok da iyi gitmediğini biliyoruz. Son dönemde o tarafta canlı maçların ve podcastlerin yayınlanmış olduğu ve bir miktar daha en azından dizi ve film sektörüne alternatiflerin arandığı ve bunu özellikle CEO'lar tarafında da planlandığı bir görünümü yakından takip ediyorduk. Ama bu şunu anlıyoruz ki özellikle 3. ve belki de 2026 yılının geriye kalan çeyrekleri tarafında da çok da parlak bir görünüm. Analistler o tarafta beklememeye devam edecek mi? Bunu da yakından takip edeceğiz. Son olarak içeriye döndüğümüzde biz dün bankaların %2'ye varan satışlarını yakından takip ettiğimiz ama kapanışa doğru toparladığını gördüğümüz bankalar çerçevesinde sanayi ve hizmetler şirketlerinden bir miktar daha destek almıştık ve 14.200'lerinde bir miktar daha üzerine çıktığımızı o tarafta görmüştük ama hali hazırda bu küresel fiyatlama bize ne yönde tesir edecek onu yakından takip etmek lazım. Bir de tabii bugün değerlendirilmesi muhtemel olan Fitch'ten bir not görünümü o tarafta yakından takip edeceğiz. Son dönemde özellikle piyasa analistlerine baktığımız zaman konsensus hiçbir değişiklik yapılmayacağı yönünde, ama hem özellikle Fitch'in rezervler ve özellikle Türkiye'nin bir miktar daha kırılganlıklarına ilişkin mesajları gelecek mi, onu yakından takip edeceğiz ki bunu dış diğer gelişmekte olan ülkeler endeksi içerisinde de görmüştük diğer taraftan. Ama endeksin bugün kapanışı bir miktar daha, eğer satışlar gerçekleşirse 14.000'ler seviyesi yakından takip edilirken, yukarı doğru momentumda da 14.550-14.600'ün üzerindeki kapanışlar bir miktar daha aranacak diyebilirim Alara.
6: Reklam. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik,
7: herkese iyi gelecek. Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
8: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
9: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzul uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
10: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
11: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
12: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
13: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Öncelikli yayın.
14: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
15: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
16: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
17: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
16: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
18: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
13: Reklam.
19: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
20: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
19: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
13: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Reklam.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun BES'ini başlatabilirsiniz. BES Allianz'tır, BES
0: Allianz. Ziraat Katılım Bankkart, Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda MKP Advisory yönetici ortağı Doktor İnanç Sözer eşlik edecek bana. İnanç, hoş geldin yayınımıza.
1: Günaydın Açıl.
0: Şimdi önemli haber başlıkları var. Biraz bunların üzerinden gidelim. Özellikle yılbaşında, yılın ilk birkaç ayında muazzam performans göstermiş belli başlı varlık sınıfları vardı. Bunların içerisinde işte altın ve gümüş özellikle, ki bir ara Ocak ayı içerisinde neredeyse %100'e gitmişti oradaki getiri gümüş tarafında. Şimdi oralar öncelikle çok ciddi şekilde aşağı doğru tırpanlandı. 4000 doların altına gelmiş olan bir altın fiyatı var. Aynı zamanda 55 dolarlara kadar düşmüş bir yine gümüş fiyatı var. Önce bir burası tırpanlandı. Çip fiyatları ve özellikle çipçi şirketler muazzam bir performans göstermişlerdi. Özellikle Güney Kore'de Samsung ve Hynix'te inanılmaz primler gözlemlemiştik. Önce daha önceki dönemde prim yapmış olan, başta Nvidia olmak üzere, Amerikalılarda biraz satış gördük. Nvidia kabaca 3 hafta içerisinde 1 trilyon dolar civarında piyasa değeri sildi. Şimdi bunun bir benzerinin Güney Koreli çipçilerde yaşandığını görüyoruz. Dün Tayvan'dan TSMC bilançosu geldi. Bilanço çok iyi, beklentilerin de üzerinde, ama artık piyasayı kesecek tırnak içerisinde o kadar az sonuç ve beklenti var ki piyasa beklentileri bu sefer ben beğenmedim deyip orada realizasyona gitmeye başladı. Bugün Asya piyasasına bakınca başta AI ve çipçiler olmak üzere yine ortam bayağı kan gölü diyebiliriz. Nikkei endeksinde %5'in üzerinde düşüş var. Aynı zamanda Şanghay'da %2 civarında, Shenzhen'de %3'e yakın oranda aşağı yönlü hareketler var. Bugün Kore piyasası kapalı, dolayısıyla orada işlem yok, ama onun dışındaki hemen hemen her yerde sert aşağı doğru gidiş söz konusu gibi görünüyor. Dün Amerikan seansı da, Avrupa seansı da bu dalgalanmada bayağı ciddi örselendi. Fakat geldiğimiz nokta, bu yapay zeka fiyatlamasında bizi biraz daha normal fiyatlamalara doğru iter gibi görünüyor. Bugün özellikle Amerikan vadelilerine baktığımızda da Nasdaq vadelilerinin %1.4 kadar, Dow Jones vadelilerinin %1'e yakın oranlarda, S&P 500 vadelilerini yine aynı oranlarda aşağıda görüyoruz. Şimdi işin bir bu kenara, bir bu tarafını bir kenara koyalım. Diğer yandan özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bu yapay zeka şirketlerinin muazzam sermaye harcaması var ve bu iş çok pahalı bir iş. Şimdi mesela Çin'e dönüp baktığımız zaman, bugün Çin'de Dünya Yapay Zeka Konferansı var. Bu konferansta Xi Jinping'in yaptığı açıklamalar var. Burada iki tane önemli unsur olduğunu görüyoruz. Bir tanesi, yapay zeka gelişimini karşımızda herhangi bir rekabet olmadan ya da birbirimize olan kırgınlıklarımız ya da rekabet alanlarımızı bir kenara bırakarak daha etik çerçevede yürütmek için işbirliği yapabiliriz diye bir çağrıda bulunuyor. Bu aslında son dönemde dünyada da çokça tartışılan hikaye. Belki bundan birkaç yıl öncesinden başlaması gereken bir tartışmaydı. Şimdi başlıyor. Önce Amerika'da 200 kadar akademisyenin, ki içlerinde Daran Acemoğlu da var, birçok büyük ve ünlü akademisyen de olduğunu biliyoruz. Onların bir çağrısı var bu alanda etik kodların doğru kurgulanması gerektiğine dair. Çin tarafı yine elbette kendi çıkarını önceliklendirecek bir etik kod tartışmasını bir kez daha, bu kez uluslararası masaya getiriyor. Aynı zamanda burada bir işbirliği çerçevesi için hazırladıkları protokol var. Bu protokole de şu anda Rusya'da dahil olmak üzere, en son Kazakistan'da dahil olmuş 29 ülkenin imza koyduğunu görüyoruz. Onlar da kendi bloklarını oluşturuyor. Çinlilerin yapmaya çalıştığı yapay zeka modeli, Amerikalılar gibi şirketlerin her birinin teker teker kendi hyperscalerlarını, büyük ölçekli veri merkezlerini oluşturmaya çalışmak yerine birbirine interconnect'te çalışan çok sayıda veri merkezini bağlantılandırarak bir duvar oluşturma modeli. Bu model ne kadar başarılı olacak ya da Amerikan modeli ne kadar rekabetçi kalabilecek? Bundan sonra biraz o tarafa doğru bakmaya çalışacağız. Bunlar önemli konular ve önümüzdeki dönemde tartışılacak alanlar. Savaş şu an devam ediyor. Amerika 5. gündür İran'da belli başlı yerleri vurmaya devam ettiğini açıkladı. Petrol yine 85 dolarlar civarında bir Brent getiriyor bize. Dolayısıyla bir yandan değerli metallerin aşağı gelişi, bir taraftan dolar endeksi üzerinden bakacak olursak yine 100.80'ler civarında daha güçlü bir dolar profili. Aynı zamanda Amerikan tahvil faizlerinin biraz daha yukarı gittiği bir ortamda önümüzdeki süreci aslında Trump ve savaş ezberi içerisinde bildiğimiz sınırlarda tutma eğiliminde bir piyasa var. Eğer buralarda işler daha kötüleşecek olursa fiyatlamalar agresifleşir mi, ona bakacağız. Bunlar etken olanlar. bir de bizim gibi bu süreçlerde edilgen olanlar, edilgen piyasalar var. Buralar aslında bu kötü bir şey olduğu için değil ama olup biten ister istemez seni dışarıdan etkiliyor anlamında. Biz o taraftan baktığımızda da yapacağımız bir faiz toplantısı var. Para politikası kurulu toplantısı var önümüzdeki hafta. Aslında normalde bir miktar gevşemenin beklenebileceği bir toplantıydı. Ama işler biraz tersine dönüp petrol fiyatları üstüne bir kabaca 10-12 dolar kadar prim koyunca bu toplantıya ilişkin beklentilerinde biraz daha nötralize olmaya başladığını anlıyoruz. O nedenle şimdi önümüzde bir faiz kararı artı yönetilmesi gereken bir ekstra iletişim ve konjonktür var gibi görünüyor. O iletişimi mesela Fed kendi adına bu kadar bilinmezliğin içerisinde eğer enflasyon normalleşirse diyor mesela Fed başkanlarının bir tanesi, durduğumuz politika düzlemi iyi. Bir başkası çıkıyor diyor ki şu an itibariyle bizim gördüğümüz kadarıyla ekonomiyi çok fazla sıkmaya gerek yok. Bir diğeri çıkıyor ki aslında buralarda enflasyonda istediğimiz noktadan çok uzağız. Buralara biraz daha fazla faizle mukabele etme zorunluluğu doğabilir. Piyasa Eylül diyordu. Şimdi Aralık ayında bir faiz artırımını fiyatlamaların içerisine dahil etmiş gibi görünüyor. Ama Fed de Warsh Başkanlığında biz doğru mu yapıyoruz, göstergeleri doğru mu okuyoruz, ölçüm metodolojimiz doğru mu diye bir gözden geçirme yapıyor. Önemli bir kadrodan oluşan bir gözden geçirme ekibi de kurdu. Dolayısıyla bir yandan da o politikanın selametini kendi içinde denkleme oturtmaya çalışıyor. Biz buralarda olup bitenleri izlerken bir taraftan da sermaye piyasasında neler olup bittiğine bakıyoruz. Arka arkaya gelen 7 tane halka arzın ardından dün itibariyle gelen SPK bülteninde 4 tane daha yeni halka arz var. Kardemir, Masfen Enerji, Metgün Enerji, Albayrak Hazır Beton. 4 tane halka arzın toplam büyüklüğü kabaca 13.7-13.8 milyar TL'ye geliyor. Küçük halka arzlar değil, ölçekler de biraz büyüyerek geliyor. Dolayısıyla hani böyle baktığımızda işte 2.7 ile 4.5 milyar TL arasında büyüklüğe ulaşan her biri halka arzlar söz konusu. Biraz da seninle bu tarafını konuşmak isterim. Önce döneyim bu özeti yaptıktan sonra en başına ve yapay zeka fiyatlamasıyla ortaya çıkan, daha doğrusu önce aşkın fiyatlamaların törpülenmesi farklı varlık sınıflarında, en sonunda yapay zeka çipçiler, yani altın gümüş satıldı. Magnificent Seven dediğimiz şirketlerin, özellikle bu muhteşem yedilinin içerisindeki bazı şirketlerin ekstra satışlarını gördük. Netflix gibi bazı şirketlerdeki, dün Netflix'in bilançosu geldi, kötü geldi. Dolayısıyla aslında iyi gelmesine rağmen piyasa cezalandırdı. Dolayısıyla aslında biraz o taraflardaki normalleşmeyi de gördük. Şimdi geldiğimiz noktada hani piyasa çok inanılmaz yerlere gitmiştik. Şimdi biraz daha makule doğru yol alalım bakışında gibi duruyor, ne dersin?
1: Müsaadenle biraz yakın vadelik konjonktürü bir özetleyeyim ben de bu vesileyle senin güzel derlemenin sonucunda. Dünya aslında bence büyüyememe sorunu ve büyüyemediğimiz bir ortamda da borcun nasıl çevrilebileceği ilişkin kaygıların beslendiği bir ön planda duran makroekonomik ortamdan geçiyor. Bugün tahvil verim eğrilerine baktığımız zaman özellikle gelişmiş ülkelerde gerçekten merkez bankalarının ya faiz artırması ya da bu verim eğrisine bir nedenle bir sebeple enflasyon kaygılarını bertaraf edecek, risk primlerini normalleştirecek bir politika adımı atıyor olmasını bekliyor diye anlıyoruz. Eş zamanda olarak hem kürenin batı kısmında hem doğu kısmında, bugün Çin'de dahi, bir büyüyememe sorunu bir kez daha alevleniyor, peyderpey besleniyor. Tam da bu ikisinin aslında ne yazık ki altına odun atarcasına VUCA dünyası diye ifade ettiğim daha önce, volatil, belirsiz, kompleks ve muğlak bir ortamdan geçiyoruz. Ve bunun da ilk sırasında jeopolitik gerginlikleri ve ne yazık ki bitemeyen, muhtemelen de bitemeyecek olan İran Savaşı'nı koyuyoruz. Son dönemde bizim yine coğrafyamızda, Irak'ta ve İran'da olanlar bana yılın geri kalanında buradaki savaşın kolay kolay bitmeyip belki bir miktar daha derecesinin arttığı bir ortama da girebileceğimiz ya da şeklinin değiştiği bir ortama da girebileceğimizi düşündürüyor. Dolayısıyla da emtia fiyatlarından daha düşük fiyat seviyesi görmeyi ümit ediyoruz. Özellikle enerji fiyatlarından, ki küresel çapta enflasyon aşağı gelsin. Bu çok mümkün olmuyor. Merkez bankalarından acaba destek gelir mi diye bekliyoruz büyümeyi destekleyebilmek adına. Orada da verim eğrisi ve enflasyondaki yakın dönemli gelişmeler ne yazık ki tam tersi bir rüzgarı beraberinde getiriyor. Hal böyleyken de merkez bankaları açısından çok istenmeyen, çok manevra alanının daraldığı bir ortamdan geçiyoruz. Şimdi bunun iki tane önemli ülkedeki durumunu inceliyor olmamız lazım. Birincisi Amerika. Müsaadenle oradan başlamış olalım. FED'de ve genel olarak Amerika'da anlıyoruz ki faiz artırma konusunda çok isteksiz bir politika yapıcı grup var. Ancak enflasyonist risklerden de çok net bir şekilde rahatsız olduklarını da anlıyoruz. En güvercin FED üyesi bile enflasyon tarafındaki kaygılarını artık dile getirmekten geri durmadı.

0: yaşayacağımız, Fed'in belki faiz artırmayıp bekle gör politikası izleyeceği, ancak bu enflasyon kaygıları için çok ana hatlarıyla şu an terminaldeki beklentilerin ilk sırasında olmasa da likiditeyi çekmeyi nasıl çekebileceğini konuşup göreceğimiz bir tablo göreceğimiz kanaatindeyim. Benim piyasa tahminlerine ilişkin ilk konsensustan farklılaştığımı düşündüğüm kısım burası. Belki Fed'den bir faiz artımı görmeyeceğiz ama Fed'in dolar basılmış olan şu an piyasada olan dolar likiditesini önemli ölçüde geri çektiğini göreceğiz.
1: Peki, para arzında azalış göreceğiz. Bunu nasıl yapmasını bekliyorsun? Çünkü burada birkaç tane temel konu var. Hatta dün akşam biz Murat Üçer'le de bunun üzerine biraz sohbet ettik. Yani bilançoyu küçültmek demek, likiditeyi azaltmak demek, şu an itibariyle alıcının olmadığı ve aynı zamanda borçlanma ihtiyacının da çok yüksek olduğu bir ortamda, ki bir alıcıların önemli bir kısmı ile de siyasi olarak didiştiğin bir ortam var. Yapılan işlerin öngörülebilirliği bozması bu tarafta varlık tutmayı güçleştiriyor. Müttefiki olsan bile Amerika Birleşik Devletleri'nin. Dolayısıyla bu ortamda likiditeyi çekmek, bu değerlemelerle giden bir hisse senedi piyasası varken borçlanma ihtiyacı bu kadar yüksek ve Amerika özellikle silah sanayi başta olmak üzere bu kadar büyük yatırım yapma zorunluluğuna, kendi üretimini yapma zorunluluğuna sahipken nasıl olacak?
0: Tam da aslında Fed'in toplantısından sonraki ilk demeçlerimde özellikle altını çizdiğim tablo burasıydı. Bence Fed'in son 30 yılından farklı bir Fed yönetimi göreceğimizi kabul etmemiz lazım. Hatırlarsan eğer son toplantıdan sonra çıkan basın bülteni, Fed'den para politikası kurul özeti, 94'ten bu yanaki en az kelimenin kullanıldığı Fed toplantısını ifade ediyordu. Hatta acaba yanlışlıkla mı oldu diye tereddüt eden sorularımız varken çıktı Fed Başkanı. Ben bundan sonra hiçbir sinyal vermeyeceğim. Hatta kendi faiz tahminimi dahi paylaşmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Bu faiz tahminleri keşke hiç olmasa deyip bize belirsizliğin bir para politikası aracı olarak tekrar hatırlamamızı sağladı Amerika'da. Ben dolayısıyla bu likitte geri çekilme operasyonlarının aslında bir sözle yönlendirme için çok net kullanılacağını düşünüyorum. Şimdi bugünkü tablodan bakacak olursak Fed'in kaygısı enflasyonsa, enflasyonun da önemli bir bileşeni emtia fiyatları ve varlık fiyatları ise, bence Fed bu belirsizliği bir politik aracı olarak kullanarak likiditenin ya da faiz artırımlarının mümkün olduğunca minimum yapılmasını sağlayacak kadar piyasadaki o belirsizliği varlık fiyatlarında düzeltme aracı olarak kullanacağı kanaatindeyim.
1: Varlık fiyatlarında bir düzeltme ihtiyacı olduğunu düşünüyor musun? Bir, Trump yönetiminin, Warsh'u da bunun bir uzantısı olarak gördüğümüz için söylüyorum. Sence varlık fiyatlarının düzeltilmesine ilişkin bir kaygısı var mı? Çünkü her fırsatta hisse senedi fiyatlamasının yükselişiyle, endekslerin yükselişiyle bunu politik malzeme olarak görüp övünen bir Trump var.
0: Şimdi Amerika'da aslında çok aşina olduğumuz bir durum değil de açıl, ama bence Amerika'nın da artık böyle okunuyor olması lazım. Çünkü dünyada ben demokrasi olan talebin peyderpey düştüğüne inanan iktisatçılardanım. Birçok şeyi ister siyasetçi. Daha düşük enflasyon ister, daha düşük faiz ister, daha yüksek büyüme ister, daha düşük işsizlik oranı ister, daha canlı bir piyasa ister, daha canlı bir, daha yüksek değerli bir şirketler kesim ister. Ancak takdir edersin ki bunların hepsini aynı anda istemek gerçekle mümkün olabilecek bir durum değil. O yüzden de buradaki tercihlerin nasıl yapılacağı bence önemli bir soru işareti. Hem enerji fiyatları düşük olsun ki işte dün psikolojik olarak 5 doların üzerine geçti Amerika'da ve bu şu an Amerika'daki basında çok sıklıkla konuşuluyor. Hane halkı bu benzin fiyatlarını nasıl ödeyecek şeklinde. Şimdi hem onları düşürelim, hem İran savaşı bitmesin, hem enflasyon düşük olsun, hem faizi artırmayalım demek aslında siyasetçinin her zaman söyleyebileceği şeyler. Bizim iktisaden bunların ne kadar uygulanabilir olduğuna bakıyor olmamız lazım. Ben buradaki tercihlerin daha ön planda kalacağını düşünüyorum. Eğer faiz artırmadan...
1: Bu arada tabii bilanço küçültmek yoluyla sıkılaşmaya gitmekten bahsediyorsan, hani iki sonucu var ya, bir tanesi ekonomiyi yavaşlatmak istiyorsan ve enflasyonla mücadele etmek istiyorsan likidite yoluyla mücadele edebilirsin. Kabaca tabii buradaki bilanço küçültme olacaksa, ki şu anda bilanço büyüyor aslına bakacak olursan, bu olacaksa o zaman buradaki bilanço daraltmanın şiddetinin ne olacağı? Çünkü işte mesela daha önceki daraltma operasyonu sırasında kabaca 4,5-5 ayda bir 25 bas puan kadar sıkılaştırıcı etki hesaplıyorduk. Şimdi o şiddetle mi beklersin, başka bir şey mi beklersin, ne beklersin?
0: Tam da söylemeye çalıştığım şey burasıydı Açıl, çok teşekkür ederim. Eğer ki sıkıntılı bir Amerikan makrosu görüyorsak, borcun çevrilebilir işin kaygılarının arttığı, enflasyonun ve dolayısıyla da bence en çok alarma geçmemiz gereken verim eğrisinin bizde bir alarm üretecek seviyelere yükseldiğini dikkate aldığımız zaman, Amerika

0: Amerika'daki 10 yıllık tahvil faizlerinin geldiği seviyeye dikkate alacak olursak ya da Amerika'daki referans faiz oranı olarak kullandığımız SOFR rate'in geldiği seviyelere dikkate alacak olursak. Şimdi burası bir acı reçete içmeden piyasanın bir istikrar kazanmasının pek mümkün olmadığını gösteriyor. Nasıl bir az dozajda reçete içeriz dersek de bence bunu yeni FED başkanı çok fevkalade iyi yöneteceğini düşünüyorum. Burada en iyi adım şu anki sıkıntılı tablo içerisinde reçetenin dozajını düşürmek için, yani daha az acı çekebilmek için belirsizlikle piyasanın bir kendi kendine disiplini olmasını sağlamaktır. Şimdi doğal olarak eğer ki belirsizlik katsayısıyla İran savaşının devam ettiği bir ortamda enerji fiyatlarının biz 100 doların üzerine geçtiğini görmeyeceksek veya hisse senedi piyasalarındaki düzeltme devam edebilecek olursa o zaman aslında kendiliğinden bir sıkılaşma adımı olacağı için finansal likidite anlamında bu finansal piyasalardaki sıkılaştırma Fed'in daha faiz artırmadan sabredebileceği bir dönemi uzatabilir veya Fed'in daha az likidite çekmesini de sağlayabilir. Bütün mesele o belirsizliğin, yani o volatilitenin piyasada ne kadar nasıl trade edileceği. Bence o yüzden yılın ikinci yarısı ilk yarısına kıyasla finansal piyasaları daha yakından izlememizi ve özellikle buradaki temel analizleri daha doğru yapmamızı gerektirecek bir volatil bir ortamı beraberinde getiriyor olacak. Benim bas senaryom, biz deflasyona doğru gidiyoruz. Belki konsensüsten ayrıştığım yerde burası ama buradaki sesin de buradaki tahmincilerin de sayısının gün geçtikçe arttığını görüyorum.
1: Deflasyonu manşet enflasyon üzerinden mi söylüyorsun, çekirdek hane halka harcamaları üzerinden mi söylüyorsun?
0: Durgunluk üzerinden, manşet üzerinden söylüyorum. Çünkü bunu deflasyonu sağlayabilecek birinci faktör, belki de yegane faktör emtia fiyatları. Talebin özellikle Amerika'da bir küçülme işaret etmesi öngörülebilir gelecek boyunca pek mümkün değilmiş gibi duruyor. Çünkü gelir dağılımı bozuk da olsa güçlü bir gelir dağılımı bozukluğuna rağmen güçlü gelire sahip bir kesim var. O yüzden de tüketim genel hatlarıyla Amerika'da durmuyor. Çok benzer bir döngü biz Türkiye'de de yaşıyoruz. Dolayısıyla da bu kadar tüketimin devam ettiği bir ortamda tüketimin daralmasını beklemek öngörülebilir gelecek boyunca çok mümkünmüş gibi durmadığı için çekirdek enflasyondaki durgunluktan bahsetmek de çok mümkün değil. Dolayısıyla bizim aslında deflasyon diye ima ettiğim kısım, bugün enflasyonu biz 3,5'lar bandında görüyoruz. Bir baz etkisi yaşıyoruz aslında. Temmuz'da muhtemelen tekrar yükselecek Amerika'da. 3,5 enflasyon bandının daha makul bir şekilde 3'ün altına inmesinden bahsediyorum. Bunu yapabilecek olan şey de şu an emtia fiyatları.
1: Peki buradan döneyim yapay zeka fiyatlaması ve yapay zekadaki etik tartışmalarına. Fiyatlamalar biraz daha normale geliyor ama harcama yükümlülükleri devam ediyor. Önümüzdeki 5 senede kabaca 5,5 trilyon dolarlık bir harcama potansiyelinden bahsediliyor Amerika tarafı için. Bunu iki taraflı okumakta fayda var. Ben bunu yayınlarda çok dile getirmeye çalışıyorum. Amerika Birleşik Devletleri dışında ve Amerikan sermaye piyasası dışında bunları fonlayabilecek, bu ölçekte bir harcamayı fonlayabilecek başka bir ülke yok. Bu işin tek yolu bu mudur? Ondan da emin değilim. Yani şu anda biraz aşırı yatırım yapıyor olabilir mi Amerika? Yoksa daha ucuz, daha makul bir teknoloji çıkar mı? Onu da bilmiyorum. Ama onu geliştirme potansiyeli olan tek yerin Çin olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Çin biraz önce bahsettiğim gibi bir duvar oluşturmak istiyor. O duvar kendi içerisinde birbirine bağlı çok sayıda şirketin gelip bundan faydalanabileceği çok büyük bir duvar halinde veri merkezi oluşturma stratejisi. Interconnect'te bir şekilde çalışacak bir veri merkezi stratejisi. Burada herkes kendine taraftar toplamaya çalışıyor gibi görünüyor. Amerika tarafı büyük teknoloji şirketleri aracılığıyla geliştirme çerçevesini biraz daha vurgulayarak. Çin tarafı geliştirici kim varsa gelsin, bizde daha ucuz ve daha geliştirici bir ortam var. Açık kodlu, açık kaynaklı geliştirmenin tamamını burada çok rahatlıkla yapabilirsiniz diye bir akım geliştiriyor. Amerikan tarafı korumacılığı da çok ön plana çıkartırken Çin açık kaynakla gel istediğini geliştir diyor. Bunu yarın korumacılık duvarına takılmayacağın anlamına gelmeyebilir. Ama sonuçta şu anda daha liberal görünen taraf Çin gibi görünüyor. Aslında geliştirici açısından soruyorum.
0: AI perspektifle bakarsak belki böyle gibi durabilir ve bu bize sempatik gelebilir ama Çin'in küresel ekonomide izlediği daha çok domine etme stratejisine dikkate alacak olursak bütün ürünlerde, bütün piyasalarda, bütün ihracat alanlarında Çin'in daha fazla payının artacağı bir zemini sağlayacağını düşünüyorum ben. Dolayısıyla da yapay zeka şu an belki hisse senedi piyasalarındaki düzeltme nedeniyle soru işaretleri gündeme getiriyor olabilir ama önümüzdeki yıllarda çok daha fazla hayatımızda sanayiye sirayet edecek ve daha yaygınlaşıp çok hızlı bir şekilde gelişimini sürdürecek olan bir alan. Hal böyleyken de ben Çin'in yapmaya çalıştığı politikaların nasıl bütün dünyayı domine ederim ve bütün dünya üzerindeki etkimi, payımı artırırım diye baktığını düşünüyorum. Birçok ürün gamında malumun artık ana emtialarda Çin nasıl ki en yüksek paya sahipse, veri merkezi diye Amerika çok gurur duymuş olsa da Çin'in ben bu veri merkezinde de payının çoğunluğa ulaşmasının çok birkaç seneyle mümkün olabileceği kanaatindeyim. Bütün mesele bence borcun nasıl çevrilebileceği olacak. Çin bu anlamda görece pozitif tarafta yer alan bir ülke. Yüksek kamu borcuna rağmen kendi para birimi cinsinden borçlu olduğu için burada mesele biraz dikitte bacağına kayıyor ve işte değerli metaller ne oluyor da şimdi geriliyor diye bakıldığında da ve yılın geri kalanında ne oluyor da yüksek bir değere ulaşmıyor diye bakıldığında da bence likittenin yeniden çok kıymetli olduğunu hatırlamakta fayda var. Ve Çin'in yaptıklarını da biraz böyle dokumak lazım. Merkez bankaları ya da ülkelerin likitte ihtiyacı olduğunda fiyatın ne olduğunu çok önemli olmadığını biz son 6-7 yıldır Türkiye'de yaşayarak gördük. Aynı şey bugün Çin ve Amerika için de geçerli. Likitte çok kıymetli ve bu likitteye ulaşarak yapmak istedikleri yatırımlar için de değerli metallerin dahi şu an ben baskı altında kalmasının sebebinin biraz bununla açıklanabileceğini düşünüyorum.
1: Peki şimdi burada aslında elbette işin etik kod kısmı da önemli. Biraz önce bahsettiğim gibi hani burada bu işin vicdanını dillendiren birkaç kişi var. Bunlardan bir tanesi Anthropic'in CEO'su Amodei. Bir tarafında belki işte Google DeepMind'ın kurucusu Demis Hassabis var ki onun da çok iyi bir makalesi var yakın zamanda yazdığı. Buralarda o etik kodların doğru kurgulanmaması halinde ortaya çıkabilecek asimetriyi, siber güvenlik risklerini sadece ülkeler için değil şirketler için, savunma sanayi için her konuda çok ciddi problem üretebilecek alanlar olduğunu dile getiren bir akademisyen grubu da var. Çin'in de bunun karşısında kurduğu 29 ülkelik bir etik kod paktı oluşuyor diye anlıyorum. Buna taraf olanlar var, olmayanlar var elbette ama biraz daha Çin etkisinde olan ve orayla yakın ilişkide bulunan ülkelerin dahil olduğu şu an itibariyle bir pakt. Son olarak Rusya buraya dahil olmuştu. Şimdi bunların arasındaki etik kavgasını ve etik tartışmasını biraz dillendirip konuşalım istersen. Çünkü burada gerçekten dünyanın geleceği açısından büyük risk oluşturabilecek faktörler var. Globalleşme devam ediyor olsa bunlar rahat çözülebilirdi. Ya da ortak dil daha rahat kurgulanabilirdi. Ama korumacılığın bu kadar ön plana çıktığı, milliyetçi akımların bu kadar baskın olduğu ve herkesin tırnak içinde cephane biriktirdiği bir ortamda yapay zeka cephanelerin en büyüğüne dönüşmüş gibi görünüyor.
0: Kesinlikle katılıyorum. O yüzden hani az önce söylediğim gibi sempatik görünenin ötesinde AI ciddi anlamda, yapay zeka ciddi anlamda riskler barındırıyor. Senin de ima ettiğin gibi açıl. Bana kalırsa buradaki temel sorumuz senin de ima ettiğin, benim dünya artık demokrasi talep etmiyor diye ön plana çıkarttığım vurgudan kaynaklı bir riski konuşuyoruz. Ve bana kalırsa ne yazık ki kantarın topuzunu kaçıralı çok oldu. Dolayısıyla çok köklü bir değişim lazım ki, yani yeniden bizim işte G20 perspektifiyle bir ülke, bir dünya perspektifiyle konuyu çözebiliyor olmamız lazım ki yapay zekanın bize getirdiği risklerin ya da özellikle siber güvenliğin ülkelere ya da şirketlere zarar vermesine engel olabilirim. Ben burada belki bir miktar karamsar olabilirim. Bence kantarın topuzunu kaçırdık. Bundan sonrasında gelecek olan regülasyonları sadece rekabet koşullarıyla yıkılabileceğini düşünüyorum. Hep o regülasyonların arkasından başka bir şirketin ya da mevcut şirketlerin farklı bir çözüm yoluyla bunu bertaraf edilebileceğini düşünüyorum. Açıkçası buradaki taşıdığımız risklerin ne demek olduğunu, ne kadar büyük bir risk olduğunu da muhtemelen yaşamadan da anlamıyor olacağız. Hakikaten milyarlarca dolar zarar verebilecek bir siber güvenlik riskinden bahsediyoruz.
1: Peki, bir kısa araya gidelim şimdi. Aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek.

0: Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Emkep Advisory yönetici ortağı Doktor İnanç Sözer'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hazır söz biraz önce sermaye piyasaları büyüklüklerinden açılmışken biraz Türkiye'deki sermaye piyasası üzerine de konuşalım istersen. Çünkü uzunca bir süre bekledikten sonra halka arzlar, işte fon izinleri, şimdi SPK'nın yeni yönetimi belli olduktan ve oralarda taşlar biraz yerine oturduktan sonra arka arkaya bu izinlerin gelmeye başladığını görüyoruz. Çok da birikme oldu yani. Fon izinlerinde de çok birikme oldu. Halka arzlarda zaten 150'nin üzerinde şirket vardı.
1: 186'ya
0: geldi. Yani şimdi artık oralara kadar gitmişti. Şimdi mesela önce bir 5, daha sonra 2 şirket halka arzı. Şimdi dünkü SPK bülteninde 4 yeni halka arz var. Kardemir Çelik, bildiğimiz Karabük Demir Çelik değil ama o karışmasın, onu söyleyelim. Orada bir halka arz var. Kabaca 4,5 milyar TL. Masfen Enerji 3,9 milyar TL. Metgün Enerji 2,7 milyar TL. Albayrak Hazır Beton 2,7 milyar TL. 4 şirketin halka arzına onay çıktı. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ne dersin?
1: Finansallarını bildiğim bir şirket var listenin içerisinde. Hakikaten iyi yatırım yapmış, iyi bir şirket, ucuz şirket değeriyle çıkan ve zaten açılan halka payı da çok düşük olan bir şirket. Dolayısıyla da süreç içerisinde bence iyi hisse halka arzları gördük yakın zamanda. Yine bu firmalar arasında da iyi halka arzları olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla da sermaye piyasalarının derinleşmesi için de şirketlerin borçluklarını azaltabilmesi için ve bankacılık sektöründen bağımsız finansmana ulaşabilmesi için de halka arzların devam ediyor olması bence iyi haber. Dediğim gibi uzunca bir zamandır SPK tarafından beklentiler askıdaydı. Şimdi normalleştiğini düşünüyorum. Biraz daha iyi incelenmesine de ihtiyaç var. Bu şirketlerin korunabilmesi için belki olası şirket değerlemeyle ilgili kaygıların olduğu şirketlerdeki halka arzların ya askıya çıkması ya tekrar gözden geçirmesi de bence iyi olur. Çünkü Türkiye'nin sermaye piyasalarına ihtiyacı var açıl. Yani bankacılık sektörüyle büyüdüğümüz noktanın bugün geldiğimiz makro ihtiyati politikalarla neredeyse sınırlandırıldığını anlıyoruz ve enflasyon tarafındaki önemli sıkıntılardan biri içinde bunu sürdürmek zorundayız. Tam da bu ortamda sermaye piyasalarından daha fazla destek görmeye ihtiyacımız var. Çünkü Türkiye'de de belki gelir dağılımı olağanüstü bozuk ama imkanlı olan ve hisse senedinde yatırım yapanların sayısı da 10 milyona yakın insandan bahsediyoruz. 10 milyon hisse yatırımcısının daha mutlu olabilmesi için de hisse senedi piyasalarının hem şirket bazında hem de finansal akış anlamında, momentum anlamında, konjonktür anlamında destek görmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
0: Şimdi buradan başka bir boyut var. Tabii sermaye piyasasında durum biraz böyle ilerliyor. Bulabilen şirketler, yani halka arz imkanı bulabilen halka arz oluyor. Halka arz tabii hani bugünden yarına olacak bir şey değil ama sonuçta hani bir finansman ihtiyacıyla falan gidiyorsan aslında nakit akışına falan böyle ben bugün bunun kararını vereyim de yarın bundan bir kaynak sağlayayım denilecek bir şey değil. Fakat özellikle bankacılık sektörü üzerinde ciddi bir kredi büyüme kısıtı da söz konusu olduğu için oralardaki makro ihtiyati önlemlerin yarattığı çeşitli soru işaretleri var. Onun için çıkabilen tahvil ihracıyla işte yurt dışına yapabilen yabancı para cinsinden bunu yaparak ilerlemeye çalışıyor. Hani kur riskinin nispeten daha düşük olduğu bir ortam söz konusuysa bu dönemde dövizle borçlanmaktan da pek korkmuyor şirketler. O nedenle de hani reel sektörün açık döviz pozisyonu, döviz açık pozisyonu diye baktığımızda orada işte 200-205 milyar dolarlara falan gelmiş durumdayız. Orayı nasıl görüyorsun? Yani hem oradaki iştahı nasıl görüyorsun hem maliyetleri nasıl görüyorsun?
1: Nominal rakamlar sanki iyi analiz yapmamızı zorlaştırıyor. Bu 200 milyar dolarlık reel sektörün açığının 300-400'e de gelse ben yönetilebilir olduğunu düşünüyorum. Makro ortamda şirketlerin iyi yönetileceği varsayım altında. İki nedenden ötürü. Birincisi reel sektörün zaten iyi imkanı olanların, iyi finansal kabiliyeti bilançosu ya da iyi insan kaynağı olanları döviz cinsi borçlanmaya, özellikle yurt dışı borçlanmaya ulaşabiliyorlar. Şimdi bu yapı önemli ölçüde bir filtrasyon sağlıyor. İkincisi bizim birçok baktığımız metrikler artık bugünün 1.8 trilyon dolara gelmiş olan Türkiye ekonomisi büyüklüğüyle değerlendirdiğimiz zaman görece düşük kalabiliyor. Dolayısıyla da nominal rakamların aslında oransal olarak bakılmasının da ben faydalı olacağını düşünüyorum. Reel sektörümüz gerçekten bir doğal kaynak gibi cesur bir adım atarak bugünlere kadar bu şirketleri bu değerlere getirmiş durumda. O yüzden de şirketlerin reel sektör pozisyon açısından değil de şirketlerin olası solvency yani finansal kabiliyetiyle ilgili sorunların olup olmadığının bir turnusol kağıdına ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bugün Türkiye'nin risk primi 210'lar bas puan seviyesinde 5 yıllık risk primleri. Ancak bana kalırsa şirket bazında değerlendirdiğimizde ya da bankacılık sektöründeki bazı bankalar açısından değerlendirdiğimizde görünenden çok daha düşük bir risk olduğu kanaatindeyim. Hem güçlü sermayeleri, hem iş yapış şekilleri, hem de düşük de olsa ve kâr marjlarına bu sene ciddi feragat da vermiş olsa da sürdürülebilir bir şekilde o kâr marjını koruyabiliyor olmuş olmaları nedeniyle.
0: Şimdi benim burada sorum şu sana, yani işte hani 300-400 milyar dolara da gitse yönetilebilir diyorsun ama bir yerde bu kur kendini uyarlayacak olursa, bu hani seçim sonrasında olabilir, daha sonrasındaki bir dönemde olabilir ama bir şekilde kurum kendini uyarlama potansiyeli söz konusu olabilir. Yani bugün sorun yokmuş gibi görünen o zaman soruna dönüşmez mi?
1: Benim kur konusunda bakış açım şöyle. Kurum bugün %50 gittiğinde bazı şirketlerimiz anlıyoruz ki çok mutlu olacaklar. Ancak bence kurla ilgili soruna iki olası devam edecek soruyla da yanıt bulabilmemiz lazım. Birincisi, Türkiye'de ekonomi politikaları tekrar 2021-23 dönemine dönecek mi? Ben bir daha dönmeyeceğini zannediyorum ve dönmemesini ümit ediyorum. Dönmeyecekse kurun %50 gittiği ortamda bugün %40 olan politika faizi, orta ağırlıklı ortalama fonlama faizi %50'ye 60'a çıkabilecek mi? Ya da böyle bir faiz artırımı tercihimiz var mı? Dolayısıyla da resmi tersten sormamızın daha doğru olduğu kanaatindeyim. Eğer ki faiz artırımını yapmayacaksak, yapmak istemiyorsak ve enflasyon tarafını da düşürme konusunda fiyatlama davranışları esas bozukluk alansa, o zaman fiyatlama davranışını düzeltebilene kadar kur şokuyla ilgili bir risk beklemiyor olmamız gerekir. Ne zamanki fiyatlama davranışlarının gerçekten düzelmediğine ikna olduk, ne zamanki gerçekten bizdeki faiz artırımı konusunda bir kaygımız oluşmadı, kur gerekirse faizin yükselmesi bahasına, yükselmesine izin verebiliyor olacağız, o zaman bence böyle bir riske konuşmamız lazım.
0: Yani ben bunu zaten bu program için söylemiyorum. Çünkü bu program olduğu müddetçe kur stabilizasyonu işin ana çıpası olduğu için burada bir değişiklik beklememek lazım herhalde. Ama programın ömrü seçimle sınırlı ya. Dolayısıyla hani seçim sonrasında ne olacağını bilmediğimiz için söylüyorum bunu. Yani bugünden mesela sen uzun vadeli borçlanmaya gitmeyi tercih eder misin danışmanlığını verdiğin şirketler için?
1: Ben seçimden sonra da kurdaki şokun aslında şu an hiç artmıyor diye düşündüğümüz ama yıllık %20 değer kaybeden kurun aşağı yukarı aynı boyutlarda artmaya devam edeceği kanaatindeyim. Belki seçimden sonrasında bu anlamda çok fazla beklentiye girmiş durumdayız. Daha önce yapabilirdik ama bir acı reçete içiyoruz ve bu acı reçeteyi zaten zar zor içiyoruz ve kısıtlı içiyoruz.

0: istiyoruz. Bu resmi seçimden sonra da bozmanın ben iktidara bir şey getirmeyeceğini düşünüyorum. Seçim sonuçları çok farklı geçebilir, seçim süreci çok farklı olabilir. Burası evet bir risk. Uzun vadeli perspektiften bakınca Türk lirası cinsi uzun vadeli faiz oranlarının %40'larda olduğunu hatırladığım zaman ben halen kur riskinin hazine işlemleri türev bacağıyla daha rahat yönetilebileceğini düşünüyorum seçime kadarki döngüde.
1: Peki bankacılık sektörüyle ilgili son gelişmeyle bitireyim. Dün itibariyle zaten Bank of America'nın raporunda da 3 aşağı 5 yukarı benzer şeyleri gördük. Buradaki soru şu, diyor ki Bank of America Merrill Lynch bir yıl ertelemiş olduk. Yani ama temamız değişmiyor. Faiz indirimi olacağını düşünüyoruz. Enflasyon bir miktar aşağı geleceğini, öz kaynak karlılıklarının reel anlamda büyüyebileceğini düşünüyoruz. Ama bunları bu sene için düşünüyorduk. En az bir sene ileri attı diyor. Ne dersin?
0: Resim aslında bankacılık sektörünün aleyhine gidiyor. Çok güçlü bir sermayesi var, çok güçlü bir kar üretme kapasitesi var. Ancak deregülasyonlar bankaların kredi büyüme hızını düşürdüğü için ben burada bankacılık sektöründen beklenen hisse senedi piyasalarına ya da şirket değerlemelerine, banka değerlemelerine özellikle risk maliyetindeki sıkıntılar nedeniyle ötelendiğine katılıyorum. Halen Türkiye'de eğer ana sorunlarımızdan bahsediyorsak gelir dağılımı, yüksek enflasyon ya da kötü katı fiyatlama davranışını bir yana bırakacak olursak ana sorunlarımızdan biri turnusol kağıdını kaybetmiş olmamız. Özellikle şirketler kesiminde olmak üzere hangi şirketin ve vatandaşın finansal açıdan dar boğazda olduğunu anlama yetimizi bence bankacılık sektörü olarak da reel sektörde analist olarak çalışanlar olarak da kaybetmiş durumdayız. Dolayısıyla da bu turnusol kağıdının yoksunluğu özellikle hisse senetlerine yatırım yapan, banka hisse senetlerine yatırım yapan yabancı yatırımcılar açısından ne yazık ki negatif bir durum. Dolayısıyla da bu negatiflik ortadan kalkmadığı müddetçe de ötelemeyi anlamlı karşılıyor olmamız lazım açıkçası.
1: İnan Sözer çok teşekkür ediyoruz. Bu sabah bizlere ayırdığın ve sorularımızı yanıtladığın için sabah raporundan bugün bu kadar diyoruz. Hoşçakalın.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi.
3: Reklam. Canım arabam, masrafsız düldülüm.
4: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
3: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
4: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
5: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
6: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
7: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, baktınız sizin.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT ekranlarındasınız. Yatırım Bülteni programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Ben Ala Rakgün'e ve saatlerimiz 9'u gösteriyor. Bu saat diliminde bakımda öne çıkan başlıkları detaylandıracağız sizlerle beraber. Ve Borsa İstanbul performansına çok değerli konuğumuzla dikkat çekeceğiz diyelim. Tabi bugünün gündemine bakıldığında içeride konu satışları gelecek. Dışarı tarafta ise bu hafta Euro bölgesi enflasyon rakamı gelecek. Saatler 12'yi gösterdiğinde ve Amerika tarafındansa sanayi üretim rakamı alacağız elin ve başlıkla dilerseniz beraber bakalım. Çünkü bu hafta bakıldığında Amerika'daki teknoloji devlerinden çokça başlık çıkmıştı. Amerika'da bilançolar açıklanmaya başladı. İlk başta bankalardan gelmiş fakat ardından Netflix'i bir teknoloji devlerinden de yavaş yavaş finansalları almaya başlamış bulunmaktayız. Tabi bakıldığında ABD merkezi dev şirketlerden gelen haberlerle beraber piyasalardaki olumsuz havaya katkı sağlanmış bulunmakta. Çünkü bankalardan güçlü bilançolar gelirken burada bir diğer taraftansa Netflix tarafından aslında geleceğe dair beklentilerde bir geri çekilme olduğunda fiyatlamalar nezdinde gördük. Aslında kurum ikinci çeyrek finansallarında 12,6 milyar dolarlık bir kar açıklamıştı. Fakat geleceğe dair kar beklentisini 12,9 milyar dolarda tutunca ve burada hisse başına 82 sent kar tahmini açıklayınca bu görünümlerden hisselerde bilanço sonrası işlemlerde %9'a kadar varan bir geri çekilme olduğunu izliyoruz. Hisse son bir yılda %40'a yakın bir düşüş kaydetmişti zaten diye eklemekte fayda var. Tabi bir diğer yandansa SpaceX, yani aslında mega halk arzlarının startını veren SpaceX tarafında ise ardı ardına dördüncü günde de gelen bir geri çekilme oldu. UPS tarafından bakıldığında Starship roketinin fırlatılmasından önce bir alım fırsatı oldu raporunda yayımlanmış. Fakat o rokette bir fırlatılma gerçekleştirilemedi. Çünkü perşembe günkü fırlatma denemesinde bazı motorlarda sıkıntı çıkması sebebiyle son hafta bu operasyon iptal edildi. Asya sabahında bu sabah saat %6'nın da üzerine bir değer kaybı. Bu olaydan sonra SpaceX hissesi değer kaybıyla yaşamış bulunmakta. Öte yandan Bloomberg News'un haberine bakıldığında Google tarafından da bir adım geldi ve en gelişmiş amiral gemisi yapay zeka modeli Gemini 3.5 Pro'nun yayımlanması plandan aylarca geride kaldığı açıklandı diyelim ve ikinci başlığımıza geçelim dilerseniz. Şimdi tabii teknoloji tarafında böyle bir süreç varken ABD-İran savaşında ise daha farklı adımların da geldiğini gördük. NATO zirvesinden bu yana, yani geçtiğimiz haftadan bu yana birçok karşılıklı atışma ve saldırıların da geldiği haberlerini alıyoruz. ABD Orta Doğu'daki çatışmaların tırmanmaya devam etmesinin ardından bir dönemde İran'a dair hava saldırıları düzenlemeye sürdürdü. Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği hala çok az seviyelerde ve Körfez'e petrol ihracatına bakıldığında mutabakattan sonra %80'in üzerine çıkan bir oran vardı. Fakat savaş halinde bu hafta içinde bu oran %50'nin de altına inmiş bulunmakta. Kepler gemi trafiği verilerine bakıldığında günde 8 tane geminin geçtiği bu hafta içerisinde açıklamalar nezdinde veriliyor. Wall Street Journal'a bakıldığında ismini açıklamayan bir üst düzey ABD'li yönetici ise bir haber başlığında Amerikan güçlerinin Hürmüz Boğazı'ndaki saldırıları desteklemek için bir İran limanı ve deniz üstüne giden ikmal hatlarını kesmek amacıyla çok sayıda köprüyü vurduğunu yazdı. Yazıda resmi İran Öğrenci Haber Ajansı'ndan aktardığına göre İran ordusu sözcüsü ise ABD İran'ın hukuki düzenini kabul etmediği sürece bu boğaz kapalı kalacak açıklamasını yenilmiş bulunmakta diyelim ve üçüncü başlığımıza geçelim. Bu da Trump'tan geliyor. Tabi ABD-İran tarafında bu denli bir karşılıklı saldırı hali varken Trump da Çin'e karşı mesajlarını vermeye devam ediyor. Diyelim ki hatırlamakta fayda var. Trump'ın yıllar sonra Çin'e gittiği bir ziyareti vardı ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le savaşın başında bir görüşme gerçekleştirmişti. Ki Trump'ın da Kasım'da bir ara seçimi olacağını da sizlere hatırlatmak gerekiyor. Ve bu ara seçime kadar da Washington Post ve Ipsos anketine göre Trump'ın destekleri %37'ye kadar düşmüş bulunmakta. Trump bu süreçte 2020 seçimlerine dem vuruyor ve Çin'in burada oy çalmakla ve müdahale etmekle suçlandığını açıklıyor. Trump'ın açıklamalarına bakıldığında Çin hükümetinin Çinli vatandaş, Amerika'da yaşayan Çinli vatandaşlarda isim, adres ve diğer hassas bilgileri içeren 220 milyon seçmen kaydını çaldığını öne sürüyor. Çin tarafı ise buna karşılık bir açıklama yapıyor ve Çin başından beri diğer ülkelerin iç işlerine karışmama ilkesine bağlı kalmıştır mesajının altı çiziliyor diyelim. Ve buradan son başlığımıza geçelim. Tabii bu hafta gözler Amerika'daki gelen iki tane enflasyon rakamındaydı. Biri TÜFE, biri
derecede üfeydi. İkisi de beklentilerin altında geldi ve hatırlatmakta fayda var yine. Bir önceki hafta ise tarım dışı istihdam ve istihdam rakamları gelmişti. Onlar da soğuma emaresini verilerde göstermişken tabii opsiyon piyasalarında vadeli tahvil faizi piyasalarında bakıldığında aralıktaki faiz artışı beklentisinin törpülendiği ve bu opsiyon piyasalarında artış beklentisinin sonucu erdiği ve bu işlemlerin kapatıldığı açıklanmış bulunmakta. Şimdi petrol fiyatları ve Avrupa tahvil getirileri yükseliş sebebiyle ABD tahvilleri hafta içinde baskı görse de sofra dayalı opsiyon piyasasında tut opsiyonlarının satışı ağırlıklı kazandı. Daha önce 2027 ortasına kadar ikisi de 25 baz puanı olmak üzere bunların en az biri bu yıl gerçekleşecek iki tane faiz artışı beklentiler dahilindeydi. Şuna bakıldığında ise Temmuz ayındaki yani bu ay içerisinde Fed'in ay sonunda vereceği faiz kararında bir işlem yapmaması ve pas geçmesi beklentiler dahilindeyken Aralık ayında yapacağı faiz kararında ise %50'ye varan bir faiz artışı opsiyon piyasalarına yer alırken artık bu oranda %10'lara kadar indiğini sizlere aktarmakta fayda var diyelim ve veri takvimine biraz göz gezdirelim beraber.

0: Evet, piyasa açılışı öncesi veri takvimine bakıldığında haftanın son işlem gününde içeride Türkiye Konut Fiyat Endeksi Haziran rakamı gelecek. Konut satışları Haziran rakamı ardından gelecekken kısa vadeli dış borç stoku da Mayıs verisi olarak açıklanacak. Ve dışarıda Euro bölgesi ECB cari denge Mayıs rakamları gelecek. Euro bölgesi enflasyon gözler bugün bu veride olacak demiştik. Saatler 12'yi gösterene Bloomberg HT ekranlarında Haziran rakamlarını son dakikalarımızda göreceksiniz diye. Ve 14.30'da içeriye döneceğiz. Menkul kıymet banka istatistiklerini alacağız ki çarşamba günü tatil olduğu için bu verinin de cuma günü gelmesi şu an takvimimizin içerisinde yer alıyor diyelim. ABD konut başlangıçları Haziran rakamları gelecek. İnşaat izinleri arkasından hemen onu takip edecek ve burada 16-15'e sanayi üretimi gelecek diyelim. Daha sonra Amerika tarafından verilerin gelmeye devam ettiği bir ortam var ve kapasite kullanım oranı çokça önem arz edecek Haziran rakamına bakıldığında ve saatler 17'yi gösterdiğinde ABD Michigan Üniversitesi anketleri Temmuz sonuçları gelecek diyelim. Veri takvimi bu denli ilerlerken, yoğun bir ajanda varken Borsa İstanbul tarafına biraz göz gezdirmek lazım. Ve hattımızda şu an çok değerli bir konuğumuz bizlere eşlik ediyor diyelim. Kendisi Pusula Yatırım Yatırım Danışmanlığı Direktörü Volkan Dükkançık. Volkan Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Günaydın, yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Şimdi baktığımızda Borsa İstanbul tarafında farklı bir hareketin de olduğunu görüyoruz. Yani %1,5'a yakın bir primle dün kapanmıştık. Açılış öncesinde kapanışı gördüğümüzde 170 puana yakın bir artış vardı. Tekstil deri tarafında puan bazlı katkılar varken finansal kiralama faktoring tarafında puan bazlı baskıların da olduğunu gördük. Peki şimdi endeks uzun zamandır bir geri çekilmeyle karşı karşıya kalmıştı. Ve bu ortamda bu sabah saati de SPK tarafından 4 tane yeni halka arkası gündeme geldi ki bu sabah da Şara Enerji tarafından da gongun çalmasını bekliyoruz. Yani 2023 yılını hatırlatır nitelikte olabilecek bir halka arz furyasıyla karşı karşıya kaldık galiba. Tabii burada hisse performanslarının da çokça önem arz ettiğini biliyoruz. Peki şimdi bu denli yüksek halka arz onayları gelmesiyle beraber sizce burada halka arzdan yeni bir kaynak mı kazandırır yoksa likitte çekerek endeksi baskı altına mı sokar? Nasıl yorumluyorsunuz bu ortamı?
1: Evet, bence yani çok doğru yerden başladık. Hani benim de böyle özellikle vurgulamaya çalıştığım konulardan biri. Biraz yanlış bir zaman. Bu kadar halka arzlarda ısrar ediliyor olması. Evet, yani bu süreci sekteye uğratmamak lazım. Şirketlerin başvurularını almışsınız, onaylarını vermişsiniz. Halka arzları önünde bir engel yoksa evet yavaş yavaş halka arzlarını yapmak lazım. Ama hani biz birer birer ikişer ikişer değil artık dörder dörder yapmaya başladık bu halka arzları. Ve hani dönem buna çok uygun bir dönem değil. Yani ne küresel tarafta risk iştahı yerinde ne içeride algı düzgün risk iştahı yerinde. Ne dışarıdan buraya sağlıklı bir para akışı var ne içeriden hisse senetleri piyasasına varlık dağılımı anlamında bir giriş var. Dolayısıyla yeni para girmiyor iken arka arkaya gelen bu birincil halka arzlar piyasayı yoruyor. Yani siz havuzun suyuna dışarıdan ekleme yapmıyorsunuz ama havuzu büyütüyorsunuz. Dolayısıyla su sürekli azalıyor ve su azaldıkça da bazı gerçekler ortaya çıkıyor. Maalesef ben bu şekilde değerlendiriyorum. İşte dünkü halka arz, gerçekleşen halka arz hani taban fiyatla açıldı ve taban kapadı. Yani hem halka arz olan talepler sıkıntılı hem de bu şirketler halka açıldıktan sonraki fiyat oluşumları çok sağlıklı değil. Hani bazılarının tavan tavan gittiğini görüyoruz. Bazıları daha görece büyük halka arzlar aşağı gidiyor. Dolayısıyla evet halka arzlara yani kapımız açık, sermaye piyasasının gelişmesi, sermayenin tabana yayılması, şirketlerimizin böylesi zorlu bir yüksek faiz ortamında sermaye erişimi anlamında kritik bir önemde. Ama sağlıklı bir dönemde bunu yapamazsanız faydasından çok zararı özellikle yatırımcı algısı anlamında yaşamak kaçınılmaz oluyor. Bence bu konu biraz daha böyle enlemesine boylamasına düşünülmesi gerekiyor. En azından bu kadar dörder dörder halka arzlar gelmezse piyasanın biraz daha nefes alabildiğini görürüz. Tek konu alara birinci halka arzlar da değil bu arada. Piyasada çok uzun zamandır belki de piyasa dinamiğini en çok bozan ve hani hem yatırımcıyı hem bizleri zor durumda bırakan ve piyasayı anlamlandırmakta zorlandığımız noktada aslında ikincili halka arzlar. Neyi kastediyorum? Sürekli her gün yenileri açıklanan ortak ve patron satışları. Bu piyasada bambaşka bir dinamik yarattı. Hisse fiyatlarının önden yükseldiği ve sonrasında patron ve ortakların satış açıkladığı bu denklem piyasayı haylice yoruyor. Belki bu birinci halka arzlardan daha fazla yoruyor. Ben açıkçası denetleyici ve düzenleyici kurumların çok yoğun bir mesai harcadığını biliyorum. Her konuda özellikle MSCI'nin, S&P'nin ve Dow Jones endekslerinin uyarıları sonrasında. Ama bu konunun da bir kere daha gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hem birinci halka arzlarla hem de bu ikinci halka arzlarla patron ve ortak satışlarıyla piyasa fazlasıyla yorulduğu bir dönemde buralara belki bir çeki düzen verilmesi gerekebilir kısa vadede.
0: Şimdi piyasa fazlasıyla izlendiği bir dönemden de geçiyor galiba Volkan Bey. MSCI ve S&P tarafından da geçtiğimiz haftalarda aslında ardı ardına gelen açıklamalar gördük ve çokça izlendiği 2026 Kasım ayına kadarda bu tarafta somut bir adım gelebileceğine dair bir beklenti içerisine girdiği raporları gördük. Peki şu an ödevleri yerimize getirebiliyor muyuz? Burada Borsa İstanbul tarafına bakıldığında hangi adımlar daha öncelikli hale gelmiş bulunmakta sizce?
1: Evet, yani aslında hani tek bir sorun yok ve o dolayısıyla tek bir sorun olmadığı için o soruna yönelik hani odaklanalım ve bunu çözelim de diyemiyoruz. Çok farklı dinamikler var. Düzenleyici, denetleyici kurumlar bunun bence farkında. Adımlar geliyor. Hani tam yetmez ama evet noktasındayız. Aslında bu MSCI'nin yaptığı uyarıları biz çok uzunca zamandır yapmaya çalışıyoruz. Yani hem bu şirket halka açıklıkları, fiili dolaşım oranları üzerinden, hem fonlar üzerinden yapılan işlemler, hem yani kriterlerde şöyle, özellikle ben yani düzenleyici, denetleyici kurumlar yerinde olsam endekse girme, endeks değişik kriterlerini baştan gözetiyor olurdum. Bunu çok uzun zamandır söylüyoruz. Yani sadece belli bir piyasa değerine ulaştığı ve hacmi yettiği için işte BIST 100'e, BIST 50'ye, BIST 30'a girebilme kriterlerinin bence bazı temel göstergelerle, temel çarpanlarla artık desteklenme zamanı geldi. En önemli konu bu. Yani iş çok basit bir denklem aslında. Bazı şirketler gerçekten hak etmediği ve yani çarpan bazında bizim hayali bile kuramayacağımız seviyelere geldiği için bazı endeksler de bunları pasif fonlar bünyelerine dahil etmek zorunda kaldıkları için uğradıkları zararlardan çıktı tüm bu eleştiri noktası. Bence biraz daha işin kaynağına inip burada çözüm aramamız gerekiyor. Atılan adımlar doğru ama yeterli mi dersen, bence daha atılması gereken çok temelde adımlar var. Yani demokrasinin kılıcı gibi bu MSCI'nin yoraları bizim üzerimizde sallanır. Zaten yabancı ilgisini evet çekiyoruz ama nereye çekiyoruz? Dünyanın en yüksek reel ve nominal faizini ödediğimiz için yabancıyı hala buraya cezbedebiliyoruz. Geliyorlar carry trade için ama hisse senedi piyasasına gelmiyorlar. Çünkü onlar da değerlemeler konusunda endişeli. Yabancı bu kadar isteksizken bir de Allah korusun böyle bir duruma maruz kalırsak, yani frontier'a düşme durumuyla kalırsak, bunu gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Ama böyle bir riskin varlığı konuşulması bile yabancı nezdinde bizim algımızı düşürüyor. İvedilikle burada adımlar atılmalı ve sonuca doğru yol almamız gerekiyor Alara.
0: Şimdi yabancı tarafını konuşmuşken bir de Bank of America, yani BOFA tarafından dün gelen raporda size sormam gerekir. Çünkü bankacılık tarafında nötre çevirdi tavsiyesini ve bunun alt detaylarına bakıldığında artık hikaye tarafında yeni bir adım gelmeyecek süreci olduğunu söyledi. Ve burada değer yaratma bakımından yeni hikayenin gelmesinin ötelendiğinin altını çizdi. Alt mesajlara bakıldığında faiz indirim beklentisinin ertelenmesi ve enflasyondaki katılık olarak nitelendirildi. Peki sizce bankacılık tarafından gelen bu yorumu nasıl değerlendirmek lazım? Çünkü satış sürecinin yaşandığını dün görmüştük. Peki bugün de bu satışın devamını bu raporun etkisiyle bekliyor musunuz? Ve değer yaratma hikayesi için nasıl bir adım atılmalı bankacılık tarafında?
1: Evet. Aslında BOFA raporunun özeti, küstüm oynamıyorum. Yani ben her defasında inanıyorum enflasyon düşecek, faiz indirimi gelecek, burada pozisyon alıyorum. Her defasında bu süre sekteye uğruyor diyor. Haksız mı? Yani savunda haksız değil ama bu noktada bankacılık tavsiyesini aşağı çekmesi bence o birazcık zamansız oldu. Zaten BOFA evet dün sattı rapor sonrası ama BOFA 2 aydır satıyor. Yani Bank of America üzerinden 2 aydır zaten ciddi satışlar var. Bankacılık sektöründe de var. Biraz sanki artık ben sattım hadi bir de rapor çıkartayım, taçlandırayım gibi bir durum oluşmuş durumda. Ben öyle düşünüyorum. Bankacılık endeksinde riskler mevcut mu? Mevcut. Biz de aynı noktadayız. Yani enflasyonun düşmesi ve faiz indirim sürecinden en doğrudan ve en birinci sırada etkilenecek sektör. Biz de o yüzden her tema oluştuğunda, yani faiz indirim teması oluştuğunda bankacılık sektörünü öne çıkarıyoruz. Sonra tema bozulduğunda geri adım atıyoruz. Yani tutup da 2 sene beklemedik burada tavsiyemizi düşürmek için. Ama şu anki seviyeler bankacılık endeksinde üç açıdan, hem çarpan açısından, hem yılbaşından beri getiri açısından, hem de teknik açıdan

0: dibe yakın olduğumuzu düşünüyorum ben bankacılık sektöründe. Teknik olarak 3,5 yıllık trend desteğine ve 100 haftalık ortalamaya çok yakınız. Bu bir. İkincisi, yılbaşından beri endeks %26 getiri sağlarken bankacılık %1 kayıpta. Yani %27 endeksin gerisinde kalmış, bu iki. Üçüncü olarak da artık çarpanlar temel anlamda dibe yakın ve biz ikinci çeyreğin kötü geçtiğini zaten biliyoruz. Bunlar da satıldı. Yani büyük ölçüde bu riskler ve kötü beklentiler satıldı. Dolayısıyla nasıl ki iyi beklentiyi satın alıp gerçekleşmeyi satan bir piyasa dinamiği varsa, kötü beklentileri satıp bunlar gerçekleştikçe de tekrar pozisyon almaya başlayan bir dinamik de var. Ben buraya yakın olduğumuzu düşünüyorum. Dolayısıyla bu seviyelerde bankacılık sektöründe tavsiyemi düşürmek yerine kısa vadeli zayıflıklarda tekrar banka biriktirmeye başlamayı düşünen taraftayım. Onu söyleyeyim. Kısa vadeli görünüm zayıf. Evet. Riskler bankalar açısından fazla. Evet. Ama bunlar bence büyük ölçüde fiyatlandı. Aşağıda bir 500-600 puanlık daha marj var bankalar açısından. Yani 15.500-16.000 bandında ben bankacılık endeksindeki bu düşüş ivmesinin giderek yavaşlayacağını ve 15.000-15.500 bandında tekrar alıcıların geleceğini düşünüyorum. Dolayısıyla burada Bank of America'ya tezleri anlamında katılıyorum. Savları doğru. Biz de artık küsmek üzereyiz. Ama biz hani başka çaremiz, gidecek yerimiz yok. Küsmeden oyuna devam edeceğiz. Bankalardaki kısa vadeli zayıflığı da ben orta uzun vadeli alım fırsatı olarak görmeye devam ettiğimi belirtmek isterim ara ara.
1: Şimdi son dönemde bankacılıktan sınaya bir rotasyon olduğunu gördük. Peki bu rotasyonun devamını bu ortamda bekliyor musunuz? Çünkü dipten bir bankacılıkta geri alım da öngördüğünüzü söylemlerinizden anlıyorum. Peki böyle bir olası durumla beraber rotasyona nasıl bir değişim olur sizce?
0: Bu bir defa mecburi bir rotasyon, onu söyleyelim. Yani yoksa ortam çok güzel, ekonomi şahane büyüyor, faizler de düştü, sınai şirketleri muazzam karlar edecek, hadi banka satıp sınai alalım teması değil. Arzuladığımız tema bu ama şu an sınai endeksinin, sınai sektörünün bankacılıktan daha iyi performans gösteriyor olmasının arkasındaki temel gerekçe bu değil. Tematik ve zorunlu bir rotasyon bu. Tematik, neden tematik? Petrol fiyatları yükseliyor, savaş ortamı var. Bundan görece nemalanan ya da bu sevimsiz ortamdan daha az etkilenen sınai şirketleri bankalardan daha fazla tercih ediliyor. Tema bu. Ama esas biz sınai tarafında kalıcı bir toparlanma görebilmemiz için faizlerin anlamlı derecede düşük hale gelmesi, yani %30 ve altından bahsediyorum ve tekrar bu şirketlerin kar temasına dönmesi gerekiyor. Bankalar her halükarda hani faiz düşer çıkar, yüksektir düşüktür, bir şekilde kar etmeyi beceriyorlar. Biraz karları düşüyor, biraz artıyor ama kar etmeyi beceriyorlar. Ama sınav şirketleri kar etmekte zorlanıyor çok uzun zamandır. Hatta faaliyetlerinden, ana faaliyetlerinden bile kar etmekte zorlanan ciddi anlamda büyük sınav şirketlerimiz var. Dolayısıyla bu temayı ben geçici görüyorum. Biraz zorunlu bir rotasyon. Evet, kısa vadede devam edebilir. Bu algı zayıfken, savaş ortamı devam ediyorken bu süreç devam edebilir. Ama bir noktada özellikle biz tekrar bu faiz indirim döngüsünü fiyatlamaya başladığımız noktada ben yine bankaları bir adım önde görüyorum. Ve o aradaki görece sınayini lehine açılan makasın bir noktada çok da uzak olmayan bir vadede tekrar bankalar lehine gelişeceğini düşünüyorum ara.
1: Şimdi bankaların da endeks ağırlığı yüksek Volkan Bey, fakat bir diğer sektörde de endeks ağırlığı yüksek olan hisselerde de geri çekilmenin çokça olduğu dikkat çekici bir etken son 3 haftadaki geri çekilmeye bakıldığında. Peki bunlar da yabancı yatırımcı çıkışı mı etkili, yoksa ikinci çeyrek finansallar öncesi bir kar realizasyonu olarak mı okumak lazım sizce?
0: Yani şimdi biz yılbaşından beri bakıyoruz, en çok yükselen sektör finansal kiralama sektörü. Ay başından beri bakıyoruz, en çok düşen sektör finansal kiralama sektörü. Aslında bu sektör değil, tek bir şirketten kaynaklanıyor. Son 3 günde endeks üzerinde yarattığı baskı 300 puan. Endeks son 3 gündür 300 puan yükselmiş ama destek finansın yaptığı baskı 300 puan. Yani o olmasa biz belki şu an 14.600 direncini zorlayan bir endeks görüyor olacaktık. Ama tabii hemen karşı tarafları şu diyecek. Bugüne kadar endeks buraya gelirken de hani bu şirketin desteğiyle geldi. Ben bu şirketin ağırlığının giderek azalmasını olumlu değerlendiren taraftayım. Hatta işte hani MSCI'ın ve diğer yerli yabancı fon yöneticilerinin endeksin uyarıları da aslında endişeleri de bunun üzerineydi. Biraz orada yavaş yavaş dengelenme geliyor. Zaman alacak bu dengelenme, çabuk olmayacak. O yüzden bir süre endeksin seviyelerine odaklanmaktan ziyade biz biraz daha hisse bazında, şirket bazında hareket ediyor olacağız. Çünkü az değil. Yani 3 günde 300 puandan bahsediyorum. Endeks üzerinde hani %2 civarı bir etki demek bu. Dolayısıyla endeks yorumu yapmaya tabii ki devam edeceğiz. Ana göstergemiz BIST 100 endeksi olmaya devam edecek. Ama biraz daha bu dönemde endeksin hareketlerine çok takılmadan elimizde bulunan ya da almayı düşündüğümüz şirketlerin hikayelerine, teknik görüntülerine odaklanmamız biraz daha bize gerçekçi sonuçlar veriyor olacak.
1: Şimdi ikinci çeyrek finansalları demişken önümüzdeki hafta yeni finansallar gelecek. Bunları da konuşmak lazım ve birinci çeyrek tarafında daha olumlu sektörlerden finansal sonuçlar alırken ikinci çeyrekte ABD-İran savaşının etkisini çokça görüleceğini konuşmuştuk. Peki önümüzdeki hafta gelecek finansallarda nasıl bir tablo göreceğiz? Yani bir önceki çeyrekte aslında sigorta tarafında ve banka tarafında bir ayrışma olduğunu pozitif anlamda görmüştük. Peki ikinci çeyrekte buradaki dengelerin değişeceği bir ortamla mı karşı karşıya kalacağız sizce?
0: Vallahi en başta şunu söyleyeyim. Hani ikinci çeyrekten beklentim, bilanço döneminden beklentim bir an önce geçmesi ve arkamızda bırakmamız bu bilanço dönemini. Öyle bir bilanço dönemimizi bekliyor maalesef ki. Şöyle bir durum var ama yani biraz da piyasada kafa karışıklığı yaratan durum da bu aslında. Hani ben buna dilema diyorum. Şimdi ikinci çeyrekte iyi gelecek bilançolar için üçüncü çeyrek ve sonrasında beklentiler bu kadar güçlü değil. Neden? Çünkü savaş temasıyla petrol fiyatlarının yüksekliğinden nemalanan şirketlerden biz göreceği bilançolar göreceğiz. Ama 3. çeyrek ve sonrasında bu şirketlerin bu bilançoları biraz daha zayıflıyor olacak. Tam tersi 2. çeyrekte zayıf gelecek bilançolar, işte bu faizin yükselmesiyle, savaş ortamının getirdiği etkiyle faizler yükseldi. Bu faizlerin yükselmesiyle zayıf gelecek bilançolar var. Başta bankacılık olmak üzere sigortalar da bundan etkilenecek. Bunların da 3. çeyrekten itibaren daha iyi bilançolar açıklanması bekleniyor. Şimdi yatırımcı şöyle bir durumla karşı karşıya. Ben 2. çeyrekte iyi gelecek ama sonrasında biraz zayıflayacak bilançoları mı almalıyım? Yoksa 2. çeyrekte zayıf gelecek ama 3. çeyrekten itibaren toparlanacak bilançoları mı satın almalıyım? Bu dilemada kaldı. Bu zor seçimle karşı karşıya yatırımcı. En iyisi ben hiçbir şey almayayım deyip kenar çekilmiş durumda. Biraz böyle bir durum var. Ya da mevcutta pozisyon neyse onu değiştirmemeyi tercih ediyor. Bu bilanço dönemi biraz, bence şöyle bir bilanço dönemi olacak. İyi gelen bilançoların biraz satıldığı, zayıf gelen bilançolarda da fırsat arandığı bir bilanço dönemi olacak diye düşünüyorum Alara. Ama net net büyük resme bakıldığında oldukça zayıf bir bilanço dönemiyle karşı karşıya kalacağız. İyi gelecek bilançolar bütün şirketler içerisinde iki elin parmağını muhtemelen geçmiyor olacak.
1: Peki Volkan Bey, son olarak çok kısa bir cevap rica edeyim sizden. En kötü ikinci çeyrek mi olacak? Yani en kötü bu çeyrekten sonra finansallarda sizce geride mi kalacak? Çünkü hisse bazı bir ayrışmanın da olabileceğini söylemlerinizden anlıyorum.
0: Yani o çeyrek bu çeyrek bunu hep dedik. Sonra tükürdüğümüzü yalamak durumunda kaldık ama ben önümüzdeki 4-6 çeyreğe baktığımızda en zayıf bilançoların bu çeyrekte alınacağını düşünüyorum.
1: Evet, Volkan Dükkancık çok teşekkürler değerli katkınız için. Sizlere de iyi seanslar dileyelim şimdi de. Değerli izleyen, yatırım bülteninde kısa bir araya gidiyoruz şimdi.
2: Reklam. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: hattında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam.

Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.

0: Evet, araştırma masasında küresel piyasaları konuşmak üzere bize Bloomberg ET araştırma analisti Elif Canseven eşlik ediyor. Elif merhabalar, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk Alara, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Şimdi Elif, bakıldığında tabii bu hafta gözler küresel taraftaki Amerika'daki enflasyon rakamları, Avrupa'daki enflasyon ve sanayi üretim rakamlarına odaklanmıştı. Fakat iç tarafta ise piyasalarda değişik bir fiyatlamanın da hakim olduğunu gördük. Yani yapay zeka temasında çip baskısının olduğunu izliyoruz. Peki şu an fiyatlamalarda nasıl bir tablo var? Notlarını senden dinleyelim dilersen.
1: Haftanın son işlem gününe geldik ve gün hafta içinde çok sayıda makro veriyi karşıladığımız bir hafta geçirdik ve küresel piyasalara yansımalarını da keza değerlendiriyor olduk. Fakat bugün geldiğimiz noktada dünle beraber dün başlayan çip hisselerindeki satışlar, ki burada önemli iki nokta var. Dün önemli iki bilançoyu karşıladık. Bir TSMC tarafından, Asya borsalarında işlem gören TSMC tarafından bir bilanço karşıladık. Akşam saatlerinde ise Wall Street tarafından Netflix bilançolarını karşıladık. Fakat bilançolar TSMC tarafından iyi gelse de gün içindeki satış dalgasını yenmeye yeterli olmadı Alara. Şu an baktığımızda özellikle ABD vadelilerinde Nasdaq önceliğinde bir satış dalgası görüyoruz. Şu an geldiğimiz noktada Nasdaq vadeliler yaklaşık %1,5 seviyesinde satış dalgasıyla devam ediyor. Avrupa tarafı keza satış dalgasıyla kapattı dünü. Bir miktar daha Stock 600'de yatay pozitif bir seyir gördük ama beklediğimiz ivmeyi, iyi gelen bilançonun fiyatlamalarını Avrupa tarafında da göremedik gün içi. Wall Street tarafına baktığımızda ise Netflix bilançosu istenileni vermedi piyasaya. Ama şu an geldiğimizde zaten piyasanın bilançoların iyi gelse bile bunun fiyatlamalarını net yansıtmadığını ve şu an artık makro verilerden, jeopolitik risklerden, bir yandan da çip tarafındaki yeni oluşan satış dalgasının toplu halde küresel piyasalara yansıdığını görüyoruz. Aslında değerlendirmemi birazcık gelişen piyasalar üzerinden başlamak istiyorum. Rejimizden rica edeyim, ilk grafiğimizi alalım. Gelişen ülke hisselerine baktığımızda ise Haziran ayında ivmelenen MSCI gelişen piyasalar endeksinin bir miktar daha Haziran ayındaki seviyesinden geri çekildi ki o zamanlarda özellikle Asya tarafındaki öncü hisselerden biri olan KOSPI tarafında %10'u varan yukarıya doğru primlenmeleri konuşuyor olmuştuk. Tayvan tarafındaki yukarı doğru hareketlerden söz ediyor olmuştuk. Bugün geldiğimiz noktada yaklaşık %1,8 kadar geriledi ve haftalık yaklaşık %3'lük bir düşüş gösteriyor. Burada tabii ki de en büyük ağırlığı bugünkü satış dalgasının en önemli bacaklarından biri olan Japonya ve Tayvan tarafı veriyor gelişen ülke piyasalarında. Ve baktığımızda sadece hisse tarafında görmüyoruz satış dalgasını. Gelişen ülke para birimlerinde de bu satış dalgası devam ediyor. Ve şu an geldiğimiz noktada en zayıfı Tayvan bahtı şu an en zayıf para birimleri arasında. Ona Hindistan rupisi eşlik ediyor. Ve buradan da aslında Philadelphia yarı iletken endeksine bakarsak, bir rejimizden yine rica edeyim onun grafiğini de alalım. Philadelphia yarı iletken endeksine bakarsak da Haziran ayındaki tarihi seviyelerinden bir miktar daha aşağı yönlü hareketini koruyorlar. Keza bu Philadelphia yarı iletken endeksi üzerine de çok konuşuyor olmuştuk. Çünkü küresel piyasalardaki önemli büyük çip şirketlerinin hepsini içerdiği için onun hareketleri bize yol gösterici olmuştu. Piyasada TSMC, Broadcom, Nvidia gibi hisselerin hareketlerine bakarken satış dalgası

0: dalgalarının özellikle dün itibariyle bir miktar daha hızlandığını bu noktada söyleyebiliriz. Ve burada da totallik son bir aylık satışlarına baktığımızda yaklaşık %19'luk bir geri çekilme görüyoruz Philadelphia yarı iletken endeksinde. Yani çip hisselerindeki satış dalgası ile beraber haftanın sonuna doğru derinleşen satış dalgası ile beraber haftanın sonuna doğru geliyoruz diyebiliriz. Burada aslında ilk başta piyasanın 2026 yılına baktığımızda çok hızlı ivmelenen bir çip piyasası görmüştük. Keza az önce biz grafiğimizi gösterdiğimiz Philadelphia yarı iletken endeksinde %80-85'lere varan bir ivmelenmeden söz ediyor olmuştuk. Fakat şu an geldiğimiz noktada bir miktar daha geri çekilmeler görüyoruz. 2026'nın başında piyasada kim yapay zeka yatırım yapıyor konuşurken şu an geldiğimiz noktada bu yatırımlar ne kadar karlı olacak? Piyasa bu, çünkü şu an zaten en büyük 4 büyük çip şirketinden yıl içinde yaklaşık 725 milyar dolardan fazla bir capex harcaması, yatırım harcaması bekliyor piyasalar. Piyasalar artık bunların dönüşleri ne olacak, öngörüleri ne şekilde olacak, birazcık daha onların fiyatlamalarını görmek istiyorlar. Hem bilançolar tarafında hem de ileriye dönük beklentiler tarafında. Bundan sonraki süreçte de artık bilanço sezonunu açtık. Hem yurt içi tarafta hem yurt dışı tarafta bilançoları karşılamaya ve piyasaları etkilerini değerlendirmeye başlıyor olacağız. Keza bu haftada 5 büyük salı günü 5 büyük bankanın Amerika tarafından bilançosunun gelmesiyle beraber değerlendirmelerimize başladık. Bundan sonraki süreçte de gelen bilançolarla hem piyasa yansımalarını hem de ileriye dönük öngörülerini değerlendiriyor olacağız.
1: Evet Elif, çok teşekkürler değerli katkıların için.

0: Tabii BIST 100 endeksinde sektörel taraftan bakıldığında Bank of America yani BOFA tarafından bir rapor daha yayımlandı ve banka özel Türk bankalarının özel hikaye yaratma algısının ertelendiğinin altını çizdi ve raporunda Türk bankaları için alt hafifesi nötre doğru çevirdiğini söyledi. Bir detayları haberimizde dinleyelim dilerseniz.
1: Bank of America Türk bankacılık sektörüne ilişkin değerlendirmesinde enflasyondaki katılık ve faiz indirim sürecinin beklenenden yavaş ilerlemesi nedeniyle sektörün değer yaratma hikayesinin bir kez daha ertelendiğini belirtti. Banka değerlendirmeler kapsamında özel Türk bankaları için tavsiyesini aldan nötr seviyesine çekti. Rapora göre Bank of America 2 yılı aşkın süredir özel bankalarda alt tavsiyesini koruyarak Türk bankalarının yeniden değerlenmesi tezinin en güçlü savunucularından biri olmuştu. Bank of America analistlerine göre her zaman bir yıl uzakta gibi görünen bu tablo, yapışkan enflasyon ve beklenenden yavaş seyreden gevşeme döngüsü nedeniyle defalarca ertelendi. Banka nihai hedefin değişmediğini ancak öz kaynak karlılığının enflasyonun üzerine çıkması için beklenen sürenin uzadığını, sabrınsa ucuz olmadığı bir piyasada giderek maliyetli hale geldiğini vurguladı. Raporda ayrıca reel getirilerin önümüzdeki yıl pozitife dönmesi durumunda bile bu iyileşmenin kalıcılığının belirsizliğini koruduğu belirtildi.
0: Evet, yatırım bülteni kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi piyasa açılışında son işlem gününde konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz hattımızda. İnfo Yatırım Varlık Yönetimi Direktörü Tolga Erkan bizlerle. Tolga Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş buldum.
0: Tolga Bey, şimdi dün %1,5'a yakın bir primle Borsa İstanbul'da günü kapattık. Peki bu sabah saati nasıl bir açılış öngörüyorsunuz? Ve dün tekstil deri sektörü puan bazlı katkı sağlarken burada puan bazlı baskılarda finansal kiralama factoring şirketleri öne çıktı. Peki bugün de aynı tabloyu sizce görür müyüz?
2: Bugün öncelikle açılış bir miktar böyle yatay negatif bir açılış olabilir diye düşünüyoruz. Yurt dışında satıcılı bir seyir var. Amerikan vadelileri eksi. Biz teknik olarak sizin de bahsettiğiniz gibi dün aslında olumlu bir kapanış yaptık endeks bazında. Dolayısıyla teknik olarak bir pozitif görüntümüz var. 14.160 seviyesi 50 günlük üstsel hareketli ortalamadan geçiyordu. Oranın üzerine bir kapanış yaptık ve aslında 14.600 seviyesine kadar önümüz açık teknik anlamda. Aşağıda 14.160 desteğini kırmadığımız sürece gün içerisinde 14.600'e kadar bir hareket marjı mümkün. Dünkü sektörler arasındaki böyle karışık seyire benzer gidişatın devam etmesini bekleriz. Bunu biraz da şeye bağlıyoruz. Biliyorsunuz yakın zamanda ikinci çeyrek finansalları açıklanmaya başlayacak. Bir miktar artık böyle finansalların fiyatlaması endeksin içinde boy göstermeye başladı. Orada tabii ki bir miktar böyle iyi finansal beklentileri olan şirketlerle bu çeyrek daha zayıf finansalları göndermesi beklenen şirketler arasında bir rotasyon da izliyoruz.
0: Tabii bakıldığında şimdi sektörel bazdaki ayrışmaları konuşuyoruz. Önümüzdeki haftada ikinci çeyrek finansal sonuçlarını alacağız. Nasıl bir tablo öngörüyorsunuz? Yani birinci çeyrekte iyi gelen finansal sonuçlar vardı fakat ikinci çeyreğe kıyasla bakıldığında ise ABD, İran, İsrail savaşının etkileri henüz görülmemişti. Bu çeyrekte önümüzdeki hafta gelecek finansallarda nasıl bir tablo öngörürsünüz? Bu savaşın etkisini hangi sektörlerde daha fazla hissederiz sizce sonuçlarsa?
2: Ya bu çeyrek finansallarda göreceğimiz en majör değişiklik aslında biliyorsunuz sene başında yapılan varsayımlarda bu senenin alfa sektörünün bir miktar bankacılık olması bekleniyordu. Hem öngörülen faiz indirimleriyle hem enflasyonun aşağıya gelme beklentisiyle bankacılığın ön plana çıkması bekleniyordu. Ancak savaş etkilerini özellikle birinci çeyrek finansallarında bankaların göremedik. İkinci çeyrekte esas meydana gelecek bunlar. Dolayısıyla da en büyük gözümüze çarpan rotasyon sanayi tarafta bir miktar iyileşmelerin olmaya başlaması ki zaten hisse senetlerinin hareketlerinden de bunu görebiliyoruz. Son dönemde sanayi şirketlerinin endeksten daha iyi getiriler sunduğunu, oraya daha fazla para akışı olduğunu görüyoruz. Bankacılıkla sanayi endeks tarafında bir rotasyon majör değişiklik olarak bu finansal tablo döneminde ön plana çıkıyor.
0: Evet Tolga Erkan, çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Sizlere de iyi seanslar dileyelim. Evet değerli izleyenler, bugün Borsa İstanbul'da gong Şara Enerji için çalmaya başladı. Ana pazarda işlem görecek hisenin detaylarına bakıldığında 8-9-10 Temmuz tarihleri arasında 70 lira hisse fiyatı üzerinden talep toplayan Şara Enerji halka arzı her kategoriden toplam 729.560 katılımcı ile 89 milyon lot dağıtımı gerçekleştirdi. Şara Enerji halka arzında 728.823 adet yurt içi bireysel, 344 adet yüksek başvuru başvurulu yatırımcı ve 263 şirket çalışanı, 115 yurt içi kurumsal ve 15 yurt dışı kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 729.560 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirildi. Eşlik edelim lütfen.
3: On, dokuz, sekiz, yedi, beş, iki, bir, gong.

0: Evet, Gong bugün Şara Enerji için çaldı ve yatırım bültenini bu Gong haberiyle noktalıyoruz değerli izleyenler. Aranın ardından tekrardan karşınızda ben olacağım. Bir yere ayrılmayın.
1: Reklam. Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA kriptoya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
2: kripto. Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
3: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
4: Reklam. Öncelikli yayın.
5: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.
3: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
0: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
3: Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Piyasa Masası programıyla karşınızdayız değerli izleyenler ve Bloomberg HT Finans Şefi Bekir Gürdamar bizlerle. Bekir Bey merhabalar.
1: Merhaba.
0: Yayınımıza hoş geldiniz. Günaydınlar
1: dileyelim. Hoş bulduk.
0: Şimdi Bekir Bey biraz yüzler görüyor. Dünkü konuşmamıza nazaran %1,5'a yakın bir primle Borsa İstanbul'u dün kapattık. Tabii açılışı bugün alacağız. Birkaç dakika sonra diyelim. Gözler herhalde biraz saatlerde galiba. Haftanın son işlem günü olacak ve 4 tane de yeni halka arzımız geldi. Hı hı. Bu sabah saatte Şara Enerji'nin gongunu çaldık Borsa İstanbul'da. Yani halka arz furyasının biraz daha hızlandığı, BIST'te primlerin görüldüğü bir ortamda karşı karşıya kaldık. Peki siz bu ortamı nasıl yorumluyorsunuz?
1: Şimdi yine 4 tane yeni halka arzın gelmesiyle artık şeyi anlayabiliyoruz. Yani sermaye piyasası kurulu yeni başkanla birlikte artık yeni bir stratejiye geçti. Hı hı. Şirketlerin finansmana erişim ve pahalı finansman zorlukları ile mücadele ettiği bir dönemde sermaye piyasalarını kullanmasının oldukça önemli olduğunu, buraların daha fazla kullanılması gerektiğini hep ifade ediyorduk. Ama piyasanın likit gücü bu halka arzların peş peşe gelmesini engelliyor olarak düşündüğümüz için önceki sermaye piyasası kurulu da bu yönde hareket ederek çok sınırlı haftada bir, iki haftada, üç haftada bir olmak üzere halka arzla onaylarına başlamıştı. Ama böyle olunca halka arz başvuruları çok ciddi boyutta artmıştı. 150'ye aşkın sıra bekleyen halka arz vardı. Yeni halka arz olmak isteyen iyi ve büyük şirketler olduğunu biliyoruz ama burada sırada bekleyen 150 tane şirket varken bunlara onay vermek ne kadar doğru olurdu. Dolayısıyla buranın biraz eritilmesi bir zorunluluk haline gelmişti diyebiliriz. SPK'da bugün itibariyle baktığımızda şimdi böyle peş peşe çok fazla halka arz gelmesinin şöyle bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Bir, piyasa tarafında likiditenin normal hisse senetlerinde satış getirip zaten kotasyonda olan hisse senetlerine satış getirip halka arza yönelmesi negatif anlamda bir etki yaratabileceğini evet söyleyebiliriz. Bunu kenarda tutuyoruz. Ancak pozitif tarafı da şu, bir dönem çok sınırlı halka arzlar peş peşe gelince bütün sadece bu yöne yönelen bir yatırımcı kitlesi oluşmuştu. Tüm halka arzlara girelim, sadece halka arzlara girelim. İşte o halka arzlar çok az olduğu için, talep de çok fazla olduğu için tavan tavan gitsin. Hiç şirketin değerlemesinden bağımsız.
0: 2023 furyası gibi
1: evet.
0: Geldi kulağa.
1: Ondan sonra 2023 furyasından sonra bu son dönemde de benzer o kadar güçlü olmamakla birlikte yine benzer 3 tavan 4 tavan olan hisse senetlerini görüyoruz. Değerlemeden bağımsız sadece çok yüksek talep ve sınırlı arz nedeniyle bu hisse senetlerinde spekülatif olarak söylenebilecek yükselişler görüyorduk. Bu da tabii ki piyasa dinamiklerini çok olumlu etkileyen bir şey olduğunu söyleyemeyiz. Evet, buradan para kazanılması yatırımcının, bireysel yatırımcının tabii ki olumludur. Ancak borsa, sermaye piyasaları değerlemelerden çok farklı şekilde hareket eden şeyleri sevmez. İlla ki bir dönem sonra dengelenir, gerçek değerine yakınsar. Bu da zaten profesyonel olmayan finansal okuryazarlığı düşük yatırımcılarda çok hızlı yükselen hisse senetlerini yüksek seviyelerden girmesine neden olup kazanan kadar belki de daha fazla kaybedenin olduğu bir alan oluşturuyordu. Dolayısıyla şimdi bu sayıların çok olması neye yarayacak? Artık önümüzde belli bir bütçemiz var. Halka arza gireceksek 4 tane de önümüzde halka arz varsa bunlar arasından en iyi olanları seçip bulma, bu konuda profesyonellerden yardım alma ve buraya yönelme olacak. Dolayısıyla bu da piyasada daha etkin bir piyasa oluşmasına yardımcı olabilir diye işin iyi tarafını da bu şekilde ortaya koyabiliriz.
0: Bir de şirket haberlerine biraz göz gezdirelim dilerseniz sizinle beraber. Tabii bu halka arz furyasından sonra ise şirket haberlerindeki son gündeme bir göz gezdirelim bu saat diliminde. Türk Altın Molla Kara Altın Madeni Projesi'nde ilk altın dökümünü başarıyla gerçekleştirdi. Burada bu gündemin detayına bakıldığında şirketin Ağrı ili Diyadin ilçesinde bulunan Molla Kara Altın Madeni Projesi'nde ilk altın dökümü başarıyla gerçekleştirilmiştir. Açıklaması kapa yapıldı. Proje kapsamında gerçekleştirilen ilk üretim sonucunda 7,474 gram altın elde edilmiştir. Projede 2026 yılı itibariyle yaklaşık 32 bin ons altın üretimi gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir deniyor. Molla Karaaltın Madeni Projesi'nin görünür ve muhtemel altın rezervi 471 bin ons seviyesinde olup bugünkü ons altın fiyatıyla şu an 4000 dolar bandında hesaplandığında yaklaşık 1 milyon ABD doları hasat oluşturması beklenmektedir açıklaması yapılmış diyelim ve buradan ikinci başlığımıza geçelim. Koç Holding 1 Ocak 30 Haziran finansal raporlarını 5 Ağustos'ta açıklamayı planlıyor. Barem Ambalaj üretim faaliyetlerine 15 Temmuz'dan itibaren yaklaşık 3 ay ara vereceğinin de altını çizdi diyelim. Tabii Koç Holding burada 5 Ağustos'ta açıklamayı planlıyor. Başlığını hemen burada cımbızlamak istedim Bekir Bey. Çünkü önümüzdeki hafta 20 Temmuz'da Türkiye Sigorta'yla ikinci çeyrek finansalları da gelecek.
1: Evet. İlk bilanço sezonunu genelde Türkiye Sigorta ile açıyoruz. Bu sene de öyle olmasını bekliyoruz. Türkiye Sigorta'dan sonra büyük özellikle banka hisselerinden ne dönemde açıklanacak diye baktığımızda 28 Temmuz'da ilk olarak Akbank'ınkini göreceğiz. Peşine hemen Garanti BBV ve İşçi Bankası'nı birkaç gün içerisinde alacağız. Bunlar yani Ağustos'un ilk haftasına kadar önemli 10 tane falan böyle bilançoyu almış olacağız ki bu özellikle sektörel bazda bize biraz yol gösterici olacak diyebiliriz. Yani şöyle söyleyeyim, bankacılık sektörünü özellikle buraya biraz daha parantez açmak lazım. Dün BofA'nın, Bank of America'nın bir raporu gelmişti. Aslında ana temanın devam ettiği, ana tema neydi? Enflasyon düşecek, enflasyon düşmesine paralel olarak para politikası gevşeyecek. Makro ihtiyati tedbirler biraz daha gevşetilecek. Makro ihtiyati tedbirler dediğimizde bankaların kredi büyümesine ilişkin kepler en önemli. Bizim yılbaşında bankacılık sektörüyle ilgili konuşurken yılın ikinci yarısı için yani bu yılın ikinci yarısı için genellikle analistlerin öngördüğü ve beklediği şeylerden biriydi. Faiz indirim süreci Ocak'tan itibaren kademeli olarak devam edecek. Yılın ikinci yarısında da artık makro ihtiyati tedbirlerde biraz gevşeme olacak.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bankacılık sektörü buradan bulacağı destekle en kötüyü 2025'in son çeyreğinde geride bırakmış olacak. Ve 2026'da hızlı bir öz kaynak karlılığını ve net faiz marjlarında artış yaşayacak diye bir beklentimiz vardı. Beklentileri vardı analistlerin. Yılın başında, yılın ortasına geldiğimizde işler bambaşka bir boyuta geldi. Nedir? Bu jeopolitik riskler, enflasyondaki katılık, yurt içi siyasi gelişmelerde mahkeme süreçlerinin piyasaları etkisi. Bunları üst üste koyduğumuzda hem enflasyonu istenilen düşüşü sağlayamadık. Buna paralel olarak da Merkez Bankası sıkı duruşunu devam ettirmek durumunda kaldı.
0: Borsa
1: açılışı verelim istersen yani ondan sonra devam edelim.
0: Düzeltelim. Borsa İstanbul son işlem günü açılışını gerçekleştirdi. 14.145 puandan işlem hacmiyle başladı. 105 puanlık bir geri çekilme var. %0,74'e varan bir düşüş olduğunu gördük ki hatırlatmakta fayda var. Dün %1,5 %1,22'lik bir primle kapatmıştık. BIST 100 endeksini diyelim. Alt sektörlere göz gezdirmek lazım. Çünkü dünkü kapanışta tekstil ve deri tarafı puan bazlı katkı yaparken baskılarda ise finansal kiralama faktoring şirketleri sektörü yer almıştı. Mali ve banka tarafında bir geri çekilme var. Mali endeks %1,5'a yakın bir geri çekilmeyle haftanın son işlem gününde açılışını gerçekleştirdi. Sanayi tarafta ise yatay pozitif bir işlem hacminin olduğunu gördük. Bankacılık tarafında yatay negatif bir işlem hacmi varken bir de ulaştırma tarafına göz gezdirmekte fayda var. Çünkü ABD-İran saldırıları sebebiyle turizm, ulaştırma, hizmetler tarafında yatay negatif bir işlem hacminin olduğunu izliyoruz. Geri çekilmelerde şu an birçok sektörün etkisinin olduğu fakat burada sanayi tarafında yatay pozitif bir işlem hacmiyle puan bazlı katkılarında yaşandığını görüyoruz diyelim. Evet Bekir Bey, dünkü kapanışa kıyasla %1,22'lik bir kapanışla primle gerçekleştirmiştik. Fakat bu sabah açılışımızda VIOP 30'dan da gördüğümüz kadarıyla yatay negatif bir geri çekilme olduğunu da gördük. BIST 100 endeksi 14.145 puandan açılışını gerçekleştirdi. %0,74'e varan bir düşüş vardı. Tabii dolar TL, euro TL tarafına bakıldığında 47.16 seviyesindeydi. Euro TL tarafı 54.04 seviyesinde şu an hacmini koruyor. Şare Enerji ilk işlem gününde 77 lira ile tavan fiyattan açıldı. Halka arz fiyatı 70 liraydı ki gong töreninde

0: Zaten Burcu yatırım bülteni programında vermiştik. Halka arz furyasını devam ettiğinde ekranlarımızda aktarmıştık ki bu sabah da 4 tane halka arzında onayı geldiğini görmüştük diyelim. Sözü burada biraz size bırakayım.
1: Evet. Şimdi bugünkü açılış Asya piyasalarındaki sert düşüş, jeopolitik gerilimin devam edeceğine ilişkin beklentiler ve enflasyon nedeniyle zayıf bir açılış olduğunu söyleyebiliriz. Ancak düne baktığımızda banka hisselerindeki negatif seyre rağmen borsada blue chip diyebileceğimiz endeks üzerinde etkili önemli hisse senetlerinde hızlı yükselişler dikkat çekiciydi. Burada Ereğli, Tüpraş, BİM, Ereğli ve Tüpraş tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Dolayısıyla bunlar BIST endeksinin yükselişle günü tamamlamasını sağladı diyebiliriz.
0: 31 tane hisse şu an yükselişle açılırken 51 hissenin düşüşle açıldığını gördük diyelim.
1: Evet, Türk Altın bu altın dökümünün başlaması haberiyle güne yükselişle başlayan en önemli hisse senetlerinden biri. 1.9 milyar dolarlık hasılat beklediğini ifade etmişti açıklamada. Bu açıklamayla birlikte güne yükselişle başladığını görüyoruz. Destek finans faktöring yine taban olduğunu görüyoruz. Bu dördüncü tabanı. Dün itibariyle yaklaşık %27 haftalık bazda düşüş olmuştu. Bugün itibariyle %40'a yaklaştığımız söyleyebiliriz. Aylık bazda da yine benzer ama bunun yılbaşından beri bu hisse senedinin %500'lerin üzerinde prim yaptıktan sonra bu düşüşün gerçekleşmeye başladığını dikkat çekmek lazım. 3960 lirayı gördükten sonra bugün açılış itibariyle 2500 seviyesinde. Bu tip hisse senetlerinde biz aslında 1-2 aydır sürekli uyarıyoruz ya bireysel yatırımcıları. Şu anlamda uyarıyoruz. Piyasada, borsada hisse senedi fiyatları illaki temel düzeyde değerlemesi neyse o şekilde fiyatlanacak diye bir şey yok. Tabii ki farklı hikayelerle olması gereken çok üstünde gidebilir. Bu borsanın içinde olan bir şey. Bununla yani bu hisse senedi neden yükseliyor diye kimse bir şey diyemez. Ancak bizim burada bu tip hisse senetlerinin endekse etkisi anlamında piyasaya çok önemli negatif bir sonuca neden oluyor. Dolayısıyla buralarda endişeler ve tereddütler vardı ve bireysel yatırımcıların yani finansal okuryazarlığı düşük yatırımcıların sadece bir hisse senedi yükseliyor diye peşine takılanların çok yüksek seviyelerden alım yapmaları durumunda bu düşüşlerden çok ciddi zarar görmeleri. Nitekim işte dediğim gibi 3960 liradan aldıkları hisse senedi 4 günde 5 günde 2500 liraya kadar neredeyse gerilediğini görebiliyoruz. Dolayısıyla bu tip hisse senetlerinde bireysel yatırımcıların biraz daha temkinli davranması gerektiğini mutlaka göz ardı etmemek lazım. Veriler geldi
0: evet,
1: istersen
0: onları
1: paylaşalım.
0: Zaten onu gösterince
1: paylaşalım.
0: İçeride yine veri takvimimizin oldukça yoğun olduğunu görüyoruz değerli izleyenler. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Haziran ayı konut fiyat endeksine bakıldığında yıllık bazda %24,5'lik bir artış olduğunu gördük. Önceki artış %24,5'ti. Bu tarafa bakıldığında aslında bir değişim olmadığını, artışın yine aynı şekilde devam ettiğini izliyoruz. Diğer taraftan tabii konut fiyat endeksinin de geleceğini biliyoruz burada. Rakamlara bakıldığında aslında konut fiyat endeksinde %24,5'e çıkan bir yıllık bazda seyrinde olduğunu gördük. Burada ilk et konut satışlarına bakıldığında 43.406 adet satışlık gerçekleştiğini izliyoruz. Bu tarafta tabii ki aylık bazdaki verilerin de oldukça önemli olduğunu biliyoruz. Hemen TÜİK tarafından ben önümden açayım rakamları. Rakamlara bakmakta fayda var tabii ki. Bugün konut fiyat endeksinin yanında konut fiyat satışlarının da geleceğini rakamlar nezdinde izliyoruz tabii ki. Konut satışında yıllık bazda %15,8'lik bir artışta 130 bin adet olduğunu gördük ve önceki %31,2'lik bir düşüştü. Yani düşüşün ardından Haziran'da bir artışın da olduğunu izliyoruz rakamlar nezdinde bakıldığında. Evet, hemen ben de verileri önümden açıyorum. Ve burada ikinci el konut satışlarının da önemli olduğunu TÜİK sitesinden gördük. İkinci ellerde 86 bin satış adetine ulaşmış durumda bir yükselişin de olduğunu izliyoruz. İpotekli tarafta bir yükseliş varken, yatay bir yükseliş varken burada diğer konut satışlarında ise %7'ye varan bir artış olduğunu izliyoruz rakamlarda. Toplam konut satışları ise ipotekli satışların payı %20, diğer satışların payı %80 olarak gerçekleşmiş bulunmakta. Merkez Bankası'nın verilerine bakıldığında reel konut fiyat endeksi Haziran'da reel olarak %5,8 geriledi. Önceki %6,1'lik bir düşüştü. Düşüşte biraz yavaşlama olduğunda Merkez Bankası satış verilerinden izliyoruz diyelim. Diğer taraftan yeni kiracı endeksi geldi. Haziran'da aylık %2,3'lük artış vardı. Önceki %1,9'luk artışa işaret ediyordu. Burada yeni kiracı endeksinde bir artış olduğunda Haziran nezdinde gördük. Yıllık bazda bu endekse bakıldığında yıllık %29,2'lik bir artış var. Önceki %30,4'lük bir artışa işaret ediyormuş. Yine burada artışta bir geri çekilme olduğunu izliyoruz. Yeni kiracı endeksi Haziran'da reel olarak %2,2 azaldı. Önceki %1,7 düşüş olarak gerçekleşiyordu diyelim. Son dakikalarımız bu yönde ilerliyor. Tabii dış borç stoku da aynı saatler içerisinde gelecek. Onları da takip edeceğiz diyelim. Evet, Bekir Bey, şimdi konut tarafında rakamların geldiğini gördük. Bazı rakamlar iyi, bazı rakamlarsa aslında düşüşe işaret ediyor. Peki nasıl okumak lazım bu tarafta? Borsaya da yansımaların oldukça etkili olacağını biliyoruz.
1: Yani reel olarak aslında hem yeni kiracı hem de konut fiyatlarının reel olarak gerilediğini bir süredir takip ediyoruz. Bunun nedeni, en önemli nedeni baz etkisi diyebiliriz. Çünkü olması gereken çok üstünde hızlı bir yükseliş yaşandıktan sonra bu tip bir oranın durgun kalması, enflasyonun da yükselmeye devam etmesi, iki hem sektörün durgun olması hem enflasyonun yükselmesi, ikisini bir arada reel olarak değer kaybetmesine konut fiyatlarının ve yeni kiracı endeksinin neden olduğunu söyleyebiliriz. Burada tasarruf finansmanının hızlı yükselişiyle ipotekli satışlar artmıştı. O artışın bir süre daha devam ettiğini görüyoruz. İpotekli satışlar oranı oldukça düşük seyretmişti. Tasarruf finansmanına ilginin artmadan önce Merkez Bankası'na getirilen kepler ve faizin yüksek olması burada satışların, ipotekli satışların oldukça düşük seyretmesini, altın fiyatındaki yükselişte altın bozarak ev veya otomobil alanların sayısının artmasına neden olmuştu. Ama bu dönem artık altın fiyatlarındaki sakin seyirle biraz daha yatay seyirde izleyecek gibi görünüyor.
0: İkinci el tarafında da bir artış olduğunu bu ay nezdinde gördük. Bir düşüş vardı fakat bir önceki ay. Şimdi bu ayda da bir artış olduğunu izliyoruz. Rakamlar bize gösteriyor. Yani ikinci elle birinci el arasında bir makas farkı vardı. İkinci elle talebin de daha fazla olduğunu görüyorduk. Çünkü yeni proje iştahında müteahhitlerin faiz indirim beklentileri ötelenmesiyle beraber geri çekildiğini izlemiştik. Burada daha farklı bir tabloyla, Haziran'da daha pozitif bir tabloyla karşı karşıya kaldık galiba.
1: Evet, kentsel dönüşüm etkilerini burada görmeye de devam edeceğiz. Borsa tarafına döndüğümüzde bugün yine bilanço beklentilerini açıklayan şirketler, aracı kurumlar var. Bunlardan birkaç tanesini verelim ve yayınımızın sonuna geldik herhalde. Böyle tamamlayalım. Çünkü en önemli fiyatlamaları bilanço tarafında göreceğiz gibi. Özellikle Akçansa'nın birleşme ve hisse satışından sonra ise dün aracı kurumlarla birlikte, portföy yönetim şirketleriyle birlikte bir değerlendirme yaptı, analiz toplantısı yaptığını gördük. Detayları sevgili Mehmet Özdemir takip etti ve paylaştı. Bunu mutlaka izlemelerini tavsiye ediyoruz. İş yatırımın TAV Havalimanları ile ilgili bir değerlendirmesi var. Azalan kur farkı giderleri ve ertelenmiş vergi gideriyle birlikte Almatya Havaalanı'nda güçlü yolcu büyümesi, yolcu tarifelerindeki artışın yakıt gelirlerindeki kaybı telafi etmesini bekliyor. Çeyreklik bazda net satışların 481 milyar euro, milyon euro. İkinci çeyrekte de 445 milyon euro olmasını, net karın ise sınırlı zarar olarak açıklanmasını beklediklerini ifade edelim.
0: Peki, Bekir Gürdamar, çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Piyasa masasını noktalıyoruz değerli izleyenler. Saatler 11.15'te Fokus'ta tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın.

0: Reklam.
1: Sistem dondu, online satışım durdu.
2: Tam iyi de çözülsün.
3: Nasıl?
2: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
3: Büyüksün.
2: Abartma. Tam iyi dersin. Tam iyi. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
3: Tam iyi.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
3: Yürü be Tam iyi.
4: Tam iyi uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tam iyi. Tam istediğin ödeme şekli.
5: Tam iyi bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
7: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
8: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
0: Reklam.
9: Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kozlukluoğlu, Pelin Yantur'un yokluğunda ben de bir müddettir siz değerli izleyicilerimizle ekranlarda buluşamıyordum. Bugün ben sizlerle olacağım. Gün içerisinde yine yayınlarımızda sizlerle olduğumuz için, tekrar olduğum için çok da mutlu olduğumu belirterek başlayayım. 17 Temmuz 2026 tarihindeyiz. Borsada da Bloomberg HT ekranlarında açılışta takip ettiğiniz üzere özellikle içeride baskı bir müddet daha hissedeceğimize benzer bir görünüme işaret eden manzara ile karşı karşıyayız. Tekrar 14.100'ün altında, %1'in üzerinde düşüşte haftanın son işlem gününü, Temmuz'un ortasına geride bıraktığımız bu haftanın son işlem gününü karşılar vaziyetteyiz. Dolar TL 47.15'in üzerinde, Euro dolarda 1.14-1.15 bandındayız. Neredeyse değişimsiz bir görünüm var ama özellikle son 2 ayı karşımıza aldığımızda spot dolar endeksinin 101'in altında olduğunu ve Euro dolarında 1.14-1.15 arasında seyrettiğini söyleyebiliriz. Euro TL'de artık 54 seviyesini geçtik. İçeride diğer endekslere bakacak olursak da gün başlangıcından itibaren şu an itibariyle sanayi ve bir miktar holdingde satış baskısının daha az olduğunu görüyoruz. Bankacılık, BIST 100 ve BIST 30'da benzer görünümlerle %1'in üzerinde düşüşler var diyelim. Ve şimdi de bir gonga gideceğiz. Bloomberg HT editörü Dilan Erdemir bizlerle olacak ve Dilan'a sözü devrediyorum. Dilan, mikrofon sende, söz sende.
1: İyi yayınlar Çağlar. Borsa İstanbul'da gong bugün Şara Enerji için çaldı. Yanımda Şara Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Mertay Türk var. Halk arzının detaylarını dinleyeceğiz. Mertay Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Detaylarla başlayalım. Nasıldı talep?
2: Merhabalar. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Bizim halka arz büyüklüğümüz 6 milyar 230 milyon lira. Bu senenin en büyük halka arzıyız. 3.77 kat talep geldi. Burada da aslında beklentimizin altında olan tek kısım bireysel yatırımcıydı. Bunun da aslında doğal bir sebebi var. 2 haftalık halka arz serüveninde 6. firmayız. Tabii bireysel yatırımcıların belli başlı bütçeleri var buralara ayırdıkları. Biz 6. olduğumuz için de orada bütçeler kısıtlı gelmeye başladı diye düşünüyorum ama talep tarafında çok mutluyuz tabii. 4 katı yakın bir talep aldık.
1: Peki halka arzdan elde ettiğiniz gelirleri nasıl kullanacaksınız ve orta uzun vadede şirketiniz için hedefleriniz nedir?
2: Biz %20 oranında halka arz olduk. Bunun %10'luk kısmı sermaye tarafına gidecek. %10'luk kısmı ortaklara gidiyor. %10 sermaye giden kısmın %15'ini biz yatırımlara ayırdık. %55'ini işletme sermayesine ayırdık. %30'unu da finansal borç kısmına ayırdık. %15'lik yatırım kısmı tabii doğal küçük görünebilir ama bu zaten bizim normal zamanda sürekli yaptığımız yatırımlar. Yani halka arz sürecimiz 2 yılı aşkın bir süredir devam ediyor. Biz o süreçte izahnameye yazdığımız yatırımların birçoğunu yaptık. Bunları yeniliğe yeniliğe izahnamede yeni yatırımlar yaza yaza devam ediyoruz. Bu küçük görünmesin. İşletme sermayesi kısmı dediğimizde biz çok stoklu çalışan bir firmayız ve işletme sermayesine ihtiyaç duyan bir firmayız. Bu alanda da tabii bizi net kar kısmında çok rahatlatacak bir süreç olacaktır.
1: Peki enerji sektörünü bu kadar sık sık konuştuğumuz şu böyle bir dönemden geçerken sizin sektöre yönelik beklentileriniz nasıl?
2: Enerji sektörü tabii son zamanların en popüler sektörlerinden bir tanesi. Biz de bu enerji altyapısı sürecinin aslında damarlarıyız. Yani enerji üretiminden kullanıldığı alana kadar ki ara geçişlerin hepsinin biz sağlıyoruz. Nasıl sağlıyoruz? Yüksek gerilim enerji nakil hatlarının bütün bileşenlerini üretiyoruz ve aynı zamanda bunun da müteahhitliğini yapıyoruz. Bunu yapan Türkiye'de tek firmayız, bütün bileşenleri üreten. Aynı zamanda dünyada da sayılı firmalardan bir tanesiyiz. Enerji sektörü tabii yapay zekanın popüler olduğu, teknolojinin hızla geliştiği, popülasyonun arttığı, depolama merkezlerinin keza ihtiyaç duyulduğu bir dönemde katlanarak, talep olarak, ihtiyaç olarak katlanarak devam eden bir sektör. Bu da bizim tabii popüler olmamıza sebep oluyor bu alanda. Yaklaşık 10 sene içinde de bunun hızlanarak, katlanarak devam edeceğine ben inanıyorum.
1: Peki ihracat tarafında nasıl bir performans var? Burada beklentileriniz nasıl?
2: Biz 100 ülkeye aşkın bir ihracat ağımız var. Bu belli bir coğrafyalar değil, bütün coğrafyalara hakimiz. İşte Amerika'daki bütün coğrafyalar, Avrupa'da keza öyle bütün ülkelerde varız. İşte Uzak Doğu, Orta Doğu, Türkiye Cumhuriyetleri dediğimiz birçok alanda faaliyet gösteren bir firmayız. Markamız dünyada bilinir bir marka ve bizim alanımızda çıkan ihalelerde bizim haberimizin olmadığı çok nadir olur. O yüzden ihracat tarafında bir problem gözükmüyor. Sadece biz kendi alanımızda işte kapasite kullanım oranlarımızı yatırımlarla geliştirdiğimiz müddetçe müşteri tarafında problem yaşamıyoruz. O da sürdürülebilirlik dediğimiz başlık altında aslında işte dijital dönüşüm, yalın dönüşüm, yeşil dönüşüm gibi alanlara ciddi yatırımlar yapıyoruz. Yine öncelikli yatırımlarımızdan başta gelen sürdürülebilirlik olacak. Ve bu alanda da kapasitemizi artırdığımız müddetçe şirket güçlenerek devam edecek. İhtiyaç duyarsak da fabrika yatırımı da yapmayı planlıyoruz.
1: Yeni pazar hedefleri var mı?
2: Pazarla ilgili söylediğim gibi çok değişken ve bütün pazarlara aslında hakimiz. Hangi pazarda enerji yatırımları hızlanırsa biz o pazarda oluyoruz. Yeni pazarda şunlardan örnek verebilirim. Savaştan yeni çıkmış ülkelerde ciddi enerji yatırımları oluyor. Biz de o pazarlarda her zaman oluyoruz. Bunları örnek işte Suriye, Ukrayna gibi çok uzak olmayan coğrafyalarda yine bizlere ihtiyaç duyulacaktır ve bizler orada başrolü oynuyor durumunda olacağız diye düşünüyorum.
1: Mert abi teşekkürler, sağ olun. Şara Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Mertay Türk'ten halk arzının detaylarını dinledik. Söz tekrar sende Çağlar.
0: Teşekkür ediyoruz Bloomberg HT editörü Dilan Erdemir'e bu röportajı için. Şimdi gidiyoruz Nurol Portföy Fon Yönetici Yardımcısı Ömer Yıldırım'a. Ömer Bey hoş geldiniz, söz sizde.
3: Hoş bulduk. Merhabalar. Günaydınlar öncelikle. Küresel tarafla başlayacak olursak hemen kısa değerlendirmeye. Bu sabah teknoloji serindeki satış ve tabii Orta Doğu'daki bir süredir devam eden savaş ortamı aynı anda fiyatlanıyor durumda. Dün akşam ne oldu? Netflix'in bu beklenti altında kalan yönlendirmeleri vardı. Yine Google'ın yeni yapay zeka modelinde bir gecikme haberi vardı. Bu da bunlar da birleşince yapay zeka ve teknoloji endeksleri tarafında Amerika tarafında satıcılı kapanan bir gün gördük ki Asya borsaları da bu hareketi takip ediyor durumda. Ve yine baktığımızda şimdi ABD vadeli endekslerinde satıcılı bir görünüm var. Burada mesajı piyasa şu şekilde veriyor gibi yapay zeka hikayesi devam ederken bir yandan bu yüksek değerlemeler sorgulanıyor. Gelen finansallar ve sonrası açıklanan beklentilerin ne kadar acaba fiyatlamada doğru noktada olduğumuzu sorgulatıyor durumda. Tabii ikinci başlık ise bugünlerde yine İran ve Hürmüz Boğazı konusu. Burada ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını sürdürdüğü bir dönemdeyiz. İran'ın da bölgedeki ABD üslerine karşılık vermesi ve tabii Boğaz'daki gemi trafiğinin belirgin şekilde azalması söz konusu. Bu da tüm bunlarda Brent petrolü yeniden 85 dolar civarına taşıdı. Burada haftalık yükseliş yaklaşık %12 civarında ki petrolün bu seviyelerde kalması sadece bu enerji arzı açısından da değil, bu enflasyon ve merkez bankalarının faiz politikaları açısından yeniden sorun yaratabilir noktaya geliyor. Bu yüksek faiz beklentisi de altın ve tabii hisseler bazında onlar gibi riskli varlıklarda satış baskısı oluşturuyor bugünler itibariyle. Buna karşılık ABD'de açıklanan tüketici ve üretici enflasyon verileri vardı. Bunlar beklentilerin altında kaldı. Bunun ardından piyasa Fed'in bu yıl faiz arttırmasının artık kaçınılmaz olmadığı görüşüne dönmeye başladı. Orada biraz bu savaş ortamı ve açıklanan veriler arasında piyasa git gel yaşıyor açıkçası. Daha alımlı enflasyon Fed tarafındaki baskıyı azaltırken bu savaş konusu ve petrolün bulunduğu yer itibariyle risk iştahının bu toparlanmasını engelliyor gibi. Buradan içeriye dönecek olursak son günlerin ana gündem maddesi bizim tarafta likitte olmaya devam ediyor. Dün gelen SPK bülteninde 4 şirkete daha halka arz onayı verildi ki toplam halka arz büyüklüğünün burada ortak satışlarla beraber 14 milyar TL'ye yaklaşması bekleniyor. Hatırlayacak olursa pandemiden bu yana yani 2020'den bu yana fiyat marjının %10'a çekildikten sonra halka arz edilen şirketlerde bu ilk günlerde tavan seyirleri görülmeye başlamıştı. Bu da halka arzla olan ilgiyi bireysel yatırımcının gelmesini sağlamıştı. Ancak geçtiğimiz hafta itibariyle onaylanan o 5 şirketin ardından şimdi de 4 şirketin onaylanması acaba bu tarafta biraz daha farklı mı döneme giriyoruz diye sorgulatıyor. Şirketlerin finansman ihtiyacını dikkate alırken halka arzların tabii piyasadan çekeceği büyük tutardaki likiditeyi de önemsemek lazım. Çünkü her hafta 10 milyar TL civarında bir paranın bu tarafa yönelmesi özellikle küçük ve orta ölçekli şirketler başta olmak üzere piyasanın geri kalanında satış baskısını artırıyor olacaktır. Yeni halka arzın da tabii eski dönemlerdeki kadar kolay getiri sağlamaması yeni halka arzların daha da zorlaşmasına sebep olabilir. Bunun dışında ikinci çeyrek finansalların açıklanacağı döneme giriyoruz. Bu arada beklentiler de şimdiden fiyatları şekillendirmeye başladı. Mesela Goldman'ın dün bankacılıkla ilgili bir raporu vardı. Düşmekte zorlanan enflasyon nedeniyle faiz indirimlerinin erteleneceği ve bankaların tabii öz sermaye karlılıklarını, sermaye maliyetlerini bu yılda aşamayacağının altı çizilmişti ki bu da yabancı taraf başta olmak üzere piyasanın o tarafta dün eksi kapatmasına, yani endüstriyel taraf %2'nin üzerinde artı olmasına rağmen bankacı tarafın eksi kapatmasına sebep olmuştu.
0: Evet.
3: İkinci çeyrek tabii talebin zayıf, bu maliyetlerin yüksek ve finansman yükünün ağır kaldığı bir dönem oldu şirketler için. Dolayısıyla birçok sektör ve şirkette finansalların güçlü gelmesini beklemek zor. Ama hangi şirket bu dönemde ne yaptı testi açısından da belki piyasada güzel fırsatlar olabilir. Bugünlerde ise son olarak şirket bazı tahminler aracı kurumlardan gelecektir. O tarafın fiyatlamaları sektör ve şirket bazında şimdiden ayrışabileceğini düşünüyorum diyerek sözlerimi noktalayayım. Bugün için hak vereceklerim bunlar. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi seanslar diyorum.
0: Biz de Nurol Portföy Fon Yönetim Yardımcısı Ömer Yıldırım'a çok teşekkür ediyoruz sunmuş olduğu değerli notlar için. Ve şimdi Bloomberg KT Baş Ekonomisti Aslı Avranoğlu Seren'le sohbetimize gidiyoruz.
4: Yatırımın yolu Akbank.
0: Evet, araştırma Ma ailesinin baş ekonomist ve araştırma müdürü olarak bu kez yatırım kurulunda Pelin Yantur'un yokluğunda yine Aslı ile beraberiz. Akıllı paralarda da biliyorsunuz haftalık olarak birkaç kere Aslı ile sohbetlerimizi yapıyoruz. Aslında önemli de bir konu var, konut. Çünkü birçok noktada Aslı, yani tabii ontolojik olarak konut bir yatırım aracı olmamalı aslında. Aynı şey altın, otomobil vesaire için de geçerli ama artık her şeyin mübadele değeri olduğu bir dünyada yaşıyoruz ve Türkiye için de bu bambaşka bir reçe taşıyor. Yine reel olarak aslında kayıpta olduğunu görüyoruz 7. ayı yanlış görmediysem. Bununla beraber bir Mayıs etkisi de var. Detayları da senden dinleyeceğiz.
5: Evet, önce satışlarla başlayalım. Biraz önce senin bahsettiğin gibi konut aslında önemli bir bizim için yatırım aracı bile olarak değerlendirilen bir şey ama bu sene çok iyi bir performans göstermiyor. Haziran'da %15 civarında bir artış var satışlarda. Ama burada şeyi biraz önce senin bahsettiğin gibi Mayıs etkisini göz önünde bulundurmak lazım. Mayıs'ta yaklaşık yıllık %30 civarında bir azalış vardı. Bu iki aya toplam beraber bakarsak, yani Mayıs-Haziran ortalamasına, geçen senin Mayıs-Haziran ortalamasıyla yine yaklaşık %10 civarında aslında daha düşük olduğunu görebiliriz. Hatta mevsimselikten arındırılmış takım etkisinin

0: zaman Ocak-Haziran toplamına da baktığımız zaman orada da yıllık hala daha %3 civarında bir düşüş olduğunu söylemek mümkün. Biraz alt kademlere baktığımız zaman ipotekli satışlarda bir miktar hareketlenme var gibi. Haziran'da %72 artmış. Aslında burası ilginç çünkü aslında konut faizlerine baktığımız zaman son 3-4 aydır bir yükseliş var. Yani yaklaşık işte şu anda %40'ların üzerinde en son 3 Temmuz itibariyle olan elimizdeki veri konut kredi faizlerinin %41'ler civarında olduğunu gösteriyor. Haziran'da da 40'lar civarındaydı. Nisan'da 37'lerden geliyoruz. Aslında burada bir yükseliş var. Dolayısıyla buradaki ipotekli satışlardaki hareketlenmeyi tam böyle açıklamak mümkün değil ama bir süredir oldukça düşük gittiği için sonuçta burada bir hareket olduğunu belki söylemek mümkün. Bir de geldiğimiz noktada artık yavaş yavaş belki bir konutlarla ilgili bir beklenti oluşuyor.
1: Ya muhakkak oluşuyordur. Seninle geçen hafta sözünü balla kestim.
0: Yok, rica ederim.
1: Bu merkez bankacılığının borçla beraber değişip değişmeyeceğini konuşmuştuk. Aslında mesela ne alaka diyebilirler konut verisiyle ama şöyle de bakmak lazım. Bu davranışsal bir takım kodlar, veri ve özellikle sosyal medya, dijitalleşme ya da ne diyelim platform kullanıyoruz. Bir şekilde hem burada kurumsal anlamda hem de kişisel anlamda insanların kafasında bambaşka bir takım ortaya çıkandan ziyade geleceğe dair de bir şeyler söylüyordur. Aynen. O yüzden yaklaşım değişmiş olabilir,
0: evet, evet.
1: Bireysel konut yatırımcısında da.
0: Yani evet, yani sonuçta mesela altının çok kötü performans gösterdiğini biliyoruz. Dolayısıyla hani diğer yatırım araçları açısından baktığımız zaman
1: gideyim
0: şu anda
1: bir
0: sanki
1: konuta yatırım yapayım denmiş olabilir.
0: Bir de şunu da biliyoruz. Aslında maliyetler tarafında özellikle konut üretim maliyetleri yani inşaat maliyetleri giderek artıyor. Dolayısıyla bunun da fiyatlara yansıyacağını düşünen bir şeyde beklenti de olabilir. Belki buradan konut fiyatlarına geçebiliriz. Bakarsak konut fiyatlarında da %1.97, yani yaklaşık aylık %2 civarında bir artış var. Yıllık artışta %24.5 ile aslında geçen aydan çok büyük bir fark göstermedi. Geçen yılın Haziran'ında da aslında yaklaşık %2 civarında aylık artış vardı. Yılbaşından beri de çok da yani sanki aylık rutin bir aylık %2'ye yakın bir artış devam ediyormuş gibi gözüküyor. Burada senin de bahsettiğin gibi aslında reel olarak kayıp yani konut fiyatlarındaki yıllık artışlar halen son 7. aydır değil mi? Enflasyonun altında kalmaya devam ediyor.
1: Hatta vallahi altın ve konutta ona çok bakan yok gibi bir şey. Yani en azından dışarıdan görünüm böyle yani. Reelde ben kayıpta mıyım vesaire demeyeyim. Hoş, herkesin kafasındaki enflasyon da çok farklı artık harcama tiplerine göre.
0: Aynen. Yani hani şunu görüyoruz ama yani özellikle son dönemde aslında o daha önceki yani bundan pandemi sonrasındaki o konut fiyatlarındaki sıçramaların yaşandığı bir dönem bir daha şu anda tekrar etmiyor. Daha burada bir normalizasyon süreci devam ediyor. Bu da aslında biraz işte faizlerin görece yüksek kalıyor olmasıyla biraz ilişkilendirilir. Sonuçta dezenflasyon programının da getirdiğin bir normalleşme süreci. Bu bir süre daha devam edecek olabilir. Bir de burada önemli olan yine yeni kiracılara ilişkin de bir veri açıklanıyor bu gene verinin içinde. Orada da gördüğümüz aylık 2.3 civarında bir artış var. Yıllık da yine %29'a gelmiş durumda. Şimdi bunu da şu açıdan önemsiyoruz. Özellikle TÜFE'nin içinde aslında biz yeni kiracı değil de mevcut kiracıların kiraları ne kadar artıyor onu takip edebiliyoruz.
1: Bizim daha çok artıyor ben gibi eski kiracıların son birkaç
0: evet.
1: zamandır.
0: Çünkü evet ortalamadan gittiği için yani bizim kiramız yani mevcut kiracıların kirası sonuçta geçmiş 12 ayın ortalaması üzerinden gidiyor. Geçmiş 12 ayda şu andaki enflasyona göre daha yüksek olduğu için dolayısıyla evet şu anda eski kiracıların kiraları daha hızlı artıyor gibi gözüküyor. Ama bu şuradan bakıyoruz buna. Bir noktada bunların birbirine yakınsayacağı. Çünkü bu bir yeni kiracı endeksi aslında TÜFE içindeki kira içinde bir öncü gösterge gibi. Dolayısıyla buradaki trend aşağıya doğru gidiyor. Biraz yine görece Haziran'ın geçmiş bundan önceki 5 aya göre daha yüksek olduğunu aylık artışın söylemek lazım. Yani bundan önceki 5 ayda aylık artışlar hep %2'nin altındaydı. Şimdi Haziran'da %2.3 ile görece son 5 ayın en yüksek aylık artışını görüyoruz ama geçen seneki Haziran'daki aylık artış %3.3 olduğu için

0: Yıllık bazda düşüş devam ediyor. Yıllık bazda dediğim gibi aslında oradaki trend işte yılbaşında %36'lardaydı. %30'ların altına gelmiş gibi oldu. Şu anda %29. Bu da aslında bize tüfenin altındaki kira kaleminin de gene gerilemeye devam edeceğini, yıllık bazda gerilemeye devam edeceğini gösteriyor. Haziran ayı verisinde aslında benzer bir şey gene eski kiracılar için de görmüştük. Biraz belki orada kira belirleme süreci döneminin de o etkisi olabilir ama Haziran ayı görece geçen aylardan daha yüksek gelmişti kira tarafında. Yani şu algıyı bize veriyor. Evet yani kira ve işte eğitimden de hep bahsediyor Merkez Bankası. Bu taraftan dezenflasyona katkı gelmeye devam ediyor. Ama sanki oradaki ivme biraz yavaşlıyor gibi mi? Bunu bir Haziran verisi biraz bana o imajı verdi. Dolayısıyla önümüzdeki aylar için bu devam edecek mi etmeyecek mi? Bunu takip etmek lazım.
1: Aslı, tecrübene istinaden böyle geriye dönüp baktığında bu veriyi de bir yana koyalım. Özellikle Türkiye'nin son böyle 25-30 yılını düşündüğünde mesela şu yaşadığımız vaka özellikle iktisat, ekonomi, finans öğrencileri için reel faizin olduğu bir ortamda ne diyelim diğer koşullar ceteris paribus bir miktar daha sabit olmak kaydıyla konut fiyatlarının aslında bizim öyle çok aklımızda yer ettiği kadar özellikle salgın sonrasındaki gibi gelişmeyebileceğine işaret ediyor mu sence? Yani burada anahtar şey reel faiz diyebilir miyiz şu konuştuğumuz çerçevede?
0: Kesinlikle diyebiliriz. Sonuçta burada reel faizi makul bir seviyede tuttuğunuz zaman ama aslında varlık fiyatlarının artışları da normalleşmeye başlıyor. Son dönemde de özellikle dezenflasyon programı reel faizin görece yüksek seyretmeye başladığı dönem sonrasında da tamamen bunu görüyoruz. Enflasyonun altında kalan bir konut fiyatı artışları var. Ama tabii hala daha görece şimdi o pandemi sırasında yaşadığımız o kadar yüksek fiyat şeyleri ve artışları vardı ki görece gene varlıklar hala daha aslında alım gücüne bakınca yani bir konut almak hala daha çok maliyetli. Ama alınan konutun yarattığı prim son bir yıldır ya da son 2 yıldır belki aslında o kadar da iyi bir getirisi olmadı. Onun yerine Türk lirası mevduat faizine de işte tahvil vesaire gibi daha Türk lirası cinsi bir yatırım yaptığınız zaman yani konut da Türk lirası ama hani bir finansal enstrümana yatırım yaptığınız zaman çok daha iyi bir getiri sağladınız. Reel olarak daha iyi bir getiri sağladınız. Kesin ötekisinde reel olarak aslında negatif bir
1: Bu
0: getirisi
1: soruyu
0: var.
1: sana özellikle sordum. Çünkü sözlerimize başlarken geleceğe dönük beklentilere ilişkin böyle bir motivasyon olabilir diye konuşmuştuk. Burada kastımız da illa bizdeki enflasyon seviyesi %30'lar, 40'lar vesaire diye değil. Amerika ekonomisi için de geçtiğimiz günlerde Angus Maddison yazdı. Yani konut bu kadar fazla el değiştirilen bir ne diyelim para birimi gibi bir şey haline gelirse o zaman bu çoğunluk insanın erişemeyeceği bir şeye dönüşüyor.
0: Aynen.
1: Dolayısıyla siz orta direğinizi kaybediyorsunuz ya da konut bir spekülasyon aracı. Amerika'da da böyle, İngiltere'de böyle. Herhalde ne diyelim son salgın sonrası dönemde bugünler ve ilk o senin referans verdiğin dönemler bunu anlamak adına reel faiz nedir? Konut piyasasında fiyat seviyeleri ne şekilde çok fazla artar ya da stabil seyrederim bir örneği oldu. Geleceğe dönük de beklentilerde herhalde biraz reel faizi böyle kitap ayracı gibi düşünmek faydalı olabilir diyebilir miyiz?
0: Kesinlikle. Aslında yani o dönemde yaşadığımız bu varlık fiyatı yani konut başta olmak üzere bütün varlıklardaki artış uygulanan para politikası ve maliye politikasıyla tabii ki çok ilgili. Sonuçta o kadar genişlemeci bir politika uygulayıp da arkasından o reel yani negatif reel faizlere gelen bir ortam yarattığınız zaman mutlaka para da yönünü varlık tarafında buluyor ve gerçekten şu anda alım gücü açısından çok ciddi yüksek seviyelere gelmiş durumda. Ama benzer şey Amerika'da da şu anda konut piyasasının çok iyi gitmediğini biliyoruz. Çünkü orada yani para politikasını normalleştirdiğiniz zaman aslında varlık fiyatlarına ilişkin düzeltmeler de bazen önce, bazen sonra, yani ilk önce konut piyasasında oldu. Şu anda bu sabah konuşuyorduk toplantıda. Diğer varlıklarda da aslında işte altındır, gümüştür, bunlarda da olmaya başladı şu anda. Bir miktar bu etki oluyor tabii ki. Şimdi bundan sonrası o yüzden para politikasının aslında nasıl şekilleneceği önemli. Yani gerçekten buraya faizi vermeye devam edecek miyiz? Çünkü o yani para politikasının gevşeme alanına doğru geçtiği noktada, o beklentinin oluşmaya başladığı noktada tekrar konut fiyatlarında bir hareketlenme gayet olası gözüküyor.
1: Neyse biz 17 Temmuz'da Aslı Sağlanoğlu Seyran'la bu sohbetimizi not olarak yılın tam böyle ortasını yerine göre bıraktığımız şeyde inşallah güzel vesilelerle hatırlatırız. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Aslı Sağlanoğlu Seyran bizlerleydi.

0: Kısa bir ara, ardından Perform Portföy Fon Yöneticisi Altan Aydın bizlerle olacak. Kaçırmayın.
1: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek.
2: Reklam. Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
4: Reklam. Öncelikli yayın.
5: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
8: Kaptan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Yatırım Kulübü'nde Perform Portföy Fon Yöneticisi Altan Aydın bizlerle. Altan hoş geldin.
1: Merhabalar Çağlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler, sizlerle güzel. Altan, ne oluyor diyeyim şu yüzden. İkinci yarı tabii başlayalı çok kısa bir süre geçti yılın ilk yarısını takiben. Seninle de ya bitiminde ya da bu yarının başlangıcında konuşmuştuk. Biraz daha en azından barış konusu gündemde kalırsa küresel ölçekte, içeride de bazı taşlar yerine oturursa daha iyimser bir beklenti vardı. Ama onun öncesinde bir geçiş aşaması mıdır yoksa biraz gidişat ve piyasaların buna dönük algısı değişti mi?
1: Valla piyasalar biraz bıktı Çağlar. Yani ne oluyor dediğin zaman işte aslında çok şey oluyor. O yüzden de yani yatırımcıların biraz sıkıldığını görüyorum ben açıkçası. Yani bunu hem kurum raporlarından anlayabiliyoruz az çok, hem de fiyatlamalardan. Şimdi tabii yani genel olarak zaten uzunca bir süredir işte enflasyon ve bunun bağlı olarak merkez bankalarının politikalarını tartıştığımız bir ortam vardı. Sonrasında savaş çıktı özellikle bu sene ve bu savaşın gidişatına yönelik de ciddi bir belirsizlik ve sürekli bir belirsizlik. Yani bir konuda karar veriyorsunuz, iki gün sonra yeniden değişiyor falan, bu ister istemez bütün psikolojiyi bozuyor. Bozduğu gibi de yatırım kararlarını da çok net etkiliyor. Yani bu tip durumlarda biliyorsun herkes biraz daha geri çekilmeyi tercih eder. Şu anda da biraz böyle bir ortam var. Tabii yani bu ana gündem, böyle ikincil gündem maddeleri de var yatırımcıların kafasına takılan. Belki tek başına olsa çok böyle problem yaratmayacak gündem maddeleri de böyle bir ortamda yatırımcıları negatif etkileyebiliyor. Bunu da fiyatlara yansıdığını görüyoruz. Yani içeride konuşacak olursak işte enflasyonun gerileme bir patikası vardı ve o trendin gecikiyor olması, ama bu ama o sebeplerle gecikiyor olması ister istemez bir bunaltma durumu yaratıyor. Bu tabii dışarıdan kaynaklanıyor, içeriden kaynaklanıyor ama sonuçta böyle oluyor. Dolayısıyla bu gecikme ister istemez fiyatlara da yansıyor yatırımcı psikolojisi anlamında kanaldan. Yurt dışına baktığında da yine savaş ve benzeri faktörlerin, dışsal faktörlerin yine majör merkez bankalarının hem Fed'e hem ECB'ye etkilerini görüyoruz. Ve bunun yanı sıra da aslında bir yandan bizim savaşı daha pozitif izlediğimiz bu işte yarı iletken veya işte yapay zeka temelli teknoloji şirketlerinin performansları da ciddi anlamda oynaklık yaratıyor. Bu da psikolojiyi bozuyor. Çünkü bir yerde hani bu çölde bir vaha gibiydi açıkçası Amerika'daki bu teknoloji şirketlerinin performansı. Tabii bu da bozulunca elde tutacak çok bir şey kalmıyor kısa vadede. Dolayısıyla hani bu belirsiz ortamda da insanlar bir miktar daha geri çekilmeye çalışıyorlar. Daha önce yayınlarımızda da hep söyledik, yani ben genel olarak işte savaşın geçici olacağını, geçiciden kasıt da tabii zaman uzuyor ama yani sonuç itibariyle petrol fiyatlarının işte 70-80 dolar bandında kalabildiği bir ortamda hem yurt dışı piyasalar için hem de iç piyasa için olumlu olduğunu söylemiştim. Aslında bu görüşüm çok değişmiyor. Ama tabii sonuçta yani beklenen getiri aynı ama volatilite artıyor. Volatilite arttığı için de yani bu oynaklığın arttığı ortamda aynı beklenen getiriyi biraz daha çekimser şekilde ele almaya çalışıyoruz. Aynı iştahla olamıyoruz maalesef. Bu da bu işin gereği maalesef. Böyle bir durumdayız şu anda.
0: Peki Altan, futboldan örnek verecek olursak İspanya-Fransa maçı biraz bunun dışındaydı. Yani şahsen ben De La Fuente'nin aklını çok beğendim ama mesela İngiltere-Arjantin maçı çok kısırdı. Burada ister istemez bir tedbir var. Hisse senedi piyasası için de risk iştahını çok gönülden sırf hissi olarak bile yükseltmek isteyen yatırımcı, biraz önce tarif ettiğin o ruh haliyle olumlu bir takım şeyleri görürse de adım atmakta tereddüt ediyor diyebilir miyiz Borsa İstanbul adına?
1: Tabii mutlaka, yani düşünün, iki kere karar veriyorsunuz, üçüncüde yeniden aynı kararı vermek çok kolay olamayabiliyor. Çünkü yani sürekli bir şeyler değişiyor. Yani Trump'ın her söylemi, yani NATO toplantısı öncesindeki psikolojiyle NATO toplantısı biter bitmez savaşı yeniden alevlendirmesi, sonrasında işte barış oldu olmadı, vurduk vurmadık, bütün askeri tarafı azaltacağız, bütün askeri yeteneğini kaybettireceğiz gibi açıklamalar, bunlar ister istemez yatırımcıyı aslında tam anlamıyla bıktırıyor. Ama geri çekilip baktığınız zaman Yani hep işte biraz daha iyi taraftan bakmaya çalışıyorum. O da yani bu yüksek faiz ortamında dahi aslında 2026 sonunda hala kar büyümesi görebileceğimiz bir yapıya ulaşıyor borsa. Yani daha önce yayınlarda hep aslında buna odaklanmıştık. Dolayısıyla burada işte şirketlerin hala değer yaratabilen şirketlerin sektörlerin öncü şirketlerinin hala burada güçlü kalabildiğini görüyoruz. Belki işte ikinci çeyrek finansallarıyla ilgili herkes belli yorumlar yapıyor. Çok iyimser yorumlar duymuyorum ben ama ben hep aynı şeyi söylüyorum. Biraz gerçekçi olmak lazım. Yani %50 faizin olduğu yerden %40 faizin olduğu yere geldik. Hala çok yüksek bir faiz oranından bahsediyoruz. Yani bu faiz oranının olduğu yerde böyle inanılmaz bilançolar görmeyi beklemek de zaten bence abesti. O yüzden pozitif sürprizlerin görebileceğimizi daha önce de iletmiştim. Hala aynı fikirdeyim. Yani işte yıl sonuna kadar savaş aynı şekilde sürmez ise petrol fiyatları 85'in üzerinde kalıp işte 100'e doğru veya 85-90 arasında bir yerde kalmazsa ki ortalama yukarı çeken bir seviye olduğu için orayı söylüyorum. Yani şu ana kadar ilk 7 ayda 85-86 dolar yıl ortalaması. Dolayısıyla bu seviyelerde kalması 82-83 dolar bile bizi çok bozacak bir seviye değil açıkçası. Çok volatil olmadığı sürece. Böyle baktığınız zaman da içinde değer barındıran hala işte enflasyon üzerinde getiri elde ettirebilecek şirketler var. Ama tabii bunlara yatırım yapmak biraz daha zorlaştı psikolojik olarak. Çünkü daha rahat değilsiniz. Her gün başka bir şey oluyor. İşte en son galiba Bank of America'nın raporuydu bankalarla ilgili. Yani gidecek çok güzel bir cümle aslında. Yani gidecek yer hala aynı ama biraz daha geç kalınabilir gibi bir ifade vardı. Dolayısıyla durum biraz böyle gerçekten. Yatırımcıların da psikolojisi böyle bir durumda. Ama dediğim gibi ben hala değer görüyorum. Özellikle şirket finansallarına baktığımızda yani öncü sektörlerde, emtia sektörlerinde veya işte havacılık sektöründe, demir çelikte, rafineride iyi bir bilanço dönemi geçecek. Ama tabii ki bu faiz ortamında daha zayıf olması zaten beklenen işte beyaz eşyaydı, otomotivdi, bankacılık gibi. Bunlar da zayıf bir çeyrek göreceğiz. Ama üçüncü çeyreğin daha kötü olabileceğine dair sinyaller şu anda elimizde yok. O yüzden de çok kötümser o değilim açıkçası. Bakalım izleyeceğiz. Yani bu gelişmeleri maalesef yani böyle söylüyorum çünkü hani bir hafta veya bir aylık periyotlarla sürekli olarak bu gelişmeler bizim fikirlerimizi değiştiriyor. İşte Amerika'ya dair beklentilerde de öyle. Yani en son enflasyon verisi geldi. Hemen fikirler değişti. Halbuki bence patikada çok değişiklik yok. İşte petrol fiyatlarının etkisi var. Bir sonraki çeyrek, bir sonraki ayda belki bambaşka bir enflasyon verisi göreceğiz vesaire vesaire. Yani çok uzun konular ve alt alta çok madde olduğu için böyle biraz karışık anlattım belki. Ama özeti evet yatırımcı bıktı. Evet çok ciddi bir dalgalanma var. Ama hala iyimserliğimi koruyorum açıkçası. Bunu bozacak bir faktör belki işte Fed'in reel olarak faiz arttırdığı yani beklendiği değil de arttırdığı zaman olabilir. İçeride işte başka bir gelişme olursak görürsek olabilir. Petrol fiyatları 90'ın üstüne çıkarsa olabilir. Bunlar olmadıkça mevcut iyimser görüşümü hala koruduğumu söyleyebilirim.
0: Peki hem pazar günkü finalle ilgili favorini alalım hem de bu bahsettiğinin üzerine nasıl bu süreç zor süreç atlatılabilir? Model portföy demeyelim belki ama yaklaşım nasıl özellikle portföy oluştururken oluşturabilir onu alalım senden.
1: Pazar günü için İspanya açıkçası favorim. Orada her zaman sisteme yani oradan da piyasaya dönecek olursak yani sisteme bağlı kalmak çok bence daha doğru. İspanya'da çok iyi bir sistem var bence. Dolayısıyla borsada da bu aynı şey geçerli. Bir prensibiniz olduğunda, bir sisteme bağlı kaldığınızda yatırımlarınız biraz daha rahat, en azından psikolojik olarak olabiliyor. İşte o yüzden değeri arıyoruz, değere yatırım yapmaya çalışıyoruz. Şu anda da o değere göre potansiyeli olan şirketler var. Yani bu ne zaman olacak veya işte yatırımcı nasıl hareket etmeli? Yatırımcının bence bakması gereken 6-12 ay vadelerde faiz oranlarının nerede bulunabileceğine dair fikir oluşturup buna bağlı olarak da şirketlerin faaliyetlerini az çok kafalarında oluşturmaları. Yani bugünden baktığınız zaman eğer Yani böyle bütün hava sahaları kapanmayacaksa veya savaşın petrolün fiyatlarının yükselmesinde bütün dünyaya bir faydası olmadığı için aynı şekilde enflasyon ve faiz kanalıyla aslında Trump'a da bir noktada fayda sağlamayacağı için biraz uzun uzadıya baktığımızda şirketlere etkilerini, ekonomilere etkilerini kestirebiliriz. Sadece içinde yaşarken bunu yapmak çok kolay olmuyor dediğim gibi her gün bir gelişme olduğu için. Fakat geriye çekilip böyle biraz daha aklı selim düşünmekte fayda var. Özellikle Türkiye'de yani şirketler için söyleyeyim. Her sektörün amiral gemisi şirketlere baktığınızda aslında çok da kötü olmadıklarını görüyoruz. O yüzden bu performansların fiyatlara yansıması belki biraz gecikecek ama eninde sonunda olacaktır diye düşünüyorum. Yani bir rakam vermek gerekirse işte 2026'nın sonuna doğru yani biz 2026 tamamı için %50 civarında bir kar büyümesi bekliyoruz. Bu hala korunan bir beklenti açıkçası. Potansiyeller olarak da yani %30'un üzerinde potansiyel gördüğümüz birçok şirket var. Bu da aslında yine enflasyon ve faizin üzerinde bir getiri elde edebilir. Bu gelinen noktanın üzerine yani hiç unutmayalım. Bu kadar kötü şeyden bahsediyoruz. Temmuz ayındayız. Yani %25-30 civarında getiriler var. Bunlar kötü getiriler değil. Dolayısıyla bunun üzerine bir %25-30 daha hiç kötü değil. Biraz da böyle bakmakta fayda var. Yani psikolojiyi biraz da bu şekilde yönetmekte fayda var diye düşünüyorum. Kısa vadeli bu kötü, çok dalgalı gelişmelere takılmadan.
0: Çok teşekkür ediyoruz Perform Portföy Fon Yöneticisi Altan Aydın'a. O rapordan örnek verdi. Ben de Ahmet Uluçay'ı rahmetle anayım. Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak filminde güzel bir replik vardır. Karpuz kabuğundan gemiye binerseniz çabuk inersiniz diye sisteme de vurgu yaptı Altan. Bu her şey için geçerli. Burada noktayı koyalım yatırım kulübüne. Gün içinde tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
2: Tera Yatırım, yatırım kulübünü sundu.
3: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Aa, anne dedi.
5: Hadi canım, baba dedi.
4: Bez dedi.
5: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
6: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her Bes Allianz Bes olamaz. Bir yaşına kadar

0: gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla BES'te fark yaratan çocuğumla büyüyen BES Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun BES'ini başlatabilirsiniz.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Grafikleriz programına hoş geldiniz. Bugün de araştırma analistimiz Elif Cansever'le birlikteyiz. Merhaba Elif.
2: Merhabalar Mehmet.
1: Bugün yine iki farklı konudan bahsedeceğiz. Ben yurt içi, sen yurt dışı tarafından. Ben konut satışları verisi ve fiyat verisi geldi. Onu biraz ayrıntılı bakacağım. Sen neye bakıyorsun?
2: Bende de bu hafta çok fazla makro veri aldık. Aslında bunların ileriye dönük beklentilerini fiyatlarken piyasa önemli olan etkenlerden biraz söz etmek istiyorum.
1: Başlayalım o zaman.
2: Başlayalım.
1: Evet, bugün konut satış verileri geldi dedik. Ben toplam yurt içi satışlar üzerinden değil de daha çok yabancılar üzerinden gideceğim. Yabancıların da konut alımlarını etkileyen en önemli faktör dolar bazında konut fiyatları. İkinci çeyrek verileri geldi bugün. Hem Haziran verisi hem de tabii ki aynı zamanda ikinci çeyrek verileri geldi. İkinci çeyrekte Türkiye'de özellikle İstanbul üzerine baktığımızda konut fiyatları yaklaşık %10 arttı. O %10'u biraz daha üzerinde arttı. Aynı dönemde doların ne kadar arttığına baktığımızda o da %4'ün biraz üzerinde. Bu da bize şunu gösteriyor. Konut fiyatları dolar bazında oldukça yukarı çıktı. Şu anda 192 bin dolar seviyesine geldi. Son 15 yılın ortalamasına baktığımızda Türkiye'de konut fiyatları 130 bin dolar seviyesinde. Burada 2023 civarında 188 binde kendi zirvesini görmüştü. Sonra bir miktar aşağı gelmişti ama son 1,5 yıldır tekrar yönünü yukarı çevirdi ve bu da açıkçası Türkiye'de dolar bazında konutların pahalı olduğu anlamına geliyor. Ve bu pahalılıkla birlikte yabancı yatırımların da ciddi şekilde azaldığını görüyoruz. İkinci grafikte açıkçası Türkiye'de konut... Türkiye'de yabancıların konut alımlarını görüyoruz. Yıllık veriler bunlar. Normalde işte 2013-15 arasında ortalama yani 20-25 bin civarında konut satışları olurdu. Daha sonra özellikle yabancılara vatandaşlık imkanı da getirmesiyle bu rakamlar arttığını gördük. Az önceki grafikte de gördüğümüz gibi aslında 90 bin dolarlara inen konut fiyatlarında Türkiye'de konut yabancının konut alımlarının rekor seviyeye geldiğini görmüştük. Toplam 72 bin konut aldılar 2022'de ki o dönemde Türkiye'de satılan toplam konutların %5'i, 6'sı civarı yabancılara satılıyordu ki bu oldukça yüksek bir oran bir ülke açısından. Daha sonra yabancıların konut alımlarında çok ciddi şekilde aşağı yönlü geliş görüyoruz. Son 3 yılda grafiğin en sondaki gibi 20 binler bandına oturmuş durumda. Ekranın solun en sağındaki 22 bin Haziran ayı itibariyle son 12 ayın toplamını gösteriyor. Yani şu anda yabancıların Türkiye konut piyasasında çok ciddi bir ilgisi olduğunu söyleyemeyiz. Son grafimde de açıkçası Türkiye'deki gayrimenkul yatırımlarının düşmesinin doğrudan yatırımlara etkisine biraz baktım. Türkiye'ye gelen doğrudan gayrimenkul yatırımları aynı şekilde 2018-22 arası oldukça yüksek seyretmişti. Özellikle 2022'deki şu 6.3 milyar o dönem Türkiye'ye gelen gayrimenkul yatırımlarının yaklaşık %60'ını oluşturuyordu. Yani biz o dönemde Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımlar

0: Bunları ölçmek için gayrimenkul hariç bakmaya başlamıştık. O kadar önemli bir noktaya gelmişti. Daha sonra diğer bütün grafiklerde gördüğümüz gibi son 2-3 yılda bunun da çok ciddi şekilde gerilediğini görüyoruz. Son olarak Mayıs ayı verisi geldi bu hafta Merkez Bankası'ndan. Orada yaklaşık 2.6 milyar dolar son 12 ayın toplamında geldiğini görüyoruz gayrimenkul yatırımlarının. Bu da toplam doğrudan yatırımlar içerisindeki paylarının %14-15 civarına gerilediği anlamına geliyor ki bu açıkçası artık eskisi gibi kayda değer bir rakam olmadığını gösteriyor bize.
1: Ben buradan hemen alıyorum. Küresel piyasalara biraz bakmak istiyorum. Özellikle bu hafta gelen makro verilerle beraber bir miktar daha piyasanın iyimserliğine şahitlik ettik. Fakat grafiğimizde de gördüğümüz gibi bu WTI'nin turuncuyla gösterildiği ve NYMEX rafineri marjının, yani crack spread dediğimiz marjının, yani bir varil petrolden benzin ve dizel üretilmesinin sırasındaki aslında rafineri işlemlerinin total marjını gösteren grafiğimize baktığımızda ise bunun bir miktar daha erken sevinme sinyalleri verdiğini bize gösteriyor. Tabii ki de petrol fiyatlarını değerlendiriyor olduk. Keza bu gelen verilerde de Haziran ayındaki ateşkes söylemlerinin bir miktar daha WTI tarafında da gördüğümüz aşağı yönlü kırılmaları fiyat hareketlerinde etkilediğine şahitlik ettik. Fakat rafineri marjına baktığımızda ise haftalık yükselişinin yaklaşık %14 seviyesine geldiğini ve son 7 haftadır yükselmeye, WTI fiyatları düşerken bile yükselmeye devam ettiğini ve 2017'den beri en yüksek seviyelerde en uzun haftalık yükseliş serisine devam ettiğini bu noktada söyleyebiliriz. Burada önemli olan birkaç unsur var. İlki aslında Ukrayna'nın Rus rafinerilerini vurmasıyla beraber arz tarafında Ukrayna'nın Rus rafinerilerine olan saldırılar ve Orta Doğu'daki İran gerilimi nedeniyle bazı rafinerilerin hasar görmüş olması ve küresel ölçekte arz tarafında sıkışmaların yaşanıyor olması burada ana ölçeklerden ve aslında küresel piyasalardaki rafineri marjlarına baktığımızda ise kapasitelerde belirli bir daralma var ve Çin tarafından da talep zayıflığı geliyor. Bunların hepsi rafineri marjlarını yukarı yönlü iten ki şu an 70 dolarlarla tarihi zirvelerini yaşıyor. 70 dolarlara gelen tarihi zirvelerini yaşayan ana endekslerden, ana unsurlardan birkaç olduğunu söyleyebiliriz. Hemen diğer grafiğime geçmek istiyorum çünkü diğer grafiğim de bana bunların piyasalara yansımalarını gösteriyor. Mavi tarafa baktığımızda ise rafineri marjını görüyoruz. Beyaz çizgi bize Fed'in 6 ay sonrası beklentilerini gösteriyor. Turuncu tarafa baktığımızda ise 1 yıllık enflasyon sıvabını görüyoruz. Ve burada önemli ayrışma enflasyon beklentilerinden geliyor. Haziran ayında enflasyon beklentileri bir miktar daha aşağı yönlü gelirken petrol fiyatlarının aşağı yönlü gelmesiyle belirli bir rahatlama rallisi orada görürken ki keza orada da 3,5 seviyelerinde takip ederken ateşkes söylemleriyle beraber 2 bandına inen bir enflasyon sıvabı görüyoruz. Ancak enerji piyasasının verdiği sinyaller tam olarak öyle değil. Çünkü rafineri marjlarına baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettiriyorlar. Petrol fiyatları geri gelirken bile o 7 haftalık ateşkes o ilk grafiğimizde gördüğümüz 7 haftalık yükseliş serisini burada da net bir şekilde görebiliyoruz. Buradan aslında Fed'in faiz beklentisi geliyorum. Çünkü burada enflasyon sıvabı düşerken Fed'in faiz beklentisi yine yükselişini enflasyonla ters orantılı olarak yükseliş serisini devam ettiriyor. Yani biz buradan enflasyon tarafında petrol fiyatlarının fiyatlanmasını görürken tahvil yatırımcılarının rafineri marjı fiyatlamasını işleme aldığını ve aslında fiyatlamalarını ona göre 6 ay sonraki beklentilerini ona göre fiyatlamaya devam ettiklerini grafiğimizde net bir şekilde görüyoruz. Bundan sonraki süreçte bize aslında sadece petrol fiyatları üzerinden değil, keza şu an ateşkes söylemleri bir miktar daha rafa kalktığı bir dönem geçiriyoruz. Karşılıklı söylemlerin birazcık daha sertleştiği ve 5 gün artık 5. günündeyiz. 5. günde de saldırıların devam ettiği bir harita görüyoruz jeopolitik tarafta. Önümüzdeki süreçte rafineri marjlarını ve aslında petrol fiyatlarının yansımalarını da görüyor olacağız.
0: Evet, aslında baktığımız yer sadece Orta Doğu değil. Son dönemde Ukrayna'nın özellikle Rusya rafinerilerine saldırması bu marjı yukarı taşıyan ve Türkiye'de etkileyen aslında bölgede rafineri marjlarını ve aslında işlenmiş ürün fiyatlarını yukarı çeken bir faktör. Bu da enflasyonu ve enflasyon beklentilerini yukarı çekiyor.
1: Haklısın.
0: Evet, bugün de grafik görüntüsünün sonuna geldik. Pazartesi günü tekrar görüşmek üzere.

0: Reklam.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.

Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Fokus programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Evet, bu haftaya bakıldığında Borsa İstanbul tarafında kısa bir hafta vardı. 15 Temmuz'da Mekosi günü sebebiyle kısa bir haftayı kapatmaya bugün itibariyle hazırlanıyoruz diyelim. Dışarı tarafa bakıldığında Amerika'dan sanayi üretim verisi gelecekken Avrupa tarafında saatler 12'yi gösterdiğinde Euro bölgesi enflasyon rakamlarını alacağız. Ama içeride birçok veri geldi. Başlıklara bakalım dilerseniz sizinle beraber. Evet, haftanın öne çıkan başlıklarında, haftanın son işlem günü öne çıkan başlıklarına bakıldığında içeriden birçok veri akışı geldiğini, yoğun bir gündeminde olduğunu görüyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre kısa vadeli dış borç stoku artış kaydetti ve Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %1,3 artarak 172,7 milyar dolara kadar çıkmış bulunmakta. Merkez Bankası verilerine göre orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine bir yıl veya daha az kalmış borçları gösteren stokta ise 242 milyar dolar olarak gerçekleştiği açıklandı diyelim ve buradan ikinci verimize geçelim. Bir diğer taraftan konut rakamları gelmiş bulunmakta ve Türkiye genelinde ilk el konut satışı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %23,1 oranında artış kaydetti ve 43.406 adet oldu. Veri yılın en yüksek aylık artışı olarak kayıtlara geçmiş bulunmakta. Bir de fiyat tarafını konuşmak lazım. Merkez Bankası tarafından fiyatlar da geldi ve Merkez Bankası'ndaki Haziran ayı konut satış fiyat endeksine bakıldığında ise konutta reel kayıp 7. ayında da devam etmiş bulunmakta. Haziran ayında Türkiye genelinde konut fiyatları yıllık %24,5 artış kaydetti. Konut fiyatları bu artışla beraber Haziran ayındaki %32,11'lik enflasyonunda altında kalarak reel kaybı işaret etmiş bulunmakta diyelim ve son başlığımıza geçelim. Bu da küreselden bizi karşılıyor. Çin'den küresel yapay zeka adımı geldi. Tabii Amerika tarafında yapay zeka öncülüğünde çok büyük adımlar ve APEX, yani sermaye harcamaları konuşulmuştu. 5,5 trilyon dolarlara kadar çıkabileceğini biz burada Bloomberg HT ekranlarında aktarıyorduk sizlere. Çin'den de bu tarafta bir adım geldi ve Amerika'yı biraz dışarıda bırakarak Rusya'nın da aralarında bulunduğu 29 ülkeyle küresel yapay zeka işbirliği örgütü kurma kararı aldı. Tabii bu örgütün şu an kurulum aşamasında olduğunu sizlere aktarmak lazım. İçerideki kurucu üyelere bakıldığında Kazakistan, Endonezya, Pakistan, Laos gibi ülkelerin olduğunu görüyoruz ve güneyde önde gelen gelişmek olan ülkelerinde yer aldığı, ekonomilerin de yer aldığını izliyoruz. Tabii bu anlaşma dahilinde Şangay'da bir konferans yapılacak ve bu konferans sonrasında ise bu örgüt kurulacak diyelim. Örgütün amaçlarından biri yapay zekayı daha güvenli kullanmak olduğunun altı çiziliyor.

0: Gündem başlıkları bu yönde ilerlerken bir de rakamları ekranlarınıza getirmek lazım. Haftanın son işlem günde Borsa İstanbul tarafında BIST 100 endeksine bakıldığında bu sabah saatinde Şara Enerji için Borsa İstanbul'da gong çaldı ve şirket tavan fiyatla açıldı. Ardından sabah saati SPK bülteni geldi ve 4 yeni halka arza onay geldiği açıklandı. Bu halka arzlar Albayrak Hazır Beton, Metgün Enerji Yatırımlar, Kardemir Sanayi Borsa Sanayi olacak diyelim ve Masfen Enerji olarak da 4 şirketin onayı geldi. Toplam halka arz büyüklüğü 13,8 milyar lira olarak hesaplanmış bulunmakta. Endekse bakıldığında sabah saatlerinde bir geri çekilme vardı. Şu an %1,5'a yakın bir geri çekilmenin de hakim olduğunu görüyoruz. 14 bin puan bandında ilerleyen bir fiyatlama hakim. Alt sektörlere bakmak lazım. Sabah saatlerinde sanayi tarafı yatay pozitifti. Açılıştan bu yana %1,15'lik bir geri çekilmenin de hakim olduğunu gördük. Banka ve mali taraf zaten puan bazı baskı karşılarken şu anda devamının %2'ye yakın bir puan bazlı baskının yaşandığını izliyoruz. Hizmetler, turizm ve ulaştırma tarafı %1'e yakın bir geri çekilmeyle şu an puan bazlı baskılarda alt endekslerde fiyatlanmış bulunmakta. Küresel para piyasalarında dolar endeksinde ise bir geri çekilme vardı. 101 seviyesinde altını gördük biz ılımlı gelen ABD TÜFE ve ÜFE verileri sonrası 100,70 seviyelerinden işlem hacmi geçiyor. Dolar TL, Euro TL tarafı güne yatay pozitif işlem görerek devam ediyor ve Euro dolar çaprazı 1,1436 seviyesinden işlemini sürdürürken sterlin dolar tarafı ise İngiltere başbakan adaylarından güçlü isimlerden Andy Burnham'ın Maliye Bakanı seçme yarışındaki haber akışı ile beraber 1.3450 seviyesinden işlem görmesini sürdürüyor diyelim ve Avrupa tarafına göz gezdirelim. Çünkü bilançolar orada da gelmeye devam ediyor. IMF sabah saatlerinde Ortadoğu'daki savaşın riskleriyle beraber 2026 büyüme tahmini Euro bölgesinde %0,9'a düşürmüş durumda. Enflasyon %2,9 alabileceğinde bugün gelebilecek veri de öngördüğünü açıklamıştı. Paris, Frankfurt ve İtalya Fitch tarafında yatay negatif bir seyir varken Londra tarafında pozitif bir ayrışma olduğunu bu sabah saati görüyoruz. ABD vadelilere göz gezdirelim. Amerika tarafında ise bu hafta ÜFE ve TÜFE verileri ılımlı geldi demiştik. Bugün sanayi üretim verilerini alacağız. Buradaki gelecek veri de piyasaları etkileyecek diyelim. Tabii dün Netflix bilançosunu aldık. 113,4'lük bir getiri artışı vardı ve 16,6 milyar dolara yükselen bir kar olduğunu gördük. Fakat hisse beklenti altı gelen tahminlerle beraber %9'a varan sabah saatlerinde vadelilerde geri çekilme yaşamıştı ki son bir yılda %40'a varan bir düşüş görmüştü. Bilançosu gelen Netflix tarafında açıkladığımızda. Vadelilerde de şu an negatif bir seyrin olduğunu hatta Nasdaq ve S&P 500'de %1'i de aşan bir geri çekilmenin de yaşandığını izliyoruz. Emtia tarafına göz gezdirelim. Ons altın tarafında spot piyasada 4000 doların da altında bir fiyatlanma vardı. Bu sabah saatlerinde de devam eden bir fiyatlanma var. Ons gümüş 55 dolardan işlem görüyor. Bitcoin 62.000 dolarda, 63.000 dolardan da bir geri çekilmeye sebebiyet veriyor ve %2'ye varan bir geri çekilme var. Brent'te 85 dolar bandında ilerleyen bir fiyatlama hakim. Amerikan tipi ham petrol ise 80 dolar sınırında işlem görmesini sürdürüyor diyelim. Ve şimdi Fokus'ta kısa bir araya gidiyoruz.
1: Reklam. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan

0: Reklam. Öncelikli yayın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
2: Fokus haftanın son işlem gününde kaldığı yerden devam ediyor. Sabah saati konut, fiyat ve satış istatistikleri gelmiş. Değerlendirmek üzere çok değerli bir konuğumuz bizleri bekliyor. TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya bizlerle. Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz Makbule Hanım.
3: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
2: Şimdi sizin de her veri geldiğinde detaylandırıyoruz ve çok da farklı bir tabloyla karşı karşıya kalmadık galiba. Tabii yabancı satışlarında bir farklı tablo var, fakat dilerseniz burada bir ilk el konut satışlarını konuşmak lazım sizinle beraber. Haziran'da yıllık bazda %23,1 oranında bir artış gerçekleştirdi ve 43 bin adet bandında bir satış oldu. Tabii veri yılın en yüksek satışı olarak da kayıtlara geçti. Peki Temmuz'a bunun devamını görecek miyiz ve bunun altında hangi etkenler yatıyor sizce?
3: Ya öncelikli olarak etkenlerden bahsetmek gerekirse bence bir tanesi konut fiyat endeksindeki reel kayıp serisinin devam ediyor olması. Fiyatlar artmıyor. Enflasyon yüksek seyrediyor. Beklentiden daha yüksek bir enflasyon var. Üçüncüsü de mevduat faiz oranlarının uzunca bir dönemde yüksek seyrediyor. Oradaki mevduat faizinde değerlenen para gayrimenkul özellikle oturum amaçlı konut alımına yöneliyor gibi gözüküyor. Çünkü Haziran ayı verilerine baktığımızda hem konut satışlarında yılın rekoru kırıldı, 129.979 adetlik satışı, yani neredeyse 130 bin adetlik satıştan bahsediyoruz. Hem de toplam gayrimenkul satışları tarafına baktığımızda yine yılın en hareketli alım satım dönemi olmuş tapuda. Dolayısıyla gayrimenkule demek ki bir eğilim süreci artarak devam ediyor. Temmuz'da bunun devamı olur mu? Yani Temmuz birazcık tabii tatillerin daha yoğun yaşandığı bir ay olduğu için belki Haziran'ı göremeyebiliriz yılın. Çünkü Haziran ayında son haftasında okullar kapanmıştı. Temmuz tamamen tatile yönelik bir ay olarak geçmiş olacaktır bence tapu satışlarından da. Bir sonraki ayda bunu göreceğiz. Ama dip toplamına baktığınızda hani genel eğilim olarak gayrimenkul hareketini sürdürmeye devam ediyor diyebilirim Alara Hanım.
2: Peki müteahhitlerin stokları ve yeni proje iştahı açısından nasıl bir dönemle karşı karşıya kalacağız sizce? Çünkü inşaat üretim tarafında %3'e varan bir geri çekilme Mayıs verilerinde görülmüştü. Bu süreçten sonra bir artış ikinci yarı yıl öngörüyor musunuz ve şu an nasıl bir iştahla karşı karşıyayız sizce?
3: Şöyle, ilk el satışlarında biraz önce dediğiniz gibi %33 aslında çok uzunca zamandır görmediğimiz bir oran. Bunu da geçmiş yıllarda ruhsatı alınıp projesi gerçekleştirilen, inşaatı gerçekleştirilen konutların teslimiyle ilişkilendirmek lazım. Özellikle 2023 6 Şubat depremlerinden sonra yapı ruhsatlarında bir artış trendi vardı. 2025'te de bu artış trendi devam etmişti. Dolayısıyla 2024 ve 2025 yılında inşaata devam eden projelerin teslimleri tabii tapuya da ilk el konut satışları olarak yansımıştır. Bunun içinde kentsel dönüşüm de bir etken, depreme insanların hazırlanıyor olması da bir etken elbette ki. Ama bu iştah aynı şekilde devam ediyor mu derseniz, açıkçası böyle bir iştah ben piyasada görmüyorum. Özellikle markalı konut geliştiricileri tarafında daha fazla bekle gör döneminin seyrettiğini düşünüyorum açıkçası.
2: Peki Eylül'e kadar mı bu bekle gör dönemi sizce devam eder Makbule Hanım? Yoksa Eylül'den sonra bir hareketlenme öngörüyor musunuz o tarafta?
3: Genel itibariyle tabii tatil dönemi bittikten sonra Eylül'de yeni proje lansmanlarında her zaman bir artış olmuştur. Ama bu artış son 4-5 yıldır oldukça sınırlı bir artış oluyordu. Burada da böyle çok Eylül'den itibaren çok ciddi bir yeni inşaat, yeni ruhsat tarafında önemli derecede hareket görmeyeceğiz. Sadece Aralık ayında daha fazla ruhsat harcı ödememek için Aralık'ta bir yoğunlaşma olacaktır, ama Çok ciddi bir inşaat iştahı ben son çeyrekte de beklemiyorum, bunu söyleyebilirim.
2: Bir de konut fiyatlarını konuşmak lazım. Çünkü yabancı tarafından bir ivmenin de olduğunu gördük ve konut fiyatları Haziran'da aylık %2 arttı. Dolar bazında tarihi seviyeleri çıktı. Peki bu bizim için ne anlam ifade ediyor? Yani Körfez'den gelen bir talebin olduğunu dün gelen yeni konut satış verilerinde görmüştük. Peki bu talebin devam bu fiyatlarla sürecek midir? Yoksa kısa vadeli bir taleple mi karşı karşıya kaldık? Kalıcılık bu alanda ve fiyatların bu yüksekliğinde bekliyor musunuz?
3: Tabii neyle kıyasladığımıza bağlı. Şimdi geçmiş yıllarda özellikle yabancı satışlarının pik yaptığı dönemlerde 4000-6000 adetlik aylık satışlardan bahsediyorduk. Şu anda 2000 adetlik satış yabancı tarafına geldi. 1500'lerden 2000'e çıktı ve bunu önemli derecede bir artış olarak değerlendirebiliyoruz. Buradaki ülkelere baktığımızda İran'da hani yılın başında 100 bin, 110 bin bandında alım yaparken işte Haziran'a itibariyle bu rakam 170 adetlere çıkmış. Rusya, İran ve Ukrayna bu anlamda lider.

0: dönem 2022 yılıydı. Orada da %4,8 yabancıya satıştı.
1: Konut fiyatlarına reel kayıp 7. yılında sürmeye devam etti ve bakıldığında Haziran'da %24,5'lik bir artış vardı. Bu da aslında Haziran yıllık %32,11'lik enflasyon rakamının oldukça altında olduğunu bize işaret etti. Peki bu reel kaybın devamını 8. veya 9. arada görecek miyiz sizce?
0: Bence görmeye devam edeceğiz. Çünkü hani konut tarafında alıcı o kadar baskın ki şu anda satıcı tarafa baktığınızda ya zorunda kaldığı için satıyor ya da nakite ihtiyacı olduğu için satıyor gibi bir tablo var. Hal böyle olunca bir de 2022-2023 yılında çok hızlı ve yüksek oranlı artışlar vardı konut rakamlarında, birim rakamlarında. Geldiğimiz seviye itibariyle hani İstanbul ortalaması ikinci çeyrek itibariyle 87.000 TL'ye ulaşmış. Yani İstanbul'da ortalama 100 metrekarelik bir ev artık 8 milyon 700 bin bandında. Türkiye ortalamasına baktığımızda da 51 bin lira gelmiş. Hani 2022'den bugüne kıyasladığımızda Türkiye ortalaması 4 kat artmış. İşte İstanbul 3,8'de kalmış. En fazla Ankara artmış, 5 kat artmış. Dolayısıyla bu artışları yaşadıktan sonra burada reel kayıp bunun devamında ben bir süre daha devam edeceğimizi düşünüyorum açıkçası.
1: Peki değerleme sektörünün sahadaki verilerine göz gezdirdiğimizde konut piyasasında en güçlü talep hangi fiyat aralığı ve hangi bölgelerde gerçekleşiyor sizce?
0: Kesinlikle 10 milyon TL'ye kadar olan evler. Tüm Türkiye için bunu söyleyebilirim. İstanbul'da özellikle 10 milyon TL'ye kadar olan semtleri düşünebilirsiniz. Anadolu'da bu daha yaygın. Hani Anadolu illerinde konut almak şu andaki rakam seviyesi nedeniyle daha kolay. Banka kredisi, ipotek finansmanı tarafı oldukça yavaş. Haziran ayı itibarıyla işte kampanyaların çoğu bitti artık. 2.89'dan başlıyor, 2.49 oranı da kalmadı. Orada kredi kısıtları devam ediyor. Dolayısıyla değerleme de sağda ve banka aracılığıyla konut kredisi kullandırılarak konut ediniminde önemli derece bir yavaşlama var, onu söyleyebilirim. Bu neyle destekleniyor? Birazcık daha yapı tasarruf finansman şirketleriyle destekleniyor gibi görünüyor sağda.
1: Peki her aslında programımızda şu soruyu sormak istiyorum size. Şu an bir alım fırsatı var mı? Çünkü son iki aydır bu rakamlar geldiğinde bir fırsat olduğunu söylemiştiniz. Rakamlara çok büyük bir değişiminde olmadığını gördük. Peki hala bu fırsat devam ediyor mu ve ne kadar sürelik devam eder size? Çünkü önümüzde bir Eylül ayı daha olacak. Yaz ayında bu fırsatı değerlendirmek amaçlı nasıl yorumluyorsunuz?
0: Bence yılın ikinci yarısında da benzer tabloyla karşılaşacağız Alara Hanım. Yani konut fiyatlarına ciddi bir artışı ben yıl içinde öngörmüyorum. İşte konut kredisi düşer mi? Ama düşeceği oran 2,89 3'ler bandından bir yerlere düşecek. Ya da konut kredisindeki kısıtlar kalkar mı? Bana göre yıl boyunca çok mümkün gözükmüyor dünyadaki gelişmeleri de dikkate aldığımızda. Dolayısıyla ben orada hani alım tarafında, hele özellikle oturmak için alım tarafında hala bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Yılın ikinci yarısında da bu fırsatın devam edeceğini düşünüyorum açıkçası.
1: Şimdi bina inşaatı tarafında, yani inşaat üretim endeksinde aylık tarafta %3'e yakın bir geri çekilme olduğunu görmüştük. Alt detaylara bakıldığında bina dışı tarafında bir artış varken bina inşaatında bir düşüş olduğunu gördük. Peki bu sektörde artık bir trend ve öncelik değişimine mi işaret ediyor sizce? Nasıl yorumlamak lazım bu tarafı da?
0: Bence piyasanın belirsizliğine işaret ediyor. Bu belirsiz dönemde geliştirici yeni konut üretmek istemiyor. Maliyet tarafında belirsizlik var. Dolar, döviz kuru tarafında bir belirsizlik var. Satabilecek miyim? Ortalama hane halkı gelir tarafında bir belirsizlik var. Çünkü yıllardır neredeyse aynı seviyede seyrediyor. Dolayısıyla bu üçlü etkeni yan yana koyduğunuzda üretici de tabii ki ben bu konutu üreteyim, peki maliyet artışlarının riskini de alayım, döviz kuru değişiminin riskini de alayım, peki günün sonunda birisine satabilecek miyim noktasında böyle bir öngörülebilirlik maalesef ki yok. Dolayısıyla hal böyle olunca bu öngörülemezlik ister istemez yeni üretim tarafını da yavaşlatıyor diye düşünüyorum ben.
1: Peki Makbule Yönelma'ya çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Sizlere de kolaylıklar dileyelim.
0: Çok teşekkürler, sağ olun.
1: Değerli izleyenler, fokusu noktalıyoruz. Aranlardan risk yönetimiyle tekrardan karşınızda olacağım, bir yere ayrılmayın.

0: Evet, her cuma olduğu gibi risk yönetimi programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Bizlere Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen eşlik ediyor. Zafer Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Şimdi risk yönetimi demişken altın fiyatları akla geliyor tabii ki. Çünkü son dönemde 4000 dolar bandının altında ilerleyen bir fiyatlamanın da hakim olduğunu gördük. Tabii Amerika'dan sonra enflasyon rakamları geldi. Beklentinin oldukça altında gelen iyimser bir veriydi. Fakat altın fiyatlaması bunu aslında yansıtamadı. Son dönemde de biz şunu çok görürüz. Altın fiyatları iyi gelen enflasyon sonrası yükselirdi. Fakat burada daha farklı bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Peki buradan güç bulamayan altın hangi dinamiklerden güç bulabilir? Ve sizce artık yavaş yavaş bu trendde bir değişim mi yaşanıyor?
1: Yani aslında altın tarafındaki trend değişimini bir süre önce yaşamaya başlamıştık. Ki savaşla birlikte aslında bu denge daha ortaya çıkmıştı. Buradaki en büyük nedenlerden bir tanesi de enflasyon beklentilerindeki artış ve faizlerin yüksek olacağı endişeleri. Ki zaten bunu da görmeye başladık. Birçok merkez bankası faiz artırımlarına gitmeye başladı. Bu ne demek? Bu şu anlama geliyor. Dolar endeksi değer kazanıyor ki savaş öncesi seviyelerin de hatta savaş esnasındaki seviyelerin de üzerine çıkmış durumda. Dolayısıyla bu kıymetli metaller üzerinde baskı oluşturuyor. Baskı oluşturmaya da devam edecek eğer dolar endeksi geri gelmezse. Baktığımız zaman söylediğiniz aslında doğru. Enflasyon verileri beklentilerin altında kaldı. Normalde bu faiz arttırma ihtimallerini azaltacak bir unsurdu. Fakat verilere rağmen Fed Başkanı Walsh'un açıklamaları oldukça şahin açıklamaydı. Enflasyon vurgusu çok önemliydi. Bu da enflasyondaki düşük veriye rağmen Fed'in faiz arttırımı ihtimallerini açıkçası azaltmadı. Ve bunun da fiyatlamaları yansımasını izliyoruz. Bu seviyeler önemli seviyeler. Büyük oranda ben fiyatlamaların aslında altın fiyatlarına ve fiyatlamaların içerisine girdiğini düşünüyorum. O yüzden de aşağı marjların hala düşük olduğunu düşünmekteyim. 3900-4000 bandı önemli bir seviye, önemli bir destek seviyesi. Bu seviyenin altında çok fazla kalıcı olmasını beklemem. Eğer faiz arttırma ihtimalleri artmazsa, işte savaşta yeniden çatışmanın şiddetlenmesi durumları yaşanmazsa bu seviyeler önemli destek seviyeleri ama bir yükseliş trendi oluşmasını da açıkçası beklemem. Uzunca bir süre beklemiyorum açıkçası. Bir çeyrek en azından bu seviyelerde yatay bir piyasa olmasını bekliyorum ons altın tarafında. Artık o düşüş trendi bitti mi sorusunun cevabını bize aslında dolar endeksi verecek. 101 seviyesinin üzerine çıkan 102 seviyelerine gelen bir dolar endeksi görmezsek ben bu seviyelerin altında çok fazla kalıcı olacak bir ons altın beklemiyorum 3900'ün altında. Ama tabii dediğim gibi gene bir taraftan faiz arttırım tahminlerini görmek lazım. Bir taraftan da savaş yeniden çatışmalar şiddetlenecek mi yoksa anlaşmaya varılacak mı? Şu anda bu iki parametre aslında altının yönünün ne olacağını bize söyleyecek.
0: Yani yine bir belirsizlik ortamı devam ediyor diyorsunuz Zafer Bey.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Saxo Bank tarafından da sizin tahmin bandına dair aynı kanıda bir aralık yayınlandı ve banka diyor ki 3950 dolar ile 4200 dolar arasında bir band hareketi olabilir açıklaması yaptı ki sizin de tahmininiz buna yakın olarak anlıyorum söylemlerinizden. Evet. Ve banka altın tarafında satışların direncini artık kırdığını ve artık alımlara doğru gidebileceğini öngördü. Fakat güçlü alımlar için sizce nasıl bir ortam oluşmalı ve yakın zamanda burada satışlardan çok güçlü alımları görebileceğimiz bir dönem yakın mıdır sizce?
1: Ben çok güçlü alımlar görmeyi beklemiyorum açıkçası. Çünkü yani bir faiz indirim ihtimalleri oluşmaya başlamadan da burada güçlü alıcılar görmemiz oldukça zor. Şu anki gördüğümüz alıcılar ağırlıklı olarak özellikle güçlü alıcılar ağırlıklı olarak merkez bankaları tarafında olacaktır diye düşünmekteyim. Onun haricinde güçlü alıcının gelmesi çok ciddi bir para girişinde olmasını da çok fazla beklemiyorum. Faizler yüksek kaldığı sürece de açıkçası çok fazla beklememek lazım. O yüzden zaten yatay piyasa beklentisi bir miktar daha fazla bende. Bunu belirleyecek olan yani daha aşağı seviyelere gider miyiz, 3900 seviyelerinin altına gider miyiz sorusunun cevabını bize bir tarafta biraz önceki söyledim iki tane parametre belirliyor olacak. Bir tanesi dolar endeksi. Dolar endeksini de belirleyen ana unsurlar enflasyon, istihdam ve dolardaki faiz seviyeleri diyebiliriz. Bunlar belirliyor olacak. Diğer noktada bakacak olursak savaş ve savaşın yeniden şiddetlenip şiddetlenmeyeceği, çatışmaların yeniden sert bir şekilde başlayıp başlamayacağı, burası da keza daha aşağıya gidip gitmeyeceğimizi belirliyor olacak. Ama ben Açıkçası aşağı marjların daha fazla azaldığını düşünüyorum. Ciddi alıcılar gelmesini beklemiyorum. Hala satıcıların bir miktar azaldığını söyleyebiliriz bu seviyelerden. Ama çok güçlü alıcı da beklememek lazım. O yüzden zaten bir yükseliş trendi beklemiyorum. Bir önümüzdeki 3 aylık dönemde de açıkçası çok fazla güçlü bir yükseliş trendi beklemiyorum. Yatay bir piyasa devam edecektir. Dediğim gibi aşağıda 3900, yukarıda 4400 seviyesinde çok fazla geçirmesini beklemiyorum.
0: Peki bir de petrol tarafını konuşmak lazım. Burada nasıl bir trend aralığı sizce hakim olacaktır? Çünkü bakıldığında bu trend aralığında yükselişin kalıcı olabilmesi için burada arz sıkıntısının yaşanması gerektiğini birçok analist ve uzmanlar paylaşıyordu. Şu an bakıldığında Hürmüz tarafında bir piyasanın da boğazın kapalı olduğunu gördük. Tabii geçtiğimiz aylara kıyasla bu ayın ikinci yarısında neredeyse yarıya inmiş bir şekilde gemi trafiğinde yaşandığını izliyoruz. Peki burada Hürmüz tarafının yarı kapalı olmasıyla beraber, kısmen kapatılmasıyla beraber petrolde ne kadarlık bir artış öngörüyorsunuz? Şu an 85 dolarlarda bir Brent fiyat hareketi var. 120 dolarları en son savaşın ortasında görmüştük. Böyle bir risk şu an önümüzde var mı sizce?
1: Yani şu anki bugünkü tablo itibariyle bu riskin olmadığını söyleyebilirim. Yani 120 dolarlara çıkmamızı çok fazla beklemiyorum ki savaşın en şiddetli olduğu dönemde de 120 doların üzerine çok fazla çıkmadı. Burası zaten tepe seviyesiydi ki o zaman da zaten konuşuyorduk bu o seviyelerin tepe seviyesi olmasını. Peki şu anki tabloda neresinin makul fiyat olduğunu söyleyebiliriz? Yani şu anki tabloya bakarsak Hürmüz Boğazı'nın yarı açık olduğu, gemi geçişlerinin tam olmadığı ama diğer taraftan OPEC arzının hala yüksek seyrettiği, talep tarafının zayıfladığı bir dünyada 85 dolar seviyesi bence gayet makul seviye. Bu seviyenin üzerinde bir fiyatlama açıkçası çok fazla beklemem ben. Eğer burada Hürmüz Boğazı'nda açılış görürsek yeniden savaş tarafında bir miktar anlaşma tarafına doğru bir eğilim görürsek o zaman yeniden 80 dolar seviyesinin altına doğru gerilemesini beklerim ben petrol fiyatlarını. Bugün itibariyle baktığımız zaman yani OPEC arka arkaya 3 ay arz artışına gitmişti. O hala devam ediyor. Diğer taraftan baktığımız zaman hem Rusya tarafında Hindistan'a, Çin'e olsun satışlar devam ediyor. Bununla beraber faizlerin artışıyla birlikte Çin'den gelen veriler de bunu işaret ediyor. Büyümede yavaşlama var. Bu talepte yavaşlamayı beraberinde getiriyor. Dolayısıyla burada yukarı yönlü fiyatlar aslında baskı görmekte. Yani çok yukarı ihtimal de vermiyor. Zaten 70 dolardan 85 dolara geldik. %20'lik bir artışı işaret ediyor bu da dolar bazında. Aslında bu da çok ciddi bir yükseliş. Çok fazla görmediğimiz zaman fark edilmeyen. Şöyle de söyleyebilirim son olarak belki şu noktaya da dikkat çekeyim. Yani sene başından beri petrol fiyatlarının ortalaması 80 doların civarının birazcık üzerinde. Yani oraya da gelmiş durumdayız. Bundan daha yukarıdaki bir petrol fiyatı zaten piyasalar için de risk olacaktır. Şu anki görünüm de açıkçası çok da fazla 85 doların üzerine gideceğimizi göstermiyor. O yüzden ben bir miktar daha burada iyimser tarafta bakıyorum. Eğer savaşta yeniden çok ciddi bir çatışma olmazsa, Hürmüz Boğazı tamamen kapanmazsa daha yukarı fiyatlamaları çok fazla beklemiyorum. İyimserliğin artmasıyla birlikte de 80 dolar altına gerileyen bir Brent petrol görme ihtimalimizin oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum.
0: Şimdi petrol tarafında yukarı yönlü bir işlem hacmi varken altın tarafında 4000 dolar bandında sıkışan bir fiyatlamanın hakim olduğunu görmüştük. Peki bu süreçte değerli metaller tarafında rekorların olduğu bir dönemle karşı karşıya kaldık. Bu rekorların devamını önümüzdeki dönemde bekliyor musunuz?
1: Açıkçası çok fazla beklemiyorum. Yani şu anki konjonktür kıymetli metalleri destekleyen bir konjonktür değil. Onu söyleyebiliriz. Faizler yüksek, dolar endeksi yüksek. Burada faiz gerilemeye başlamadan veya faiz indirimleri yaşanmaya başlamadan kıymetli metallerde çok bir yükseliş görmeyeceğiz. Endüstriyel metaller tarafına bakarsak aynı şekilde endüstriyel metaller tarafını da destekleyen bir unsur değil. Burada özellikle yapay zeka kaynaklı veya şu anda endüstrinin küresel büyümenin ana lokomotifi olan sektörlerin kullandığı yoğun örneğin bakır gibi emtialarda yukarı yönlü seyirler görebiliriz. Çinko tarafında alımlar görebiliriz. Ama genel tablo içerisinde şu konjonktürde endüstriyel metaller tarafında da yukarı bir seyir beklenmez. Yani kısaca söylemek gerekirse dolar endeksi 100.5 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece özellikle 101'ler seviyesinin üzerine çıktığı sürece piyasalarda temkinli olunması gereken bir dönem. Bu varlık fiyatlarını baskılar, dolar endeksinin değer kazanması varlık fiyatlarını ucuzlatır. O yüzden de ben son dönemde ağırlıklı olarak dolar endeksini takip ettiğimi söyleyebilirim. Bunlardan ayrışan emtialar olacak mıdır? Mutlaka ayrışanlar olacaktır. Ama genel tablo içerisinde bakmak, temel dinamiklere bakmak her zaman için daha sağlıklı diyebilirim.
0: Şimdi bir de emtia tarafındaki portföyleri bize biraz değerlendirmek lazım. Siz önümüzdeki dönem yani yılın ikinci yarısı itibariyle hangi değerli metal, emtia veya enerji tarafında daha karlı ve rekor seviyelere gelebilecek bir fiyat hareketiyle karşı karşıya kalırız sizce?
1: Yani bu dönemde aslında dediğimiz gibi küresel faizler yüksek, enflasyon yüksek, küresel büyümede yavaşlamayı bekliyoruz. İşte Çin'den gelen veriler bunu destekliyor. O zaman bu ne demektir? Talep tarafında zayıflama demektir. Yani endüstriyel tarafta, enerji tarafında yukarı yönlü seyirler çok fazla görmeyi beklemeyiz normalde. Bunun dışında belki bir parantez, çok fazla göz önüne çıkmayan tarım emtiaları tarafında belki bir parantez açabiliriz. Burada bu ekranlarda da konuşmuştuk. Evet. El Nino senesi yaşanıyordu. El Nino başlamıştı Haziran ayında. Yatırımcıları tarım emtiaları konusunda uyarmıştık. Ve bunun etkilerini kakao, kahve, pirinç, pamuk gibi emtialarda görmeye başladık. Eğer bu süreç devam ederse ki El Nino 2027'nin ilk çeyreğine kadar devam edecek. Bu emtialarda dalgalı seyri görmeye devam edebiliriz. Hareketli bir piyasa görmeye devam edebiliriz. Eğer bir yükseliş yaşanacaksa, yukarı yönlü sert hareketler yaşanacaksa bunun ağırlıklı olarak ben tarım emtiaları grubunda özellikle El Nino'nun etkili olduğu Brezilya, Güneydoğu Asya, Hindistan gibi ülkelerin ürettiği emtialara daha dikkat çekeceğini düşünüyorum. Daha getirisi yüksek olabileceğini, yukarı yönlü risklerin daha fazla olduğunu düşünüyorum. Endüstriyel metaller tarafında ise özellikle gene tarife savaşları söz konusu olursa veya yapay zeka kaynaklı burada bakır, çinko ve nadir metaller tarafının güçlü kalmaya devam edeceğini söyleyebilirim. En azından geri çekilmelerin, kayıpların diğer endüstriyel metallere göre veya metallere göre çok daha sınırlı kalmasını beklediğimi söyleyebilirim. Altın, gümüş, platin, paladyum bunlardan çok fazla yukarı yönlü getiriler beklemiyorum. Petrol tarafında yukarı yönlü getirilerden ziyade eğer yukarı yönlü bir sıçrayış olursa tam ters pozisyon burada daha yani savaşın bitmesine yönelik pozisyon almak daha sağlıklı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü temel veriler de orada aslında kalıcı bir yükselişi desteklemiyor diyebilirim. Genel görünümü böyle özetleyebilirim.
0: Evet Zafer Ergezen çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
1: Rica ederim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Değerli izleyenler Fokus'u noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta pazartesi tekrardan görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın ve iyi hafta sonları.
2: Öncelikli yayın.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü. Bloomberg GT Radyo.

0: Merhaba, Gelecek Enerji programına hoş geldiniz. Stüdyoda değerli konuğumuz Birol Ergüven yanı başımızda. DEİK Enerji İş Konseyi Başkan Yardımcısı programı Bülent Bey'le beraber sunuyoruz. Bülent Kaya'yla. Bülent Bey, siz de hoş geldiniz efendim.
1: Teşekkür ediyorum. Önemli bir konuk. Çok konuşuluyor enerji her alanıyla. Enerji dönüşümünü çok konuşuyoruz. Elektrifikasyonu çok konuşuyoruz. Dış İlişkiler Ekonomik Konseyi'nin enerji alanındaki çalışma komitesinden bir konu ağırlamak elbette önemli. Geçtiğimiz haftalarda Enerji Bakanı'nın açıkladığı yeni YEKA yarışmalarında konuşacağız. Dış yatırımcı için cazibe merkezi mi Türkiye? Her şeyi tüm boyutlarıyla masaya yatıracağız bugün.
0: Evet, dediğiniz gibi enerji başlığı yani hiçbir zaman önemsiz olmadı ama içinden geçtiğimiz süreçte yeniden şekillenen ticaret düzeninde, rekabette, iş yapma biçimlerinde ve de o dominant tema eşliğinde artık çok daha derinlikli bir konu haline gelmiş durumda desek herhalde yanlış söylemiş olmayız. Dolayısıyla üzerine biraz tartışalım, konuşalım istiyoruz ama önce tabii hani Türkiye'nin dönüşümünden biraz bahsederek başlayalım. Son 20 yılda özellikle elektrik tarafında ne oldu, ne olmalı, nasıl bir tablo var?
2: Teşekkürler. Öncelikle şunu söyleyeyim. Aslında yeni dönem elektrik çağı. Yani bundan sonra elektrifikasyon ve her şeyin daha fazla elektriğin ihtiyaç duyulduğu, daha fazla elektriğin kullanıldığı bir dönemin içindeyiz. Bu şekilde devam edecek gibi görünüyor. Türkiye'de son 20 senede de buna paralel aslında önemli gelişmeler oldu. Geçmişe gittiğimiz zaman elektrik ağırlıklı olarak devlet tarafından üretilen, tüketicilere satılan bir olmazsa olmaz enerji kaynağı. Bugün ise geldiğimiz noktada sadece devlete ait olan santraller değil ki bunlar aslında sayısı olarak azınlıkta kaldı. Binlerce elektrik üreticisinin olduğu, tüketicinin aynı zamanda üretici olduğu sistemden hem enerji alan hem sisteme enerji veren noktalar haline geldi. Yüz binlerce böyle noktanın olduğu, yönetilmesi geçmişe göre çok daha aslında zor, komplike olan bir dünyaya geldik. Serbest piyasa kurallarıyla çalışılan ve çok daha fazla dijitalleşmenin olduğu, yönetiminin artık insan unsurunun dışında algoritmalarla, teknolojiyle yapıldığı yepyeni bir dönemdeyiz. Ve bugünlerde en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi de dijitalleşme, yapay zeka, bunların hepsinin altında elektrik enerjisi var. Artık elektrik enerjisi özellikle sanayinin ve hepimizin olmazsa olmazı, bir nevi vücudumuzdaki kan gibi. Olmadığı bir dünyayı düşünemiyoruz.
1: Peki bahsettiğiniz gibi elektriği hayatımızın her alanında daha fazla kullanacağımız, kullandığımız dönemlerden geçiyoruz. Burada elektriğin bizlere gelmesinde elbette dağıtım şirketlerine önemli bir görev düşüyor. Çünkü dağıtım şirketlerinin yaptığı hizmetler hatalarıyla, doğrularıyla hepimizin hayatını, tüketicilerin hayatını yakından etkiliyor. Dijitalleşme, akıllı şebeke yatırımları bu noktalarda nasıl bir sınav veriyor dağıtım şirketleri? O sürecin bir bize fotoğrafını Tabii. çekerseniz hem tüketicinin hayatını nasıl etkiliyor hem de nasıl etkilemeye devam edecek biraz onları konuşalım.
2: Tabii. Yine bir öncekinden devam edebilirim. Yani geçmişte bir noktada üretilen elektrik iletim hatlarıyla şehirlere kadar getirilip şehir içindeki şebekeden tüketiciye dağıtılıp sayacında ne yazıyorsa faturası kesilip ödendiği ve hizmetin alındığı bir yapıydı. Şu anda ise baktığınızda birincisi elektrik tüketimi çok arttı. Geçmişte kıyaslanmayacak kadar çok arttı. Aynı zamanda çok fazla noktada tüketilir hale geldi. Bugün şarj cihazları hayatımıza girdi ama aynı zamanda birçok farklı noktada güneş enerjisiyle, rüzgar enerjisiyle üretilir hale geldi. Tüketimler öngörülmesi daha zor hale geldi. En büyük değişim şu oldu. Şu an elektrik dağıtım şebekelerine baktığınızda yönetmesi çok çok daha zor. Bu nedenle teknolojinin ağırlıklı olarak kullanıldığı, tüm sahanın dijital ikizlerinin çıkarıldığı, talep tahminlerinin, hata tespitlerinin, hatta kestirmeci bakım hizmetlerinin de belli ölçüde yapay zeka ile kullanıldığı bir yeni yapının içindeyiz.
0: Şimdi peki bu yeni yapıyı konuşurken birkaç şey geliyor akla. Yani özellikle yenilenebilir tarafına ilişkin yatırımları da çok konuşuyoruz. Ama tabii bu temayı konuşurken bir yandan Şimdi öyle bir dönemdeyiz ki yani ekstrem hava koşullarını da çok tartıştığımız, orada da belirsizliğin ön planda olduğu, jeopolitik taraf zaten yenilenebilir tarafla ilgili ne diyelim yani bu tarafın altının çizilmesi gerekliliğini de ortaya koyan eksende ilerliyor. Yani o tedarik zincirindeki aksamalar, petrolün Hürmüz'den çıkamaması vesaire gibi konular bu tarafı daha fazla konuşulur hale getirdi. Ama bu iki eksende yani jeopolitik belirsizlik artı iklim belirsizliği noktasında bu tarafta öne çıkan ihtiyaç ne? Yani depolama mı daha bariz ihtiyaç, şebeke yatırımları mı?
2: Evet, çok güzel bir noktaya aslında indiniz. Biz elektrik enerjisini kullanmak istiyoruz ama hangi şartlarda? Kullanıcı olarak bakarsak tüketici en ucuz fiyatla kullanmak istiyoruz. Ama asla kesilmesini de istemiyoruz. Ama bir taraftan da çevreye de olabildiğince saygılı olmasını istiyoruz. Aslında üçü bir arada en iyilemek çok kolay değil. Burada bir optimizasyon yapmak gerekiyor. Şimdi bahsettiğiniz şebeke yatırımları, depolama, elektriğin yenilenebilir enerjiden elde edilmesi vesaire, bunlar gerçekten çok önemli bir mühendislik optimizasyonu konusu. Şebeke yatırımlarıyla depolamaya geçersek, birincisi şebeke yatırımları bu işin olmazsa olmaz. Yani vücuttaki damarlar gibi bunu sahip olmak zorundasınız. Depolama ise özellikle yenilenebilir enerjinin artmasıyla birlikte fazla üretilen elektriğin depolanması ve üretimin yetmediği anlarda ve saatlerde de şebekeye buradan enerjinin verilmesi şeklinde kullanılıyor. Yani ikisinde olması gerekiyor. Türkiye'de şebeke altyapısı olarak baktığınızda aslında Avrupa'daki birçok ülkeden çok daha iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Güçlü bir şebekemiz var. Yeterli mi? Hala iyileştiriliyor ama bugün Avrupa'daki ülkelerin büyük bir kısmından çok daha sağlam bir şebeke altyapımız var. Çünkü büyük bir kısmı son 20 senede önemli ölçüde yenilendi. Son teknolojiye ve cihazlara uygun hale getirildi. Diğer konu nasıl bir enerji sistemi olmalı, neler olmalı içinde konusunda ise aslında bizim her şeye ihtiyacımız var. Yani yenilenebilir enerji olmazsa olmaz. Çünkü biz sonuçta çevreye daha duyarlı elektrik üretim metotlarına sahip olmak durumundayız. Yenilenebilir enerji aynı zamanda arz güvenliği için de önemli bir unsur. Ama aynen belirttiğiniz gibi rüzgarın esmediği, güneşin olmadığı saatlerde de bizim enerjiye ihtiyacımız var. Haliyle bizim termik santrallere de ihtiyacımız var. Doğalgaza da ihtiyacımız var. Kaynağı bizde olduğu için yerli kömüre de ihtiyacımız var. Nükleere de ihtiyacımız var. Hidroelektrik santrallere de ihtiyacımız var. Aslında oyunun değişmez kuralı olabildiğince çeşitliliği elinizin altına tutmanız lazım. Ancak o zaman bu enerji bağımsızlığını sağlayabilirsiniz. Güvenle tüketim yapabilirsiniz.
1: Enerji bağımsızlığı demişken bu yakalar büyük önem taşıyor elbette. Ay başında da resmi gazetede yayımlanan 21 yarışma ve 2400 megawattlık bir kapasite söz konusu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Alparslan Bayraktar da bunu açıklamıştı kamuoyuna. Bu yarışmalar ne kazandıracak Türkiye'ye? Sektörde bir hareketlilik. Açıkçası Türkiye'nin kazanımı, tüketicinin kazanımı noktasında baktığımızda yakaya bakışınız nasıl?
2: Şöyle, dünyada enerji yatırımlarına baktığınız zaman ilk sorulan sorulardan bir tanesi şu. Ben bu yatırımı yapacağım, elektriği kaçtan satacağım? İki yolunuz var. Bir tanesi bir anlaşmanız vardır ve sene bazında ürettiğiniz elektriği kaçtan satacağınızı bilebilirsiniz. Öngörülebilir bir geliriniz olur ve buna göre de yatırım yaparsınız veya piyasa fiyatlarına bırakırsınız. Şimdi hiç kimse aslında piyasa fiyatlarına bırakmak istemez. Eğer piyasa ile ilgili çok yüksek bir beklentisi yoksa. Bundan dolayı YEKA gibi satış fiyatı belirli mekanizmalar her zaman çekicidir. Dünyanın her tarafında da böyle. Dünyada en fazla yenilenebilir enerji yatırım yapmış ülkelerden bir tanesi İspanya. O kadar çok yatırım yapıldı ki fiyatlar inanılmaz düşük seviyede, hatta önemli ölçüde belli saatlerde negatif. Yani elektrik üretiyorsunuz, üzerine bir de para veriyorsunuz. Halbuki aynı yerde belirli bir tarif eden elektrik satan yatırımlar için bu tehlike söz konusu değil. Haliyle 2400 megawattlık YEKA ihalesi yatırımcı için öngörülebilir gelir anlamında çok kıymetli. Bu neyi sağlıyor? Hangi ürün olursa olsun, ister elektrik ister başka bir ürün, arzı fazlaysa fiyatı düşer. Haliyle Türkiye'ye giren her yeni yatırımcı, her yeni elektrik üretim tesisi son tüketici açısından iyidir. Fiyatları baskılar düşürür. Bunu da şu anda aslında fiilen yaşıyoruz. Türkiye'deki elektrik tüketim dengesi açısından baktığınız zaman tüketim tarafı şu an üretimin daha altında. Aslında alıcı piyasasını yaşıyoruz. Avrupa'daki elektrik fiyatlarının dolar bazında veya euro bazında yarısı falandır Türkiye'deki fiyatlar. Uygulanan özel yeni yapıyla, yani rekabetçi enerji piyasasıyla fiyatlar düşmüştür. Bu bir mutlak gerçek.
1: Orada depolamayla, affedersiniz, bir kıyaslamaya gerek var mı? Yani mesela bazen YEKA ihalesi depolama sistemi kıyaslanıyor. Bunu zaman zaman sosyal medyada da görüyoruz. Eleştiriler oluyor depolama sistemine. Depolamalı RESGES'lerle YEKA farklı bir kulvar mı, yoksa aynı mekanizmayla mı ilerlemeli? Sizin depolamalıya bakışınız nasıl o anlamda?
2: Şimdi depolama aslında geleceğin enerji sistemindeki en önemli unsur. Depolama olmadan yenilenebilir enerjinin uzun vadede daha fazla olması mümkün değil. Depolama sistemdeki istikrarı, stabiliteyi sağlayan bir şey.
0: İklimin de bu kadar destabile gittiğini düşünürsek.
2: Şöyle, çok fazla yenilenebilir enerji yatırım yapabiliriz. Ama bu yenilenebilir enerjinin çok fazla ürettiği noktada öyle bir tüketim yoksa, o enerji boşa gitmek zorundadır. Bunu bir şeye dönüştürmeniz lazım, oradaki elektriği. Depolamayla, kimyasal enerji dönüşümüyle aslında elektriği depoluyorsunuz. Gerektiğinde geri alacaksınız. Depolama başka herhangi bir şeyin aslında alternatifi değil. Depolamada da, üretimde, şebeke yatırımları da bunlar birbirini tamamlayan önemli unsurlar. Birbirinin rakibi değil. Hepsi olması gerekiyor, olmalı da. Önemli olan rekabet şartlarını bozmayacak şekilde yatırımcıyı teşvik edecek şekilde düzenlemelerin yapılması. Yoksa bu unsurların hepsine ihtiyacımız var enerji şebekesinde. Hiçbir şeyi şu an reddetme şansımız yok. Mevcut yapıda termik santrallerin varlığı yenilenebilir enerjinin sisteme enerji vermesini sağlıyor.
0: Bir şey merak ettim. Evet, hiçbirini reddetme şansı yok ama ağırlıklandırması nasıl? Yani bu unsurların.
2: Bunlar da talebe göre değişiyor, üretim şeklinize göre değişiyor. Bahar aylarında baktığınız zaman sonuçta hidroelektrik santrallerimiz tam yükte çalışabiliyor. Rüzgar çalışabiliyor, güneş çalışabiliyor. O dönemlerde termik santralleri kısıyorsunuz. Kısabildiğiniz kadar.
1: İthalatımız da azalıyor böyle.
2: İthalatımız da azalıyor. Bunu şunun için söylerim. Tüketim hiç bitmiyor. Bir baz yük tüketim var zaten. Bir kere bunu her halükarda üretimi yönetebildiğiniz termik kaynaklarla sağlayabiliyorsunuz. Sağlamanız gerekiyor. Yani şebekede sürekli sistemi ayakta tutan bir üretim kaynağınız olmalı. Üzerinde gelen kesintili üretim, ki ağırlıklı olarak güneş ve rüzgardan geliyor, özellikle rüzgardan. Bunları düzenleyebiliyor olmanız lazım. Yani biliyorsunuz şebekede bir 50 Hz frekansı vardır, hep duyarız. Bu frekansın aşılmaması gerekiyor. Onun için orada o kadar hassas bir ayar mekanizması var ki şebeke işletmecisi. Bunu orada tutabilmek için arka tarafta büyük emekler veriyor. Bu gerçekten virtüöz seviyesinde bir ustalık gerektiren bir iş. Bu yapılıyor. Onun için o ustanın eline mümkün olan tüm enstrümanları sunmanız lazım. Elinde bastığı anda yürüyecek termik santralde olmalı. Anında ayarlayıp çalıştırabileceği hidroelektrik santralde olmalı. Depolamada olmalı. Ve doğanın bize verdiği nimet, rüzgar ve güneşi elektriğe çeviren santrallerde olmalı.
1: Peki özellikle dış yatırımcı, bahsettiğimizde kaynaklarımız çok yeterli. Dış yatırımcı Türkiye'nin enerji piyasasına nasıl yaklaşıyor? Yani daha önceki yıllarla kıyaslandığında dış yatırımcının Türkiye'ye ilgisinde düşüş var mı? Hangi alanlarda Türkiye cazibe merkezi diyebiliriz? Çünkü depolamalı önemli fırsatlar sunabiliyor. RES'te, GES'te önemli bir potansiyelimiz var. Nükleer enerjiyle alakalı farklı alternatifler söz konusu olabilir, konuşulabiliyor. Hatta şu anda konuşmadığımız belki hidrojen konuşulabilir ilerleyen süreçte. Sizin gözlemlerinizle, önemli de bir kurumun temsilcisisiniz netice itibariyle, dış yatırımcının Türkiye'ye bakışı nasıl?
2: Dış yatırımcı Türkiye'ye şu şekilde bakıyor. Birincisi, liberal bir piyasanın temel unsurlarına sahip. Yani burada elektrik fiyatı arz ve talebin kesiştiği noktada oluşturuluyor. Tabii belli limitleri var. Ama bölgemizdeki diğer ülkelerle kıyasladığınız zaman evet, Avrupa'daki enerji sisteminde benzer bir piyasa yapısı burada var. Bu önemli. İkincisi, büyük bir piyasayız. Nüfus açısından da tüketim açısından da çok büyüğüz. Bu da önemli. Diğeri ise Türkiye'de sonuçta oturmuş bir YEKA sistemi, yeklem sistemi var. Yani yenilenebilir enerji yatırımları destekleniyor. Ve bunlarla ilgili uzun vadeli 10 sene ve üzeri alım fırsatları var. Haliyle yatırımcı buraya geldiğinde öngörülebilirliği eğer hissediyorsa yatırım yapıyor. Sonuçta buraya bir para koyuyor. Mümkünse o paranın üzerinde bir parayla buradan çıkmayı hedefliyor. Gerekli olan yasal mevzuat, piyasa yapısı varsa her ülke caziptir. Bugün Türkiye dışında bölgede başka ülkelerde de yatırım yapılabilir ama bizim çevremizde bizim kadar gelişmiş bir başka enerji piyasası yok. Derinlik yok.
1: Bu çok önemli söylediniz. Yani derinlik açısından bakıldığında bölgemizde en derinlikli, en gelişmiş enerji piyasası Türkiye'de diyebilir miyiz?
2: Açık ara. Yani şöyle söyleyeyim. Aslında Türkiye bulunduğu konum itibariyle biz hep Türkiye'yi konuşuyoruz ama Türkiye aslında nasıl Orta Avrupa'da, Almanya etrafındaki tüm ülkelerle bağlantılı ve tüm fazla elektriğini oraya satabiliyor, gerekiyorsa oradan alabiliyor. Türkiye'nin de benzer bir yapıda bu bölgede olması gerekiyor. Yani Türkiye güneyimizde Irak, Suriye, başta olmak üzere İran, hatta yukarıda Ermenistan'ı, Gürcistan, Azerbaycan'a kadar ulaşan bir yapıyla tüm bu ülkeleri aslında entegre olmalı. Fazla elektrik enerjisini buralara satmalı. Biz şimdi hep yeni yatırımlardan bahsediyoruz. İşte yenilenebilir enerjide mesela rüzgar ve güneşte 120 gigawattlık yeni bir hedefimiz var.
1: 2035 hedef.
2: Elimizde ne var? İşte 40 bin civarında var. Şimdi bunun üzerine 3 katına çıkartıyoruz. Bir 80 daha gelecek. Bunun tüketilmesi lazım. Bu tüketilemezse eninde sonunda fiyat garantisi de vermiş olsanız yatırımcıya bu bir sıkıntı yaratır ülke açısından. Haliyle tüketimi de artırmamız lazım. Tüketimi nasıl artırabilirsiniz? İçeride enerji yoğun yeni alanları desteklersiniz. Mesela yapay zeka veri merkezleri bunlardan bir tanesi. Elektrikli araçlar bunlardan bir tanesi. Ama diğeri de ihracat. Bizim çok ciddi bir elektrik ihracatçı ülke haline gelmemiz lazım.
1: Potansiyelimiz var mı orada?
2: Müthiş bir potansiyelimiz var. Yani biz bugün Irak, Suriye'ye elektrik çok rahat satabiliriz. Bizim kuzeyimizde Gürcistan mesela bir partnerdir ama Gürcistan aynı zamanda kendisinde fazla enerjisi vardır. Ama yine de bağlantılı olmak gerekir. Yani bizim Bulgaristan bağlantımız mesela çok kıymetlidir. Bizim Avrupa'ya olan bağlantımızı sağlar. Ciddi problemlerde ülkeler birbirini destekler. Ani bir üretim kaybı sırasında biz Bulgaristan'dan veya biz Bulgaristan'a enerji verebiliriz. Böyle bir entegre yapıya doğru gidiyor olmamız lazım. Yani çok hızlı bir şekilde Türkiye'nin elektrik enerjisi ihracatçısı olabilmek için gerekli olan altyapı, yatırımları, yüksek voltajlı DC iletim hatlarını yapması lazım. Bunları yaptığımız takdirde daha fazla elektrik yatırıma gelir. Tüketim artmazsa bir süre sonra yatırımcı şunu sorgular. Biz yatırım yapıyoruz ama tüketim artmıyor. Ne olacak? Yani sonuçta şöyle düşünün. Siz bir yarım amil alıyorsunuz veya üretimde ara ham madde alıyorsunuz ama satışlarınızda problem var. Siz ara mamül satışçı olsanız bu imalatçıya bu malı satmakta rahat olur musunuz? Dersiniz ki bu bir süre sonra şişerbe patlar. Hali bunun satışlarının da açık olması lazım.
1: Farklı metotlar, farklı yollarla, farklı satış kanalları bulmak
2: tabii
1: lazım.
2: Yani Türkiye'nin yakın dönem için söylüyorum. Birincisi çok iyi bir yapay zeka odaklı veri merkezi üssü olması lazım. Bölgede buna çok uygun bir noktadayız.
0: Bu az önce söylediğiniz ihracatta altyapı hikayesi, yani ihracatçı, elektrik ihracatçısı olması noktasında hızla gerekli altyapı çalışmalarını yapması gerek dediğiniz yerde temel engeller neler? Yapay zeka teması burada nereye oturuyor? Ne kadar yük alabilecek noktadayız biz, yani geldiğimiz seviye itibariyle?
2: Şöyle, Türkiye'nin örneğin Suriye, Irak'a daha yüksek miktarda elektrik satabilmesi için gerekli olan yatırımları Türkiye'nin elektrik iletim şirketinin yapıyor olması gerekiyor. Bu özel sektörün kendi başına karar vererek ben kendi ihracat kanalımı oluşturuyorum diyerek yapabileceği bir şey değil.
1: Kamu eliyle yürütülecek.
2: Kamuyla yapılması lazım. Kamu yoluyla karşı ülkenin ilgili kurumlarıyla anlaşmalarının yapılması lazım. Mevzuatın düzenlenmesi lazım. Türkiye aynı zamanda bir ENTSO-E üyesi, yani Avrupa Birliği'nin, aslında Avrupa'nın iletim şebekesinin bir üyesi. Aradaki bu geçişleri iyi yapabilmesi lazım. Yani siz ENTSO-E üyesiyken kafanıza göre farklı kriterlerle başka ülkelere bağlanamazsınız. Onların şebekelerine bağlanamazsınız ama bunların çözüm yolları var bu arada. Sonuçta bizim aslında ihraç kanallarımızın, elektrik ihraç kanallarımızın genişlemesi lazım. Şu an yok değil, var. Ama daha fazla olması lazım. Çünkü gümbür gümbür yeni elektrik üretim yatırımları geliyor ve gelecek ve gelmeli de. Bizim de iyi bir elektrik enerjisi satıcısı olmamız lazım. Türkiye'deki EPH altındaki elektrik borsamız bölgenin borsası olmalı. Bunun Avrupa'da örnekleri var. Bunu zaten doğal olarak yapması gereken, yapabilecek kapasitede olan tek ülke de biziz bu civarda.
1: Enerji ticaret merkezi olma hedefine evet, doğru gitmek. Tabii. Bahsettiğiniz şey bizim bir enerji ticaret merkezi olma. Çünkü yıllardır bize enerjide hep koridor ülke, transit ülke rolü biçilmişti. Artık bu rol bize dar geliyor anladığım kadarıyla. Doğru. Ve bir enerji doğru. ticaret merkezi olma hedefi için bahsettiğiniz alternatifler önemli.
2: Ve gözden kaçırmaması gereken şeylerden bir tanesi de şu. 2006 yılındayız. 2030 senesine geldiğimizde dünyadaki yapay zeka ağırlıklı veri merkezinin elektrik tüketimi Japonya'nın tüketimini geçecek. Tek başına. 945 terawatt saatler civarına gelecek. Bu dehşet bir rakam. Yani biz 360'ız şu anda. Ve Amerika'daki tüm ağır sanayi elektrik tüketiminden daha fazla tüketimi veri merkezleri yapacak Amerika'da. Dünyadaki birçok sanayiyi geçecek. Aslında en çok tüketimi artacağı alanlardan bir tanesi veri merkezleri. Hani vücudumuzda nasıl en çok enerjiyi tüketen beynimizse aslında veri merkezleri de ülkelerde bu role doğru gidiyor. Türkiye'nin kesinlikle burada üst olması gerekiyor. Sebebi de şu. Bugün birçok Avrupa ülkesinde hatta Amerika'da şu sıkıntı yaşanmaya başladı. Veri merkezleri şebekeden çektiği yüksek elektrik yönetilmekte problem yaşanıyor. Bu yüzden artık lütfen veri merkezlerini elektrik üretim noktalarının hemen yanına yapın, doğrudan enerji verin ve şebekeyi zorlamayın deniliyor. Biz bu açıdan çok şanslıyız. Türkiye'de böyle birçok nokta var. Elektrik üretim santrallerimizin hemen yanına bunları koyabiliriz. Bunun için de hızla ihraç amaçlı veri merkezleri altyapısını halletmemiz lazım.
0: Süremize bakıyorum. Son bir dakika. Buyurun Bülent Bey, son soru hakkınızı
1: açıkçası biraz vereyim. Hani gençlere, genç mühendislere, bu alanda çalışmak isteyenlere tavsiyelerinizle bitirelim. Çünkü keyifli bir ufuk turu oldu. Hem yenilenebilir'i konuştuk, yapay zekayı, veri merkezleri, Türkiye'nin enerji ticaret merkezi hedefini konuştuk. Hadi bir de uzun yıllardır bu alanda profesyonel çalışan bir isim olarak hem de bir STK temsilcisi olarak bu alanda çalışmak isteyen gençlere, mühendis adaylarına tavsiyelerinizle programı tamamlayalım.
0: Bir dakikada.
2: Tamam, çok kısa söyleyeyim. Çok meraklı olsunlar. Okuldan aldıkları eğitimle bağlı kalmasınlar. O bilgilerin statik olduğunu bilsinler. Dünyanın daha kaotik bir yöne doğru hızla gittiğini, onun için yeni şeyleri hızla öğrenebilecek yapılara doğru koşsunlar. Ve iletişime çok önem versinler, insan ilişkilerine. Etraflarını iyi gözlemlesinler. O klasik işim budur, ben bunu biliyorum, bunu yaparım dönemi çoktan geçti. İyi bir gözlem, meraklı olmak, yeni şeyleri öğrenmek ve insan ilişkileri.
0: Çok teşekkürler. Çok sağ olun katıldığınız, vakit ayırdığınız için. Birol Ergüven, DEİK Enerji İş Konseyi Başkan Yardımcısı Bülent Kaya. Size de teşekkürler. Keyifli bir yayın oldu. Gelecek enerjiyi burada noktalayalım. Bloomberg HT'den ayrılmayın. Görüşürüz.
3: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Reklam.
4: Sistem dondu, online satışım durdu.
5: Tahmin de çözülsün.
4: Nasıl?
5: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
4: Büyüksün.
5: Abartma. Tahmin dersin. Tahmin. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
4: Tahmin.
5: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
4: Yürü be Tahmin.
6: Tahmin uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tahmin. Tam istediğin ödeme şekli.
7: Tahmin bir garanti BBVA kuruluşudur. Tahmin.

0: Reklam.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
0: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
1: Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba değerli izleyiciler. Yeni bir programla bu hafta da karşınızdayız. Bu hafta geçmiş programlardan biraz daha farklı bir program olacak. Burada sektörün hafızasını tutan çok değerli bir yayıncı kuruluşumuz daha var. Marketing Türkiye bugün konuklarımızdan bir tanesi. Bir diğeri de son dönemde hayata geçirdikleri gerçek zamanlı yani real time marketing tarafıyla markanın da duruşunu koruyarak güzel bir iş yaptılar ve bu işte de ödülle taşlandı. Dolayısıyla değerli bir program, değerli bir marka ve değerli bir iki kişiyle beraber güzel bir program olmasını ümit ediyorum. Hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum. Rota Yayınları Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen. Hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim.
1: Villada Türkiye Genel Müdürü Banu Saraç Baktır. Efendim siz de hoş geldiniz.
3: Teşekkürler.
1: Sizi ilk defa ağırlıyoruz programda.
3: Evet.
1: Bu bizim için çok büyük bir mutluluk. İnşallah sizleri de devamlı müdavimlerimizden yapabiliriz.
2: Ahmet Bey, ben de ilk defa görüyorum hanımefendiyi. Çok sakladı kendini.
3: Çok memnun oldum. Bugün sizle paylaşmak ayrıca keyif verici benim için bugünü.
1: Bizim için de çok değerli bir program gerçekten. Şimdi Günseli Hanım, pazarlama dünyası hızla değişip dönüşüyor. Bitmeyen bir dönüşüm var. Sizin de tabii yakın zamanda 36. yılınıza adım attınız. Bitmeyen değişim dönüşüm diyorsunuz. Sektörün önemli yayıncı kuruluşlarından biri olarak bu pazarlamadaki değişimi, dönüşümü nasıl görüyorsunuz diye sözü size vereyim.
2: İyi ki de öyle. Yoksa çok sıkıcı olurdu diye düşünüyorum. Toplum ne kadar değişiyorsa pazarlama da o kadar değişiyor. Bizim üstad var biliyorsunuz, Philip Kotler. Pazarlama 7.0'ı çıkardı. Kitabı henüz okuyamadık, ulaşamadık ama en baştan itibaren 6 tane evrim geçirmiş diyor. Her bir tanesinde de tabii bambaşka şeyler anlatmıştı. Biz bunu her gün görüyoruz. Güne her gün yeni baştan başlıyoruz. Perakende markaları bunu daha sıkı, daha güçlü bir biçimde görebilirler. Dolayısıyla da bitmeyecek. Gözüküyor ki gelecekte değişim ve dönüşümün hiç bitmeyeceğini kabul ederek güne başlamış olmak gerekiyor. Trendlerden bir tanesi de bu.
1: Bitmemesi de gerekiyor. Evet, çok güzel söylediniz, evet. Şimdi peki bu yolculuğa baktığınızda böyle sektörün rotasını en fazla değiştiren dönüşümlerden böyle baktığınızda sanki yapay zeka biraz hızlı bir giriş yaptı hayatımıza.
2: Biz
1: ve
2: de gecikti. Yani dünyada 1960'larda başlayarak hayata girmiş, keşke bize de daha önce gelseydi diyoruz, değil mi?
3: Evet, yapay zeka, ben biraz şeye benzetiyorum aslında, Formula 1'e benzetiyorum. Evet, hepsinin altında çok güçlü araçlar var, çok güçlü motorlar var ama orada stratejiyi belirleyen pilotlar oluyor. Bizde de aslında pazarlama liderleri, hepsinin altında yapay zekalı araçlar olsa da yine o rotayı belirleyecek kişiler pazarlama liderleri olacak.
2: İnsan dokunuşu olmadan olmayacak. Girdi, evet, doğru kullanılması lazım. Bir dolu handikapları da var yapay zekanın.
1: Tabii.
2: Ama hayatımızın bir parçası olarak, dönüşüme bir parçası olarak bizde olacak.
1: Ya biz toplum olarak da böyle çok hızlı sahiplenip, çok hızlı kullanıp, çok hızlı tüketip, işte geliştirilmesi noktasında böyle ağır adımlar atıyorken, umarım yapay zeka döneminde bu böyle olmaz. Yani bunu doğru kullanırız, tadında kullanırız. Bazı şeylerin de suyu kaçabiliyor çünkü gerçekten.
2: Çok haklısınız.
1: Dolayısıyla çünkü içerik çok, gerçekten veri çok, işte yorum çok. Ama bunları

0: sentezleyip doğru kararlar, doğru zaman, doğru iletişim dediğimiz hep altını çizdiğim şeyler aslında her zaman değerli olarak kalacak. Onlara bağlı bir şekilde yönetmek her zaman daha kıymetli hale getirecek yapılan işleri ve markaları diye düşünüyorum. Şimdi peki şöyle bir noktadayım. Yani bugün pazarlamanın rotası diye başladığımız programımızda üç temel şey desek, bunları ben kendi notlarımdan da görüyorum ve bakıyorum. Yani bunlardan biri yapay zeka, bir diğeri güven ve bir diğeri veri. Ama tabii Günseri Hanım, sizin burada yaptığınız hem sektör paydaşlarıyla, markalarla, ajanslarla hep bir araya geliyorsunuz. Değerli ödül törenleri var, buluşmalar var, konferanslar var. Biraz söz etmek ister misiniz bize son dönemden?
1: Hangisinden?
0: Nereden uygun görürseniz, ama tabii veri, teknoloji, iletişim, bunlar değişmez başlıklar olduğu için isterseniz oradan
1: Oradan
0: başlayalım.
1: başlayalım. Pazarlama günün nabzını tutmak zorunda. Dolayısıyla biraz önce söylediğiniz üç ana başlıkta pazarlamanın üç ana kolonunu oluşturuyor. Evet, veri en önemli konu ve işte başlangıç, her şeyin başlangıcı da veri. O veriye bakarak ilerliyor olmak her markanın kendisine seçtiği rotanın başlangıç noktası ve bitiş noktasını belirliyor. Veri en önemli şey. Bu veriyi toplarken oluşturacağı güven markanın uzun vadeli hayatta kalmasına ve güçlü bir marka oluşturmasına neden oluyor. Bu da en önemli konu. Üçüncüsünü ifade ettiğiniz gibi teknoloji hayatın her noktasında bundan sonra da öyle olacak. Ama katılıyorum ki size hanımefendicim, insan dokunuşu bütün bunların arasında en önemli konu olacak. Yani ne kadar yapay zeka kullanırsak kullanalım F1 pilotları gibi insan dokunuşu olmadan yapay zeka ilerleyemeyecek diye bir dilekte bulunayım en azından.
0: Peki ben bu kadar yapay zekanın, teknolojinin, verinin içerisinde size şöyle bir soru sormak istiyorum. Yani bu kadar böyle hızla değişen bir dönemde güvenilir bir sektör yayını olarak parmakla gösteriliyorsunuz. Bunun
1: Teşekkür ederiz.
0: getirdiği sorumluluk son dönemde neler hissettiriyor ya da...
1: Çok büyük. Aslında haberciliğin, önce onu söyleyeyim en baştan, eşit bekçiliği olduğunu düşünürüm. Yani herhangi bir haber değeri taşıyan kurumun ya da kişinin Marketing Türkiye'nin eşiğinden çok fazla girmemesini isterim. Biz de hiç kimsenin hayatına çok fazla girmeyiz. Dolayısıyla da bu eşik bekçiliğini çok önemsiyoruz. Örneğin bu güveni oluşturan, itibarı oluşturan konulardan bir tanesi kriz anındaki tutum ve davranışımız. Zaten kriz çıkmış ve duyulmuştur.
0: Tabii.
1: Biz onu haber yapmayız. Ama neyi yaparız? Kriz çıkan muhatapları arayıp yanıtlarını alarak haber yaparız. Bunu çok daha doğru buluruz. Yani zaten kriz varsa onun üstüne hani haberin tekrar biçiminde gitmenin
0: Yok,
1: çok doğru
0: bilgiyi
1: olmadığını
0: aktarmak değil,
1: biliriz.
0: süzmek,
1: Evet.
0: anlamlandırmak, bir değer koymak tabii ki zaten her zaman.
1: Haberci açısından bakarak bunu söyledim. Ama sizin beni çektiğiniz yerden de söylersem ilk bildiren biz olmalıyız, ilk öğrenen de biz olmalıyız. Gerçi bir yerden aparttım bu sloganı ama önce biz öğrenip bizim aktarıyor olmamız lazım. Neden? Sizin de bilebileceğiniz gibi pazarlamacılar toplumun nabzını tutup ilk aksiyon alması gerekli olan departman ve kişiler
0: Evet.
1: olarak karşımızda duruyorlar. Onun için ilk bilen olmak ve bunu güvenle, net bilgiyle yapmış olmak gerekiyor.
0: Banu Hanım, pazarlamada şimdi sizin de marka olarak reflekslerinizden gördüğüm kadarıyla son dönemde de yaptığınız bir yani cevap iletişimi diyeceğim bir noktada. Sizce orada yani hız, bugün bir marka için soruyorum bunu, yani hız, doğruluk, tutarlılık, işin pazarlama boyutunda sizce ne derece önem arz ediyor?
2: Yani benim açımdan aslında son kampanyamızda da baktığımızda tutarlılık her zaman birinci önceliğimiz oldu. Tutarlılık büyüktür hız, tutarlılık büyüktür hatta miktar konuşulan konu olarak görüyorum. Eğer bir marka genel stratejisiyle, iletişim diliyle tutar.

0: arsız bir iletişim yapıyorsa yapmasın, hızlı da olsa cevap vermesin daha doğru diye düşünüyorum. Aslında bu projede de başlarken biz çerçevemizi net belirleyerek başladık. İş ortaklarımızı da o şekilde briefledik. Bence arkadan gelen başarı da o çerçeveyi net çizmemizden de kaynaklı. Tutarlılık olmazsa olmazımızdı örneğin. Tabii o projede hem tutarlı hem hızlı olduğumuz için...
1: Ya biraz da yani cesaret de gerektirir ya. Ya da işte alınan, hızlı alınan kararlar bazen bir şeyleri başarıya götürmeye en büyük yardımcıdır. Yani karar alıyor olabilmek de bence...
2: En önemli çok, şey galiba çok, karar alıyor olmak.
1: Çok önemli.
0: Ya orada bence şirketlerin, markaların yöneticileri de ulaşılabilir olması çok önemli.
1: Tabii
0: hızlı
1: ki.
0: Aksiyona dönüşebilmesi açısından fikirlerin. Daha sistemli organizasyonlar, yani sistemli değil daha geniş organizasyonlarda yöneticiliğe, liderlere ulaşımın daha güç olduğu organizasyonlarda bu hızlı karar mekanizmaları daha zorlaşabiliyor. Bizim avantajımız yine o anlamda ulaşılabilir bir liderlik sunmak ve gelen fikirleri bir potada süzüp en uygun olanını aksiyona dönüştürmek oldu.
1: Peki siz geçmişinizde, background'unuzda bir pazarlama yönetimi geçmişi de var. Ve bildiğim kadarıyla 2-2,5 senedir de Villada Türkiye'nin genel müdürlüğünü üstlenmiş durumdasınız. Pazarlama deneyimiyle bir genel müdürü koltuğuna oturuyor olmak sizin o konuya, o departmana, o konulara, ajans marka ilişkisine örnek veriyorum. Yani son yaptığınız işle de paralel olarak bir farklı bir bakış açısı getirdiniz mi?
0: Ya tabii bu noktada aslında ben pazarlama liderliği görevinde de olabildiğince bütüncül yaklaşmaya çalışıyordum. O yüzden 180 derece bir değişiklik olmadı genel müdür koltuğuna geçtiğimde. Ama oradaki altyapıyı bilen biri olarak, pazarlama yatırımlarının dönüşümlerinin farkında olan biri olarak pazarlama süreçlerine yakın desteğe devam ettim. Orada yaklaşım farkı olarak şeyden bahsedebilirim. Zaten bugünü planlamak artık geçmişte kaldı. Gerçek zamanlı bir iletişim ihtiyacı yoksa çok günlük planlar yapmadığımız bir dönemdeyiz. Pazarlama liderliği görevinde biraz daha yarını planlayarak ilerliyorduk. Genel müdürlük görevinde bir adım daha geriye çekilmeniz gerekiyor. Yarından sonraki günü de düşünmeniz gerekiyor.
1: Doğru.
0: O yüzden biraz daha perspektif genişledi diyebilirim.
1: Evet. Ama belki yani kritik noktalarda sizin de vereceğiniz kararlar markanın Türkiye'deki yolculuğunu da belirliyor Tabii. olacaktır diye düşünüyorum.
2: Kesinlikle. Pazarlama kökenli bir genel müdürün varlığı çok önemli kurumlarda. Dolayısıyla sizin ifade ettiğiniz gibi tekrar olacak ama bütüncül bakmayı beraberinde getiriyor. Fakat bir tehlike var Tankut Bey. Pazarlama oriented CEO'lar yerine kaynakların tükenmesinden ve tasarruf tedbirlerinden ötürü satış oriented CEO'ların dönemi başlıyor. Buradan bu haberi de vermiş olalım ki bir hazırlık yapmış olması lazım. Bizim pazarlama yöneticilerinin yeteneklerini oraya doğru da evirmiş olmalarını öneririm.
1: Şimdi siz dergi, dijital araştırmalar, etkinlikler, evet. ödüller, bir de C-Level Club.
2: Doğru.
1: Şimdi tabii tam öyle
2: tam
1: bir
2: öyle.
1: Bilgi verdiniz ki aslında o bizim için de değerli, gerçekten teşekkür ederiz.
0: Aslında bütüncül yaklaşımdan kastettiğim biraz da oydu. Bir, yani pazarlama lideri sadece kendi KPI'ları, kendi projelerinden ilgili değil, tüm operasyonların, tüm fonksiyonların birbirini beslediği bir işbirlikçi sisteme dahil olursa, bu şekilde yönetirse süreçlerini çok daha etkili olacaktır. Ve yani yükselmesi, farklı pozisyonlara gelmesi de o kadar mümkün olacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki Günsel Hanım, size sormak istiyorum. Sektörün içinde olmakla hafızası, belleği tutmak arasında sizce nasıl bir fark var? Çünkü siz birçok etkinlik de yapıyorsunuz. Onlardan da ufak söz ederseniz sevinirim tabii.
2: Şimdi ihtiyacı görerek etkinlik yapmak ya da mecralar, mediumlar oluşturmak söz konusu oluyor. Bunun avantajını açıkçası 36 yıllık bir yayın evinin başında olunca en baştan itibaren sürecin nasıl geldiğini... Bazılarınız çocuktu dermişim. 36 yıl önce başladık. Onlar şimdi CEO oldular, chief oldular. Başka yerlere geldiler.
1: Bizim program da öyle ya. 15 yıl tabii, oldu. Herkes hızlı hızlı değişim dönüşüme uğruyor. Markalar değişiyor, kişiler değişiyor ama programdaki bazı konuklarım dediğiniz gibi yani işte bir seviyeden üç seviyeye yükselmiş durumda. Oluyor böyle şeyler. Sizde daha çok.
2: Cannes'a bundan 26 sene önce gittiğimde Young Lions yarışmasına giren gençlerin bugün ajanslarının başında yönetici olduğunu görüyoruz ki hani gurur duyuyoruz açıkçası, oralardan da geldiler. Nabzı tutmak çok önemli bir şey bu sektörde. İhtiyacı görmek, ihtiyacı olandan önce görüp B2B yayıncılık, sektör yayıncılığının sorumluluğunu yerine getirmek önemli. Onların bilmesini sağlamak önemli. Dolayısıyla da bu avantajı kullandığımı söylemek isterim. Hı hı.
1: Teşekkür ederim. Peki Marketing Türkiye'nin bir organizasyonunda da aynı zamanda ödül töreninde Grand Prix'e layık görüldü verdiğiniz hızlı marka reaksiyonu.
2: Advertising de diyoruz, bir an zamanlı reklam. Çok güzel bir reklamdı. Vilada'nın reklamı. Tabii ödül aldı.
1: Yani hoş şeyler tabii bunlar. Görmek istediğimiz şeyler. Avrupa'da da dünyada da örneklerini görüyoruz. Tabii biz de belirlenen sınırlar içerisinde bunları yapabiliyor olmak güzel. Peki bu işin Grand Prix'e uzanması sizi şaşırttı mı? Yani hem kurum veya bireysel olarak soruyorum bunu.
0: Aslında biz projeyi yaparken çok içimize sinerek ilerledik. Zaten içimize sinmeyen bir proje olması halinde sessiz kalmak da her zaman masanın üzerinde bir alternatifti. O yüzden tutarlılık önemli diyorum. O yüzden aslında çıktığımızda hem organik yayılım potansiyelini hem beğeni potansiyelini farkındaydık. Bizi aslında şaşırtan şey bu kadar farklı markanın entegre olması oldu kampanyaya. Neredeyse bir özel gün kampanyası kadar farklı markaları entegre ettik kendine. Bu entegrasyonu gördükten sonra Grand Prix bizim için hayal değildi. Olur mu olmaz mı artık düşünmeye başlamıştık. Ama asıl o şaşırdığımız nokta markaların entegrasyonuydu. Bizim postumuzun, paylaşımımızın yaklaşık üzerinden bir hafta geçmesine rağmen hala yeni markalar konuşmaya devam ediyordu. Bu da çok keyif verici bir şey tabii. Sektöre bir kan, bir hareket getirmiş olmak.
1: Ödülün ötesinde markaya somut katkısını da ölçümleyebilme fırsatınız oldu mu hiç?
0: KPI odaklı bakacak olursak yaklaşık 10 milyona yakın bir gösterim elde etti. Yani creator'ın bu kadar önemini arttırdığı bir dönemde 170 binin üzerinde organik bağımsız içerik oluşturuldu creator'lar tarafından.
1: Ya, creator'lar konusu da bu arada apayrı bir konu ve o da yani çok değerli, tam eş zamanlı, gerçekten müthiş olmuş.
0: Ve sadece profesyonel sosyal medya platformlarında değil, eğlence sosyal medya platformlarında da gördük bu creatorların paylaşımlarını. O da ayrıca keyif verdi. Bunun yanı sıra yorum analizlerine baktığımızda yorumların yaklaşık %95'in üzerinde Vileda'ya dair pozitif yorumlar olduğunu gördük. Bu da ayrı keyif verdi. Ve tabii ki bizim ekosistemimiz içerisinde sadece pazarlama ekibimiz için değil, tüm çalışanlarımız için, tüm iş ortaklarımız için, müşterilerimiz için bir motivasyon kaynağı oldu diyebilirim.
1: Ya ben de şey dikkatimi çekti. Temizlik kategorisinde uzun yıllar böyle işlevden falan hep söz edildi. Hep yatırımlar o taraftaydı. İşte ürün performansı üzerinden vesaire falan tabii, yani başka ne olacak ama hani bugünün tüketicisi bunu mu görmek istiyor gerçekten? Yani ürünün işlevselliğini mi görmek istiyor? Performansı mı, yoksa marka ne yapıyor? Ya bu çevreye ne kadar duyarlı olduğuyla başlayabilir. Bir ürünü nasıl geliştirdiğiyle başlayabilir. Yani içgörüler de çok önemli.
0: Evet, aslında pandemiye doğru biraz kırılmaya başlayıp daha duyguların öne çıkmaya başladığı bir iletişim diline evrilmişti süreç. Ama pandemi daha sonra tekrar bir performans beklentisini geriye getirdi baktığımızda.
1: Doğru.
0: Şu an ama sadece performans konuşmak, duygudan, hislerden hiç bahsetmemek de kabul gören bir şey değil. Ben ikisi arasında bir denge olması gerektiğini düşünüyorum. Örneğin bizim son kampanyamızda yeni lansman ürünlerimizden biri temiz ve kirli suyu %100 ayıran H2 Pro diye yeni bir temizlik sistemi lansmanı yaptık. Tamamen performans ürünü, oldukça iddialı bir teknoloji sunuyor. Bu reklam kampanyasının başında temiz bir evde olduğunu hissetmek harika sloganıyla başlıyoruz. Önce hislerden, duygulardan bahsediyoruz. Daha sonra bunu nasıl yaptığımızı anlatan performans sahneleri geliyor. Dolayısıyla böyle bir denge oluşturuyoruz. En azından Vileda adına böyle bir strateji üzerinde çalışıyoruz diyebilirim.
2: Ben bir şey ekleyebilir miyim?
1: Lütfen.
2: Yani Grand Prix almasının ya da bu kadar dönüş almasının nedeni beklenmedik olması. Beklenmedik. Baktığınız zaman jenerik olmuş bir markadan söz ediyoruz. Beklediğiniz performans çok belli ama beklenmedik bir şey yaptı. Mesela bunun karşılığını aldı. Yeni dönem tüketicinin, şu anda hali hazırda sokaktakinin, Philip Kotler'in sürükleyici pazarlama dediği 6.0'daki deneyim pazarlamasından söz ediyoruz. Yani deneyim yaşamak istiyor. Villa'dayla deneyim yaşamak istiyor. Başka bir şey de yapmak istiyor. Kreatörler bu işe de yaradılar baktığınızda. Yani onlar içerik üreterek dışarıdaki tüketicinin ürünle deneyim yaşamasını sağladılar. Yeni dönemdeki yükselen trendde beklenmedik olmak ve deneyim tasarlamak.
1: Peki, programın son dakikaları içerisindeyken Günsel Hanım, size şunu sormak istiyorum. Şimdi önümüzdeki dönemde sizin ve kurumunuzun pazarlamanın rotasını belirleyecek. Evet. En yakın etkinlik ne zaman, nerede? Onu da bize
2: çok bulalım. Zor bir soru sordunuz.
1: Her an her şey nerede olduğunu önemli değil ama.
2: Evet. Şöyle.
1: Nerede olsa geleceğiz çünkü, o ayrı konu.
2: Hangi konuyu konuşursanız konuşun, ana başlık bambaşka olabilir ama dönüp dolaşıp konuştuğumuz şey teknoloji. Dolayısıyla da biz bütün organizasyonlarımızı ve içeriklerimizi kesir gibi düşünürsek paydasına teknolojiyi koyduk. Üstüne de dikey alanda uzmanlık alanlarını koyduk. Deneyim tasarımı koyduk, e-ticaret koyduk, B2B marketing koyduk, fintech koyduk, inovasyon koyduk. Bir kesirli paydanın altı teknoloji. Biz bütün bunları bir arada konuştuğumuz, hangi sektörde, hangi teknolojinin, hangi fonksiyonda kullanacağını anlattığımız, bu yıl ikincisini yapacağımız The Tech Summit, Bienal mantığıyla gerçekleştiriyoruz. Aralık ayının başında hemen biri, ikisi ve üçünde yapacağız.
1: Geçen yıl nerede olmuştu?
2: Zorlu PSM'de yapmıştık. Bu sene daha kolay ulaşım sağlayabilmek için katılımcılarımızın zor oluyor. Windham'da yapmaya karar verdik. Hani bunu söylüyorum ama ücretsiz bir konferans olduğu için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Öğrenmeye açık. Katılımcılarını bizim davet ettiğimiz, kurumları arayarak şu statüdeki şu kadar insanın gelsin dediğimiz, hani dinleyenini de bizim seçtiğimiz bir organizasyon olduğu için reklam yerine geçmez, ürün yerleştirmedim yani, onu söylemek isterim. Hı-hı. Evet.
1: Peki, teşekkür ediyorum.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkürler. Banu Hanım, sizlere de teşekkür ederiz. Daha sık aramızda görmek isteriz.
3: Evet,
1: yaptığınız iletişim örnekleriyle. Başarılarınızın, iletişiminizin devamını diliyoruz.
3: Çok teşekkür,
2: çok teşekkür ederiz.
1: Evet değerli izleyiciler, bir reklam arkası programımızın daha sonuna geldik. Herkese sağlıkla keyifli bir hafta sonu diliyoruz. Hafta yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.
4: Reklam.
5: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
4: Reklam.
6: Kamu spotu.
7: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6.000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba, Sürdürülebilir Gelecek programına hoş geldiniz. Programın konuğu yanı başımda stüdyoda bana eşlik eden İstanbul Bilgi Üniversitesi Çevre Enerji ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Öğretim Üyesi Doktor Ahmet Aydemir. Ahmet Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi tabii bu programda sıklıkla sürdürülebilirlik, çevre, enerji başlıklarını yani yine bu eksende, bu kapsamda konuşuyoruz. Yine özellikle jeopolitik krizler olduğunda, iklim krizleriyle ilgili yani radikalleşen iklim koşullarıyla ilgili fenomenler olduğunda aslında bugün de sizinle yine geldiğiniz noktanın biraz fotoğrafını çekelim istiyoruz. Dediğim gibi çoklu jeopolitik gerilimlerin olduğu, İklim değişiminin, iklim krizlerinin belki de beklenenden de hızlı derinleştiği, radikal koşulların pek çok planlamayı bozduğu, dolayısıyla bundan sonra sırada ne var? En kötüsü geride kalmıyor ama hani en azından çünkü belli hedeflerin kaçırıldığını da biliyoruz Paris İklim Anlaşması çerçevesinde. Oralara geri dönülemeyeceğini anlıyoruz ama bir en azından istikrar yakalamak ne kadar mümkün? Bu alandaki projeksiyonlar bize ne gösteriyor? Daha da kötüsüne hazırlanması mı gerekiyor herkesin?
2: Teşekkür ederim öncelikle. Çok bilgilendirici bir giriş. Çoklu kriz dediğimiz konu, evet dediğiniz gibi aynı anda aslında birden fazla kriz yaşanıyor. Ve bu krizlerin de aslında birbirlerini etkilediklerini görüyoruz. Çok kriz derken burada iki tane ana temel nokta var. Birincisi krizlerin birbirini tetiklemesi var. Yani var olan zaten bir kriz var. Diyelim ki sağlık sektöründe tüm dünyada zaten işte çalışma koşullarının zorluğu, hastane yetersizliği ilgili bir kriz vardı. Sonra pandemi geldi yepyeni bir kriz olarak. Ama o pandemi var olan krizi iyice tetiklediği için daha da yüksek bir burada bir kriz olduğunu bir kriz öbürünü tetiklemiş oluyor. İkincisi bunların hepsi aynı anda olduğu için hani ben biriyle mücadele edeyim öbürü beklesin diye bir durum yok. Hepsi çünkü aynı anda olmaya devam ediyor. Bir yandan saydığınız gibi iklim krizi ve küresel ısınma var. Bir yandan jeopolitik değişiklikler var. Trump'ın girişiyle birlikte her gün yepyeni bir gelişme uyanıyoruz zaten aslında. Bir yandan yeşil dönüşüm var. Sürekli sürdürülebilirlik konuşuyoruz. Bir yandan teknoloji dönüşümü var. İnanılmaz hızlı bir şekilde ilerliyor. Onu bir anda takip etmek durumundayız. Ve özellikle bizi ama tabii bizden sonra gelecek jenerasyonları etkileyecek ekonomik belirsizlik gibi böyle çok büyük tablolar mevcut. Dolayısıyla bazen şey oluyor ya bu krizler beni nasıl etkiler? Örnek veriyorum Rusya-Ukrayna savaşı beni niye etkilesin? Ama yani Rusya tahıl üretiminin %30'unu yaptığı için dünyada o savaş dolayısıyla bu yapılamadığı için ya da üretilenler gönderilemediği için bir anda gıda enflasyonu artıyor. Çünkü gıda krizi çıkıyor o da manşet enflasyonu arttırıyor o da yoksulluğu arttırıyor o da çatışmaları arttırıyor gibi dolayısıyla böyle bir gündemdeyiz.
1: Aynı örneği Körfez'de yaşanan durumla ilgili de söyleyebiliriz. O petrol oradan çıkamayınca, petrol fiyatları artınca onun enflasyon üzerindeki baskısını hissediyoruz. O para politikasını etkiliyor. Zincirleme devam eden bir süreç.
2: Kesinlikle Hürmüz Boğazı bunlardan bir tanesi olarak zaten literatüre eklendi. Yani biliyorsunuz zaten hani Boğaz'ın varlığından belki haberdar değilken birçoğumuz şu an hepimiz uzman olduk bu konunun yani. Orada ama bazen iyi gelişmeler de oluyor. Mesela orada şöyle bir yorum da yapıldı. Bu kadar petrole bağımlılığın artık zorlaştığı görüldüğü için yenilenebilir enerjiye yatırımların daha da arttığını söylüyor. Ülke arasından bunun en azından biraz görülmeye başlandığını söylüyorlar.
1: Şimdi yenilenebilir enerjiye yatırımların artması. Şimdi burada aslında iki konu var. Biri Amerika Birleşik Devletleri'nin bu meseleye yaklaşımı, daha doğrusu iklim krizine yaklaşımı Trump yönetiminin diyelim ABD derken. Çünkü geldiğinden beri bu konudaki retoriği ortada. İnanmadığını söylüyor zaten iklim krizine, bir işte küresel ısınmaya vesaire. Ve de daha işte geleneksel yatırımları destekleyen bir tavrı olduğunu, olacağını söylüyordu kampanyası döneminde de. Ama baktığımızda oradaki yatırımların hız kesmediği sonucunu da takip ediyoruz bir yandan. Fakat diğer yandan yani yenilenebilir enerji yatırımları noktasında da yani o tarafta da şimdi az önce konuştuğumuz iklim krizleri, radikal hava değişimleri öngörülemeyen bir tablo olması o yatırım denklemini ve iştahını nasıl şekillendirecek acaba sorusu da akla geliyor.
2: Belki o şeyde bilgi verelim, Trump'ın tavrıyla ilgili bir bilgi verelim. İlginç bir şekilde bu yer sürdüğü bir kalkınma gündemi dediğimiz hani bütün amaçlara ülkelerin uyum sağlamasıyla ilgili Amerika bunun en büyük reddedenlerden bir tanesi dediğiniz gibi. Yani ne sürdüğü bir kalkınma amaçlarına inanıyor. Bu sadece çevresi olarak değil bu arada. Yani işte o hani sosyal adalet kısmı, cinsel eşitlik kısmı, oralara bile çok inanmıyor biliyorsunuz, gelir
1: sosyal
2: gelmez.
1: Sosyal adalet kısmı çok şaşırtmıyor dünyanın evet, tam kapitalist evet, ülkesi olarak belki, ama diğer bahsettiğiniz başlıkların birçoğu aslında Amerikan eliyle de savunuculuğu yapılmış meseleler.
2: Aynen. İki tane Birleşmiş Milletler'den çıkan zaten bir şey. Dolayısıyla tabii onların Paris İklim Anlaşması'na çıkmasıyla birlikte orada ciddi bir sıkıntı oluşuyor. Dünyanın bu konuya inanmasıyla ya da bu konuyla ilgilenmesiyle ilgili, ama bir yandan da dediğiniz gibi yatırımlar gerçekleşiyor. Yani siz yayın öncesi konuşurken dediniz ya, biz nasıl bir tablo bekliyor, iyi mi kötü mü bu enerjiyle de birlikte baktığımız zaman. Şimdi şey yeni yayınlandı. UNSCS'nin sürdüğü birlik raporu yeni yayınlandı. Bu konuyla ilgili bilgiler veren. Bir yanda olumlu gelişmeler var.
1: Küresel sürdürülebilirlik raporundan bahsediyorsunuz. Evet, aynen, 2026.
2: Evet. Tamam. Bu çok yeni yayınlandı zaten. Her senede yayınlanıyor.
1: Birleşmiş Milletler'in.
2: Birleşmiş Milletler'in bir SDSN diye bir yan kuruluşu var. Onların yayınladığı bir rapor. Şunu görüyoruz. Bir kere mobil internet, cep telefonu kullanımı ve internete erişimin tüm dünyada inanılmaz arttığını görüyoruz. Yani bilgiye erişimin ciddi anlamda arttığını görüyoruz, ama bu da belki aslında hani o krizlere yol açan sebeplerden bir tanesi olabilir. Çünkü herkesin o bilginin ne kadar otantik olduğu, doğru olup olmadığı tartışmaya açık çünkü. Ya da işte bu yeni yapay zeka ile birlikte önemli bir gelişme, ergen doğurganlık oranlarının azaldığını görüyoruz. Yani ergenlik öncesi, yetişkinlik öncesi doğurma, bu iyi bir gelişme. Salgınlardaki enfeksiyonların çok azaldığını görüyoruz. Aynı zamanda elektriğe erişimin çok yaygınlaştığını görüyoruz. Ama hala mesela dünyada 600 milyondan fazla insanın elektriğe erişimi yok. Yani bir yandan tabii çoğu insanın yaygın erişmesi güzel, ki Türkiye'de bu %99 civarında, ama bir yandan da bu kadar temel bir şeyin çok ciddi olarak bir eksik olduğunu görüyoruz. Sizin demin bahsettiğiniz enerji yatırımları ile ilgili fosil yakıtlara kıyasla yenilenebilir enerjiye iki kat fazla yatırım yapıldığını görüyoruz. Özellikle güneş enerjisi ve rüzgar enerjisinde, ve bunların erişilebilirliğinin çok ciddi anlamda arttığını görüyoruz. Yani son kullanıcı olarak artık ya da kurumlar için hala masraf var, ama eskisi kadar masraf değiller. Dolayısıyla bu anlamda iyi gelişmeler olduğunu görüyoruz. Bir de tabii ki sağlıktan bahsettik. Bir de eğitime erişim konusu var. Eğitime erişimlere genelde kurumların eğitim sayısını da arttığı için eğitim kurumlarının erişiminde arttığını görüyoruz. Bunlar olumlu gelişmeler. Ve açıkçası buralarda olumsuzsa giden bir gelişme de olmayacak bence. Yani elektrik erişimi gittikçe artacak. Cep telefonu erişimi gittikçe artacak. Yenilenebilir enerji yatırımı gittikçe artacak. Belki ilerleyen süreçte, yani bunun için tabii hani 5 sene içinde değil ama 10 sene içinde, 15 sene içinde fosil yakıtların kullanımına belki de çok azalacak ve gerek bile kalmayacak. Bu olumlu tablo. Bir de işin diğer göstergeleri var. Yani olumsuz demeyelim ama biraz daha sıkıntılı göstergeleri var. Karada yaşam, suda yaşam, sorumlu üretim, tüketim ve iklim değişikliği. Yani hep üretimin ve tüketimin çok arttığını görüyoruz. Doğal kaynakların ciddi anlamda hızlandığını görüyoruz. Sudaki yaşamın hala kirletildiğini, biyoçeşitliğin ciddi anlamda azaldığını, hatta dünyanın en büyük buzulunun bugün eridiği haberi vardı gazetede. Yani onun bile artık hani eridiğini görüyoruz. Dolayısıyla biraz daha müdahale edilmesi gereken şeyler var. Bir işin tabii çevre kısmı var. Şeye bakıldığında da, bunu da başlayacağım bu arada, sürdürülebilir olmayan tüketim kalıpları.
1: Kısacık araya girebilir miyim tabii Ahmet ki. Bey? Şimdi bu söylediğiniz doğal kaynakların hızla tükenmesi meselesi, yani ben mesleğe girdiğimden beri bu cümleyi duyuyorum. Ya buna müdahale edilmesi gerek, hızla müdahale edilmesi gerek cümlesini de duyuyorum, ama devam ediyor iş. Şimdi yani burada bunu en azından durduracak formül ne? Bir yandan da çok daha hızlı akan bir dünyadayız, dijital dünyadayız, yapay zeka dünyasındayız. Ama yapay zeka sürdürülebilirliğe hizmet mi, köstek mi? O da ayrı bir tartışma konusu. Dolayısıyla sizler bu konuları tartışırken neyi nereye oturtabiliyorsunuz?
2: Yapay zeka başlı başına bir tartışma konusu. Buna katılıyorum. Bir yandan erişimi arttırdığı için, işleri kolaylaştırdığı için, insanların iş yapma kapasitesini arttırdığı ve güçlendirdiği için diyelim, çok savunulan ve hepinizin de işte hepimizin belki de her gün kullandığı, artık şirketlerin bu çok ciddi yatırımlar yaptığı bir konu. Orada iki tane sürdü bu avantajı. Örnek veriyorum, teknolojinin daha çok hızlanması, ki bu sürdürülebilirliğinin kaynak yönetimini sağlamakta da var. Ama iki tane orada ana şey konu var. Sürdürülebilirlikle çelişen demeyelim ama belki zararlı olacak konu var. Bir tanesi hepinizin malumu kaynak kullanımı. Yani çok ciddi bir enerji ve temiz su kullanımı var. Bunların ısıtma ve soğutma sistemlerinin yapılması için temiz su kullanılması gerekiyor.
1: Muazzam tüketim.
2: İnanılmaz bir tüketim var. Hatta birçok şirket şu anda çok ciddi yapay zeka yatırımları yapmışlardı. Sonra baktılar ki bunu korumak insan istihdam etmekten daha zor, daha pahalı. O yüzden tekrar insan istihdam etmeye başladılar. İkincisi bu istihdam konusunda ciddi bir sıkıntı yaratıyor. Çünkü normalde iş gücüne baktığımız zaman tepe pozisyonlar hani daha az bir üçgen gibi düşünürsek alta doğru indiğimizde giriş seviyesi pozisyonların daha çok olduğunu görüyoruz. Ortada da orta seviye pozisyonlar var. Şimdi yapay zeka temel işlerin çoğunu yaptığı için bu üçgendeki alttaki kenarın yok olduğunu, onun yerine ortaya normal geliyor sonra tekrar azalıyor. Çünkü giriş seviyesi işlerin çoğunu yapay zeka yapıyor artık. Dolayısıyla bir yeni mezun ya da az deneyimli çok ciddi bir işsiz insan sorunu var tüm dünyada. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada böyle bir sorun var. Çünkü temel yetkinlikleri var ama onu zaten yapay zeka yaptığı için ona ihtiyaç yok. Ama o temel yetkinlikleri kullanıp deneyim kazanamazsa da orta seviyeye gelemez. Burada ciddi bir istihdamla ilgili soru işareti var. İkincisi enerji konusu tabii ki mevcut. Şey diye bir veri vardı. Her bizim yazdığımız işte o yapay zekaya bir prompt veya bir komut bir soru bir çay kaşığı temiz su kullanıyor gibi. Çok ufak gözüküyor ama 8.2 milyar insanın işte tabii internet erişiminin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde bunu kullandığını düşünürseniz orada çok ciddi bir sıkıntı olduğu mevcut. Çözümü nedir? Kademeli ve adil geçiş diye geçiyor. Tabii şimdi akademisyen ve çok teorik konuşup böyle şey afilli terimleri...
1: Yok aslında bu konu gündemde mesela Çin'in de bugün bir yapay zeka konulu o da hani işin etik tarafı üzerinden ve aslında ağırlıkla da savunma silahlanma tarafının odakta olduğu bir başlıkta ilerliyor ama en nihayetinde bu meseleler de zaten böyle bir zirvede herhalde temadan azade olamaz yani herkesin gündemine bir şekilde gelmek zorunda kalıyor.
2: Şey konusunda size katılıyorum. Daha önceki iklim konferanslarına da baktığımız zaman, COP29, COP30'a baktığımız zaman, hatta daha öncesine de baktığımız zaman aynı cümleleri hep duyuyoruz. Şu eşikteyiz, işte buradan geri dönmemiz lazım, bunu yapmamız lazım diye. Sonra bir türlü onun gerçekleşmediğini görüyoruz. Teknoloji işin aslında iyilik için kullanılabilir. Hatta burada Antonio Guterres şey demişti, 2023 yılının önceliklerinde iyilik için teknoloji, insanların iyiliği için. Ama bir yandan iyilik için kullanılırken bir yandan savaş için kullanıldığında görüyoruz ciddi anlamda. Özellikle Amerika-İran savaşında hani bu dronların kullanımı ile ilgili böyle çok yepyeni bir teknolojik şey gördük. Yani insan iyiliği için kullanılması lazımken böyle olmadığını görüyoruz aslında. Yani
1: tabii ki fiiliyatta her zaman da göreceğiz onu. Orası kaçınılmaz bence.
2: Evet çünkü teknoloji ne tür bir şey? İyiye de kullanabilirsiniz. Zeka gibi aynı. Kötüye de kullanabilirsiniz. Kademeli geçiş derken şundan bahsediyoruz. Bir anda bütün fosil yakıt yapan işletmeler ya da bütün kaynakları kapatalım tamamen yenilenebilir enerjiye geçelim. Bu teorik olarak bile mümkün değil.
1: Pratik zaten bir enerji değil. Krizi anlamına
2: aynen
1: gelir.
2: Aynen öyle o anlama gelir. Bir de işin adil geçiş kısmı var. O sektöre çalışan tüm insanları yeniden istihdam etmemiz gerekir. Bu ne demek adil geçiş kısmı? Yani diyelim ki siz o sektöre çalışıyorsunuz. Biz o sektörle ilgili şeyi azalttık, talebi azalttık. Çalışan sayısını azaltmak zorundayız ama bu insanların ekonomide bir sürü birlik şey insana ekşiriş. Bu insanların tekrar iş bulması için onları eğitmem lazım, yeni iş bulmam lazım ve yeni işte kalmalarına sağlayıp iş güvenliğini sağlamam lazım. Bu da işte ciddi sorunlardan bir tanesi olarak geçiyor. Ki bu konuda ama şunu söyleyebilirim, Türkiye'de önemli adımlar var bu konuda, onu net söyleyebilirim. Yani adil geçiş konusu önem verilen konulardan bir tanesi.
1: Adil geçiş konusu küresel anlamda Türkiye'ye başlığını ayrıca soracağım ama yeterince önceliklendiriliyor mu sizce?
2: Hayır. Bunun sebebi de ama şu. Genelde sürdürülebilirlik dendiği zaman hepimizin bildiği gibi çevre konuları hep ön plana çıkıyor. İşin sosyal ve ekonomik boyutları bir tık daha geride kalıyor. Şimdi çevre konusu çok bariz zaten. Bu ne demek? Tartışmaya açık bir konu yok. Kaynakları korumalı mıyız? Evet. Çevreyi korumalıyız. Evet.
1: Sınırlı kaynaklar var. Bitirirsek biteriz.
2: Biter. Artı bir de işte hava kirliliği, su kirliliği bizi direkt etkiliyor. Yani burada hani tartışacak hiçbir konumuz yok. Hani aksi bir durum yok. Ama çalışan haklarını bu şekilde korumalı mıyız sorulduğu zaman büyük şirketlere dünyada o zaman farklı cevaplar var. Aynı net cevabı göremiyoruz. Hani aslında sürdürülebilirlik ama çevre olduğu kadar sosyal ve ekonomik bir konuda. O yüzden yeşil badana ya da yeşil yıkama dediğimiz greenwashing konusu çok mühim bizim için. Yani bir kurum diyebilir ki ben işte ürünlerim geri dönüştürülebilir. Ben atık yönetimini yapıyorum. Harika. Ama içeri baktığımız zaman kadınlar erkeklerden daha az ücret alıyor. O zaman burada sürdürülebilirlikten söz edemeyiz. Yani yarım ya da çeyrek bir sürdürülebilirlik olabilir. Burada tam bir sürdürülebilirlik söz konusu değil. Oranın geride kalmasının sebebi de adil geçişin. Bir, enerji krizinin çok ayyuka çıkması şu anda ve çok gündemde olması. İki de çevre konularının, sürdürülebilirlik konularının hep temelinde olması sosyal ve ekonomik. Bu arada bu önemli değil demek istemiyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın.
1: Yok, estağfurullah.
2: Bir o kadar ama yani sosyal ve ekonomik konularında önemli olduğunu kastetmeye çalışıyorum.
1: Peki şimdi sürdürülebilirlikle ilgili Türkiye'ye dair değerlendirmeleri de biraz konuşalım. Yine UN Global Compact Türkiye Sürdürülebilirlik raporundan çıkanlar, başlıklar neler, biraz onlara da değinelim. Yani Türkiye global resimde nerede duruyor? Mesafemiz karnesi daha iyi olanlarla ne kadar açık? Daha kötü olanlardan ne kadar ilerideyiz? Biraz bir terazinin neresindeyiz onu da anlamaya çalışıyoruz.
2: Burada da yine iki rapora başvuralım kaynak olarak. Yine birincisi SCS'nin raporu. O tüm ülkelerle ilgili bir genel değerlendirme yapıyor. Oradan bahsedelim. Biz o rapora göre 169 ülke arasında 77. sıradayız. Hı hı. Ortalarda bir yerdeyiz. İyi olduğumuz konular var.
1: Nerede iyiyiz?
2: Mesela gayri safi milli hasılanın artmasıyla ilgili ekonomik büyümede iyiyiz. Eğitime erişimde iyiyiz. Şu anda Türkiye'de ilkokul mezunu oranı %100'e yakın baktığınız zaman. Çünkü okulların da sayısı artıyor. Artı erişimle ilgili teşvikler de ciddi anlamda artıyor. Sağlıkta iyiyiz. Özellikle yine sağlığa erişim ve bunun biraz da hızı tabii ki. Yani hani yurt dışında bu çok daha yavaş olurken burada çok daha hızlı olduğunu görüyoruz. Suda yaşamla ilgili yani denizlerin temizlenmesiyle ilgili atılımlar var. Yenilenebilir enerjiyle ilgili yatırımların ciddi olduğunu görüyoruz. Nerede gelişime açığız? Enerji politikaları, yani iklim politikaları ile ilgili gelişime açığız. Ki COP31'den belki bahsederiz, onun burada işe yarayacağını düşünüyorum. Bir de gelir adaletsizliği konusunda, gelir dağılımı konusunda da biraz daha atılması gereken adımlar olduğunu görüyoruz ülke olarak. Ne kadar uzağız, ne kadar yakınız? Aslında tabii NATO zirvesi güzel bir örnekti bunun için. Yani bir yandan baktığınız zaman çok etkileyici geçti, çok pozitif geçti gerçekten. Dolayısıyla bazı yerlerde yakın, hatta daha iyi olduğumuz, etkileyici olduğumuz yerlerde var. Ama işte özellikle çevreyle ilgili konularda ve gelir adaleti konusunda biraz daha sanıyorum atılması gereken adımlar olduğunu görüyoruz. Bu da işte işin biraz daha sosyal ve ekonomik kısmına geliyor zaten.
1: İki rapor dediniz. İkinci rapor hangisi?
2: İkinci rapor nedir? Bu da iş dünyasına özel Global Compact'in raporu. Burada 3-4 tane ana başlığa bakmışlar. Çevre konuları, sosyal konular ve yönetim konuları. Yönetim konuları nedir? Yönetimin yönetimi. Yani işte bir şirketin üst yönetimi, paydaşlarla ilişkisi vesaire, bunlara bakmışlar. Çevre konularında baktığınız zaman atık yönetimi, enerji kullanımı, kaynak kullanımı, su yönetimi konularında çoğu Avrupa ülkesine veya dünyadaki ortalamaya göre daha yüksek bir plan olduğunu görüyoruz. Yani çoğu şirketin artık, tabii bunlar çoğunlukla büyük şirketler ve çok uluslu şirketler için, bu konuda planları var. Yenilenebilir enerji yatırımlarına baktığımız zaman yine AB ve dünya ortalamasından daha üstte olduğunu görüyoruz. Fakat buradaki en büyük eksik çevre konusunda bu politikaların ve yatırımların büyük şirketleri kapsayıp tedarikçileri ve değer zincirindeki diğer paydaşları kapsamaması. Bu ne demek? Yani ben ana kurum olarak, çok uluslu bir şirket olarak sözle birlikte çok iyiyim, her şeye dikkat ediyorum. Ama benim tedarikçim aynı özeni göstermiyor. Dolayısıyla değer zincirindeki orada bir eksikliğin olduğunu görüyoruz. Tabii orada farklı öncelikler de var. Yani bu da bir gerçek. Ama buradaki en büyük gelişim noktası bu olarak belirlenmiş. Sosyale baktığımız zaman iş sağlığı güvenliği, cinsiyet eşitliği, güvenli çalışma ortamları, ayrımcılık yapılmaması, zorla çalıştırma karşıtlığı politikaların yine AB ve dünya ortalamasının daha üzerinde politikalar olduğunu görüyoruz. Burada hatta güzel bir veri de var burada. Normalde dünyada cinsiyet eşitliğine dayalı ücret farkı %25 civarı. Yani kadınlar erkeklerden %25 daha az kazanıyor. Türkiye'de bu oran %17. Dolayısıyla burada da olumlu bir durum var. Ne var burada sıkıntı olarak? Bir, kadınların yönetim pozisyonlarında hala AB ortalamasına ve dünya ortalamasına göre daha düşük olduğunu görüyoruz. Yönetim pozisyonu derken karar verici konumlardan bahsediyorum. Özellikle işte C-level'lar, ana karar vericilerle bahsediyorum. İkincisi de yine KOBİ'lerin bu bahsettiğimiz kapsayıcı uygulamanın biraz dışında kaldığını görüyoruz. Yönetim konusuna baktığımız zaman da birçok kurum yıllık plan hazırlıyor, sürdürülebilirlik raporu hazırlıyor ve bu raporlar hep AB standartları ve küresel standartlara uyumlu. Bu konudaki farkındalık çok yüksek artık. Yani Türkiye'de zaten kendi TSRS'de raporlama standartlarını çıkardı ama bizim bu konudaki bilincimiz çok yüksek. İlginç bir veri, üst yöneticilerin ücretlerini çevre performansına bağlayan kurumlar da daha yüksek. Hmm. Yani senin kurumunun çevreyle ilgili performansı, işte nedir bunlar? daha az kaynak tüketmek, işte atık yöntemi yapmak, geri dönüşümde bulunmak, çevreyi kirletmemek, hatta restore etmek mümkünse, bu konudaki senin performansın daha iyiyse suyu daha az kullanmak vesaire, o zaman üst yöneticilerin daha başarılı olduğu ve buna göre ciltlendiğinden bahsediliyor. Fakat yine burada da bu raporlamaların, küresel standarttaki raporlamaların KOBİ'ler içinde pek olmadığını görüyoruz. Bu ne demek? KOBİ'ler bir raporlama yapıyor ama biraz daha kendi inisiyatiflerini yapıyorlar bunu. Yani küresel standartlara çok uygun değil. Ben bunu karne olarak beğendim, doğru söylemek gerekirse. Yani çok ciddi bir farkındalık, çok ciddi bir inisiyatif alınması var. Bu konuda ciddi yatırımlar var. Tahminen bu arada COP31 birim burada hızlandırıcı bir etkisi tabii ki olmuştur. Çünkü bütün dünyanın odağının burada olması ve bu konuda olması mutlaka şirketlerin de bu konudaki yatırımlarının artırılmasına sebep olmuştur. Bunu iyi anlamda söylüyorum tabii ki. Ama işte sadece büyük şirketler değil ama değer zincirinin tamamına yayılmasıyla ilgili orada bir öncelik verilmesi gerektiğini görüyoruz. Belki bu da ama normal değil çünkü daha ufak şirketlerin daha hayatta kalma mücadelesi varken hani bunu büyük şirketlerin önceliklendirmesi çok da şaşırtıcı değil, doğruyu söylemek gerekirse.
1: Küçük şirketler açısından belki teşvik mekanizmasının biraz daha genişletilmesi tabii ve hızlandırılması. COP31'de bu başlıklar olacak sanırım değil mi?
2: COP31'de birçok farklı başlık var. Yani 10 tane burada temel alan belirlendi. Tabii ki önemli bir kısmı çevreyle ilgili bu alanların. Yani işte enerji sistemlerinin yenilenmesi, çevrenin korunması. Ama aynı zamanda mesela gençlerin katılımı önemli konulardan bir tanesi. Gençlerin söz alması, ufak şirketlere bu desteklerin verilmesi. Bu arada bu destek konusu bir önceki COP'un da çok önemli bir konusuydu. Ufak şirket büyük şirket değil ama gelişmiş ülke, gelişmekte olan ülke bazında. Dediler ki gelişmekte olan ülkeler. Şimdi gelişmiş ülkeler yenilenebilir enerji yatırım yapabiliyor. Çünkü fosil yakıtlardan sağladıkları ekonomik büyümeyle buna güçleri var artık ama gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerin böyle bir şey yok. Dediler ki ya bize bu para verin, bize o yatırımları yapın ya da bize yatırımı yapın, biz değişelim. Çünkü şey adil değil. Ben yeni enerjiye geçiyorum, sen de geç. Tamam ama bende o kaynak yok, geçecek. Kurumlar için de belki çok dediğiniz gibi aynı şey ki devletin bu konuda çok fazla teşviği var. Devletin de var, Avrupa Birliği'nin de var, işte bir tane de var, çok farklı proje teşvikleri var. Bunların arttırılması tabii ki söz konusu olabilir. Bir de ama genel gündemin belirlenmesi Türkiye'de ve dünyada artı Türkiye'nin kriz çözücü, ara bulucu rolünün daha da artması konusunda ben COP31'in çok ciddi bir önem taşıyacağını düşünüyorum.
1: Doktor Ahmet Aydemir, çok teşekkürler. Geldiğiniz, vakit ayırdığınız için sağ olun. Noktalayalım, sürdürülebilir geleceği burada. 14'te piyasa hattında görüşürüz.
3: Kamu spotu.
4: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
5: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
6: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
7: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
8: Reklam.
9: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA Kripto.
8: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Seans ortasına hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Temmuz'un ortasını geride bırakıyoruz. Yılın ikinci yarısına, üçüncü çeyreğine başladığımız bu ayın, bu haftasının son işlem saatlerine yaklaşırken Borsa İstanbul'da baskının sabah saatlerinden itibaren bir miktar daha öne çıktığını söylemek mümkün. 14.150 puan barajından kabaca 13.970'lere kadar çekilmiş vaziyetteyiz. %1,90'lık Borsa İstanbul'da BIST 100'de düşüşü ekranda görebileceğiniz üzere takip ediyoruz. 84 milyar TL'lik bir hacim var. Tam olarak saat 13.30 itibariyle diğer endekslere baktığımda BIST 30'da ve bankacılıkta %2'yi aşan, sanayide yine %1.5'u aşan aşağı yönde değişimler var. Ulaştırma %0,40'lar civarındaki düşüşüyle bu stresi bir miktar daha az hisseder vaziyette ve dünya ölçeğinde aslında takip ettiğimiz gelişmeler, ki ne yazık ki insani yanını tekrar tekrar vurgulayarak savaş ekseninde takip ettiğimiz bu gelişmeler piyasalarda da böyle yansıma buluyor. Bu arada aylık bazda değişimlere bakacak olursak özellikle bankacılık endeksinin şu an bulunduğu seviyelerle aylık bazda %12,5'a yakın düştüğünü söyleyelim. Bununla beraber BIST 100 bir aylık süre içerisinde %3'ün üzerinde düşmüş vaziyette. Diğer endekslere baktığında BIST 30'un %4'e yakın düştüğünü görüyorum. Sınav ise %3'ün üzerinde yükselir durumda. Bugünkü puan seviyesi ekseninde aylık bazda. Dolar TL'de sabah saatlerinden itibaren takip ettiğimiz ve ekranda ifade ettiğimiz üzere 47.15'i, Euro TL'de de sabah 54'leri görmüştük ama şu an 53.95'i geçmiş vaziyetteyiz. Euro dolar 1.14'lere doğru tekrar çekiliyor. Spot dolar endeksinin 101'in altında olduğu bugünlerde. Ons altın ve ons gümüşte de yine hareketliliği takip ediyoruz. Gümüşte neredeyse değişim yok ama 55.5 doların altındayız şu an itibariyle. Aylık bazda o da %18'in üzerinde düştü. Ons altına baktığımızda da aylık bazda %6 düştüğünü görüyoruz. 4.000 dolara doğru yaklaşmaya çalışıyor ama altında şu an seviye olarak. Türkiye'nin gösterge tahvil faizlerinde de yön yukarı. 2 yıllıklarda %41,13, 10 yıllıklarda da %34,39 seviyelerini görüyorum. Ve yine dünya ölçeğinde baktığımızda ABD tahvil faizlerinde 10 yıllıkları özellikle kerteriz alacaksak burada da %4,5 seviyesinin üzeri karşımızda durur vaziyette. Ayrıntılı olarak program içerisinde araştırma masasında Bloomberg KT araştırma analisti Mehmet Özdemir'den piyasa detaylarını alacağız. Şimdi İstanbul Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Caner Özdurak'la sohbetimize başlayacağız. Hocam hoş geldiniz.
2: Merhaba Çağlar, hoş bulduk.
1: Caner Hoca'yla da bir müddettir birlikte yayın yapmıyorduk. Tam bu piyasa gelişmelerinin ekseninde aslında dünya içinde çokça şeyi konuşuyoruz. Bir miktar daha gün içerisinde piyasayı bol konuşuruz ama Caner Hoca'ya özellikle şu diyalog grubunun, tabii ki bununla ilgili komplo teorisi de çok üretiliyor ama piyasalarda belki 2020'den sonra, salgından sonra en çok konuştuğumuz konuların başında teknoloji ve son özellikle 2022'de belki Rusya-Ukrayna savaşı biraz daha burada tansiyon arttırdı ama 2 yıla baktığımızda da savaşı konuşur vaziyetteyiz. İktisaden bir altyapısı var mıdır? Önümüzde bizi parlak bir gelecek bekliyor diye artık eskisi kadar net olamıyoruz herhalde.
2: Çağlar, sen de dediğin gibi aralıklı yayın yapıyoruz da konuştuğumuz şeyler pek değişmiyor. Yani savaş ekseninde konuşuyoruz veya savaş dışında pandemiyle ilgili konuşuyoruz ya da arada Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili konuşuyoruz. Hep bir bahanemiz var bu piyasalarda olanlarla ilgili. Bu yapay zeka tarafında da biraz daha geriye gidersek SpaceX halka arzından önce zaten hafif hafif bir böyle piyasada yapay zeka balonu tırnak içinde tartışmaları vardı. Üzerine de SpaceX halka arzı zaten bayağı bir sürükledi. Hani devasa bir halka arzı olduğu için kendisiyle beraber bir sermayeyi de sürükledi. Bundan sonra yeniden bir alokasyon da oldu. Bunun değerlemesiyle ilgili zaten Dama Doran başta olmak üzere çokça hani yorumlar yapılıyordu. Ve aslında SpaceX'e çok da bir FOMO olmaması gerektiğini şimdiki şeylerinde görüyoruz fiyatlarında. Diğer tarafında yapay zekaya baktığımız zaman ya burada birkaç şey ayırmak lazım. Şimdi bu Kospi tarafından gelen bir etki var. Ki Kospi'deki ufak bir hani sismik titreşimin hani Amerika'da daha büyük etkileri olabileceğini zaten geçen hafta DC ile konuşmuştuk. Şimdi bu haftada biraz daha böyle hani o kısa vadeli beklentinin hani o yüksek getirili bilançolar sonrasında özellikle işte eski INX tarafı, Samsung tarafındaki gelen çok iyi veriler sonrasındaki satışlardan bahsediyorum. Şimdi hala da bu yapay zeka tarafında gördüğümüz şeyin ben biraz daha fiktif olduğunu düşünüyorum. Yani düşüşü de fiktif, yükselişi de fiktif. Çünkü ne?

0: net olarak gözümüzün önünde olan bir şeyler var. Ama tam da net olarak bir ürüne veya işte bir nasıl diyeyim, bir paradigma değişimine tam olarak da hani sonuç verebilmiş değil, bir şey oluyor. Dolayısıyla bu olan şey arkasından, bu hikayenin ardından da sermaye bir şekilde bunu takip ediyor. Fakat mesela Nvidia, SKINX, işte burada Tayvan Semiconductor'a baktığımız zaman bunlar aslında birbirinden azade şeyler de değil. Yani burada değer zincirinin içinde de, dikeyinde de ve yatayında da iyi bakmak lazım. Hani yapay zeka diye çok genel bir kavramın altından bir burada hani yatırım tarafında neler olduğuna veya borsalardaki düşüşlere, çıkışlara hemen Amerika, İran savaşı ve petrol fiyatları üzerindeki hareketlerden gidiyoruz ama bunları kompartmanlara ayırıp, sektörlerin de dikeylerinde neler olup bittiğini iyi bakmak lazım. Çünkü mesela Nvidia'ya baktığımızda Nvidia'nın bilançosunun Fed faiz kararından daha önemli olduğu aylar geçirdik. Şimdi çok Nvidia konuşmuyoruz farkındaysan. Yani işte bir Samsung konuştuk, SKINX konuştuk. Şimdi işte Tayvan Semiconductor tekrar konuşuruz. Çünkü biri tasarımı yapıyor, biri fiziksel donanımı yapıyor. Öbürü fiziksel donanımın daha hızlı çalışmasını sağlıyor. Yani aynı tedarik zincirinin şeyleri bunlar, parçaları. Dolayısıyla bunları konuşurken bu kompozisyonda konuşmakta fayda var.
1: Peki hocam, siz konuşurken tam bu dakikalarda değerli izleyicilerimiz bloomberg.com web sitemizde de takip edebilir. Aslında önderlik etmesi de tabii manidar içinde bulunduğumuz dönemde. Bir anda işte diyalog grubu ve yapay zeka devleri diyoruz şirketler özelinde. Ve burada dünyanın batıda yükselen ne diyelim yapısı kadar doğuda Çin'in de olduğu bir yapı karşımızda duruyor. Xi Jinping özellikle yüksek teknoloji alanındaki artan küresel rekabet ortamında güvenli ve kontrol edilebilir bir yapay zeka önerisinde bulundu. Ve insanlığın kolektif bilgeliğini özetleyen paha biçilmez bir varlık. Lakin yasa ve düzenlemeler, teknolojik uyarılar ve acil durum müdahale sistemlerinin yürürlüğe girmesi gerekli diyor. Belki tabii yatırımcı gözüyle baktığımızda bu şirketlerin değerlemesi ve insanların ellerinde tuttukları varlık kadar kendilerine bir fayda sağlaması işin çok sıradan bir kısmı ama bu işin piyasanın ötesinde gündelik hayatımızda başta olmak üzere ciddi bir dünya tarihini değiştiren bir makas değişimine işaret eden yönü de var mı?
0: Zaten o değişimi yaşıyoruz. Ama burada mesela Çin'den gelen bu açıklama önemli. Bununla ilgili Amerika'da da farklı kanallardan gelen şöyle açıklamalar vardı. Amerika ile Çin bir noktada bu konuda anlaşmak zorunda. Çünkü bu konu aslında Soğuk Savaş döneminde Amerika ile Rusya arasında nükleer silahlar üzerinde yapılan anlaşma gibi bir anlaşma olma hüviyetinin de dışında. Yani şöyle bir şeyden bahsediyorum. Hani geliştirdiğiniz yapay zeka öyle laboratuvarda geliştirdiğiniz silahı depolara koymak gibi kontrol edilebilecek bir şey de değil. Hatta biraz daha hani Çeşni koyalım sohbetin içerisine. Bu son Mission Impossible'a baktığın zaman konu zaten bunun üzerinden gidiyor. Yani yazdığın yapay zeka ki şu anda böyle örnekler olduğunu da görüyoruz. İşte antropik tarafından gelen burada ikazlar da var. Diğer yapay zekanın işte Godfather dediğimiz kişilerden de yine aynı noktalarda ikazlar geliyor. Bu yapay zekanın kendi kendini yazıp modifiye edebilme kabiliyeti kazanması. Bu mesela nükleer savaş döneminde antat kalınarak laboratuvarlarda saklayabildiğiniz bir silah gibi bir şey değil. Yani bunu kontrol edememe durumunuz da çok yüksek. Dolayısıyla Çin tarafından bu tarz dikkat çekilmesi önemli. Ama burada tabii şunu da hani işin bir tarafında da bakmak lazım. Yani bunun ne kadarı gerçekten samimi, ne kadarı bir taraf çok ileri gittiği için diğer tarafın ya gelin insani tarafına bakalım bu işin. Biraz da dikkatli olalım tarafı. Ne kadar bu ilerlemeyi biraz böyle sekteye uğratıp ona yetişme isteğiyle alakalı. Yani buradaki samimiyetler çok bizim tabii uzaktan takip ederek ayrıştırabileceğimiz bir şeyler değil. Ama hepsi de hani dikkat etmemiz gereken konular. Fakat hani yapay zeka konusu ile ilgili zaten hani bunun ucunu kaçırırsak hani iş böyle bilim kurgusal bir tarafa doğru gidebilir gibi bir hani dikkat çekme durumu var. Çünkü her şey zaten dijitalize ettiğimiz için ve hani şu an piyasalarda da işte 2008 krizinden beri konuştuğumuz konu. İşte bu textbooklar artık bir işe yaramıyor. İşte bu aradaki ilişkiler çalışmıyor. En son Worf bile isyan etti zaten. Yani geçmişten gelen veriyle 3-5 tane datayla bir şeye karar vermeye çalışıyoruz. Tabii 3-5 datayı biraz abartıyorum. Hani daha

0: Real dataya bakmamız lazım. Daha frekansı yüksek datalara bakmamız lazım. Sık verilere bakmamız lazım ve ileriye dönük ona göre kararlar vermemiz lazım. Şimdi bu kadar hızlı hareket eden, bu kadar piyasaların hızlı hareket etmesini sağlayan dijital altyapılar, algoritmalar, işte tırnak içinde yapay zeka. Çünkü her şeyde yapay zeka değil bu sektörün içerisinde. Hani bu altyapıların üzerinden yapılan bu işlemler aslında senin benim ya da insan aklının da karar vermediği şeyler oluyor bir noktada. Yani kimin algoritması kime nasıl tepki veriyor gibi. Şimdi konu buralarda bu upstream'de geçmeye başladığı zaman bu ikazların aslında ne kadar yerinde olduğunu anlıyoruz.
1: Şimdi iki gelişme daha var. Yine web sitemizde ve X adresimizde özellikle son akışlara bakan seyircilerimizin bildiği. Bakmadılarsa da ben şiddetle öneririm. Çin'le ilgili bunları söyledik. Bir yandan da Donald Trump özellikle başta istismar, yabancı ne diyelim manipülasyonu ve siber saldırı hususlarında ABD seçim sistemi dış tehditlere açık şekilde bir uyarıda bulundu. Aynı şekilde Bloomberg International'da da Bank of America CEO'su Brian Moynihan'ın açıklamaları var. Özellikle burada yapay zeka ile ilgili dönüşümün çok büyük bir değişiklik. Bu araçların sistemlerimizdeki güvenlik açıkları ne kadar hızlı etkileyeceği ve ne kadar hızlı çözebileceğimiz konusunda soru işaretleri var kafamda diyor. Bu da bizim az önce konuştuğumuza paralel hocam, sadece sıradan yurttaş biz gibi kendi halinde dünyanın tarih akışında çok etkisi olmayan bireyler kadar karar alma ya da etkileme sürecine sahip ABD başkanına dahil kişilerin tehdit algılarına ve buna işaretlerine dönüyor. Ama bunun tersi yönde bir ters psikoloji yapma yönünde ne diyelim belki de ileriye doğru atılacak adımları da sınırlaması mümkün mü? Böyle tehditler var bakın, o yüzden bize riayet edin gibi.
0: Ben bu kadar geniş ölçekte ve ülke bazında düşündüğünü zannetmiyorum. Malum Kasım yaklaşıyor. Yani hani beklenmedik bir sonuç çıkarsa oradan.
1: Yok,
0: Hani
1: riayet
0: bunun
1: edinden onu
0: arkasında...
1: kastettim zaten. Yani size ancak ben koruyabilirim Bay Amerika. O yüzden benim arkamda sıralanın şeklinde tehditlere işaret etmesi.
0: Tabii, hani Biden'la olduğu zamanki gibi bir tatsızlık çıkmasın. Zaten ortalık karışık. Hani bunu böyle yumuşak bir şekilde geçelim tarzı bir şey muhtemelen. Yani ben bunun o kadar orta uzun vadeli ve şey olduğunu zannetmiyorum. Bir yönlendirme olduğunu zannetmiyorum. Bir de yönlendirme ya da soru işareti Trump'tan geldiği zaman senin de dediğin gibi ters psikolojiye ve Bayer'ın aldığı pozisyonlara dikkat etmek lazım burada piyasada. Orada o ters psikolojiler de yapabiliyor dediğin gibi. Ama hani Çin'in yaptığı yönlendirmeyi ben burada veya işte antropik tarafından gelen haberleri buralarda daha kıymetli görüyorum. Ya da Palantir ile ilgili yapılan ikazlar mesela. Yani Palantir'e bu kadar böyle hem ülke ordularının hizmet alabilmesi ama hem de aslında daha farklı grupların, daha tehlikeli grupların diyeyim, yine Palantir'i kullanabiliyor olması aslında çok da konuşulan ve işin etik boyutunun tartışıldığı taraflar. Tabii şimdi biz yapay zekayı burada konuşuyoruz dakikalardır hani programın başından beri ve hep savunma sanayi ve aslında savaş barış hani bu eksende konuşuyoruz. Yani aslında yapay zekayı konuşmamız gereken ki orada da çok önemli gelişmeler var. Sağlık, biyoteknoloji ve kanser başta olmak üzere birçok hastalığın çözümünün bulunması hatta kişiye özel ilaçların geliştirilmesi. Yani bunlar çokça uygulamaları olan ama piyasalarda yukarı doğru rally yapmayan ve savunma sanayinin dışında kalan örnekler var. Şimdi bunları sürekli konuşmayıp konuyu savunma sanayi tarafından almak ve bütün dünyanın da bu eksende hareket etmesi. Hatta işte yeni NATO zirvesi oldu. Aslında NATO zirvesi dedik ortaya ne çıktı soru işareti ama savunma sanayi ekseninde geçti gene. İşte Türkiye yine Avrupa'nın jandarması gibi konumlandırıldı ve buradaki savunma sanayideki kaslarımız ve ileriye gidişimiz, buradaki gelişmelerimiz öne çıktı. Çünkü dünyanın konjonktürü yine buradan ilerliyor. Ama bir alt tarafta sağlık, biyoteknoloji ve burada aslında insanlığın daha hani iyiliğine olabilecek şeyler geri planda duruyor veya gelir dağılımındaki adaletsizlik gibi buradaki ürünlerinde hani faydasına olan kişi sayısı aynı adaletsizlikle oluşuyor şu aşamada. Yani burada biyoteknolojide hani bir DNA sarmalının çözümlenmesi binlerce dolarken bundan 10-15 sene önce şu an çok daha ucuza yapılabiliyor. Yani birçok şeyin maliyeti de düştü yapay zeka sayesinde. Ama biz bunları konuşmuyoruz. İşte savunma sanayi tarafında ve hani savaş ekseninde konuşmuyoruz.

0: Devam ediyoruz. Hatta bu sabah şeyi paylaştım işte. Nicolas Cage'in Warlords diye bir filmi var. En başında söylüyor. Dünyanın şu kadarı silahlanmış durumda, bu kadarı da silahlanmamış durumda. Buradaki soru şu, bu geri kalanını nasıl silahlandıracağız?
1: Peki, burada özellikle salgın sonrası çok ciddi kırılmalardan bahsediyoruz. Buna isim koymaya çalışıyoruz, boyutunu. Hatta belirli dönemler kapandı mı, kapanmadı mı? Ama buna dönük olarak kuşkusuz bir ne diyelim, biraz etekteki taşları ayıklama durumu da söz konusu. Bu kadar teknolojiyle ilgili konuşurken alışkın olduğumuz ana ne diyelim, habitatın içerisinde de çok ciddi buna dair işaretler var. Bir tanesi de İngiltere'nin British Steel'i, Çinli bir şirkete ait olan kamulaştırması. Bu tarz haberleri sadece yapay zeka teknoloji tarafından değil, özellikle eski tırnak içerisinde ekonomi ve iktisadi altyapı üzerinden görmeye devam edecek miyiz?
0: Yani kamunun varlığını giderek arttırmaya çalıştığı ve işte militaryal güdümlü ekonomiler üzerinden ilerlediğimiz bir dönem içindeyiz zaten ama biraz önce çok savaşa girdik. Biraz yumuşatarak şeyden hani futbol analojisiyle devam edeyim. Yani gördüğümüz oyun veya işte izlediğimiz oyunla ilgili hep geçmişe dönüp şöyle şeyler konuşuyoruz. Ya işte eskiden şöyle yapı saldığı böyle bir oyun şekli vardı. Şimdi işte biraz daha kaos futbol. Futbolu biraz daha hani neyin ne olduğunu anlamadığımız son dakika şeyleriyle ilerleyen bir Dünya Kupası izliyoruz gibi bir durum var. Şimdi biraz önce senin de bahsettiğin işte pandemiden beri ekonomi tarafında gördüğümüz veya işte takip etmeye çalıştığımız yapılar da büyük ölçüde ben bunu şöyle okuyorum artık. Bu hani influencer konusundan haber etkilerinin giderek daha fazla varlığını piyasalar üzerinde arttırması ve ekonomilerin de finansallaşması, yani 2008 krizinden sonra bir şeylerin düzelmesini beklerken biz daha da finansallaştık her şeyi. Yani o dönemde işte türev ürünler üzerinden konuşuyorduk. Şimdi sadece türev ürünler de yok. Kriptolar var, başka varlıklar var, başka piyasalar var. Hani Gen Z'nin ciddi anlamda yatırımı e-sport gibi algıladığı ve hani bu şekilde kullandığı bir yatırımcı grubu da geliyor. Yani perakende yatırımcı grubu. Şimdi bütün bu kadar finansallaşmış ve makro ekonomiyi içinde yutmuş bir dünyada, yani böyle bir makro sistemde bu bahsettiğim pandemi sonrası çalkantılar veya tam da ne olduğunu anlayamadığımız şeyler muhtemelen bu sıklıkta ve bu şekilde devam edecek ama etkileri çok yüksek ve fakat geçici olacak. Hep başka bir şok gelerek, hep başka bir bilinmez gelerek, hep başka bir hani şey bularak, neden bularak, bahane bularak bir şeyleri anlamaya çalıştığımız bir döneme gidiyoruz. Çünkü geçmişte yaşadığımız cycle'lar bugünün hem altyapısıyla hem de bu altyapı üzerinden işlem yapan kişilerin işlem yapış şekliyle
1: Evet.
0: ve bunların arayüzü olan yapay zeka veya algoritma veya dijitalleşme ne diyorsak bunların uyumsuzluğundan kaynaklanıyor. Çok fazla veri var. Ama bunun ne demeye çalıştığını henüz daha tam olarak örtüştürebilmiş değiliz.
1: Evet, Caner Hoca'nın sözlerine ben de Büyük Atatürk'ten bir alıntıyla ekleme yapayım. Hataların sebebi hadiseleri vaktinden evvel sezmemektir şeklinde. Çok teşekkür ediyoruz. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Caner Özdurak hocamıza. Hemen gidiyoruz araştırma masasına. Bloomberg Yeti Araştırma Analisti Mehmet Özdemir'e.

0: Evet, yayını açarken belirttiğimiz gibi içeride dışarıda da çok hareketli bir piyasa gündemi var ve tam gün ortasında Bloomberg ETF araştırmacısı Mehmet Özdemir bizler için özetleyecek.
1: Şu anda özellikle aşağı yönlü hareketleri çok daha belirgin hissettiğimiz saatlerdeyiz ki açık piyasalara baktığımız zaman bizden bir miktar daha bahsedebiliriz ama STOXX 600 endeksinde de en çok düşen sektörün %2,3'ler civarında teknoloji endeksinin olduğu o tarafta söyleyebiliriz ki sabah Japonya, Güney Kore ve Tayvan'dan devralan satışları Avrupa endeksinde de görüyoruz ama bu satışların dün özellikle bir miktar daha pekiştiği taraf Wall Street tarafıydı, çip şirketleriydi. Onların tüm yansımalarını şu anda finansal piyasalar üzerinde görmek mümkün. Ama hali hazırda da diğer enstrümanlarda da tatların çok yerinde olduğunu söylemek çok zor olacaktır ki özellikle içerideki fiyatlamaya geldiğimiz zaman %2'ler civarında negatiflikten en azından bugün 83-84 hissenin yerinde negatif tarafta olduğu bir ortamdayız. Şöyle bir puan bazlı katkılara baskılara baktığımızda ben 84 hissenin geri çekildiğini söyledim ama bugün dördüncü tabanını gerçekleştiren destek finans tarafı 75 puanlık negatif bir baskı yaratırken birinci sırada Astor'daki satışların devam ettiği ve dünkü bankacılık endeksindeki volatilite yüksekliğinin bugün de aynı şekilde devam ettiği ortamda Akbank gibi, Ereğli gibi, diğer tarafta BİMAŞ gibi ise senetlerinde de bugün satışların sert olduğunu söyleyebiliriz ama puan bazlı katkılarda çok minimal katkılar ki Şekerbank'ın %4,5'luk hareketi orada bir miktar daha dikkat çekiyor ama gıda perakendecileri tarafında Migros'un da bir miktar daha primlerinin dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Tabi bugün özellikle biz Fitch'in olası not görünümünü o tarafta yakından takip edeceğiz. Piyasalar kapandıktan sonra gece saatlerinde tabii 14.000 seviyesinin altındaki haftalık kapanış gerçekleşecek mi? Bir de burası biraz daha kritik olacak diyebiliriz. Diğer taraftan değerli metaller çerçevesinde baktığımızda 4.000 dolar sınırında fiyatlanmaya devam eden altın ve yılbaşından bu yana bugün itibariyle %55'ler civarında yılbaşında görmüş olduğu zirve seviyelerden geri çekilen gümüş. Fakat gümüşün özellikle şöyle bir uzun vadeli tarafına baktığımız zaman bu hareketi sadece bu Şubat ayından itibaren gördüğümüzü söyleyemeyiz ki biz özellikle 1979'da gümüşün 1980'lerden 1979'ların başında 6 dolarlardan 80'lerin ortasına başına geldiği döneme kadar 49,5 dolar seviyesine kadar da geldik ki bu Hunt kardeşler spekülasyon olarak tarihe geçmiş bir durumdu ve buradan itibaren artık 82'ye kadar da tüm primlerini silen bir gümüş fiyatlamasını gördük. Diğer taraftan 2011 yıllarında Avrupa borç kriziyle bir miktar daha uğraşırken yüksek enflasyon özellikle dünyada hissedilirken gümüşün 49,8 dolar çerçevelerine kadar geldiği bir görüntü vardı 2-3 yıllık çerçeve içerisinde. Aynı şekilde 2011'deki zirve 2015'e kadar gümüşün 14 dolara kadar gerilemesini orada bir miktar daha beraberinde getirmişti ama ondan sonra bir miktar daha spekülatif hareketlerde 2026 özellikle adından sıkça söz ettirecekmiş gibi gözüküyor. Şu anda 54 desteği üzerinde tutunmaya çalışan bir gümüş var.
0: Teşekkür ediyoruz. Edebi de vurgulu Mehmet Özdemir'e bu analiz için.

0: Seans ortasına noktayı koyuyoruz. Birazdan saat 2'de Zeynep Özyol sizlerle olacak. 15.15'te Akıllı Parada da tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.
1: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Kamu spotu.
2: Evet delikanlı. Kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
3: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi
2: bak, televizyon hazır.
3: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
2: Kahraman!
3: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
2: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır, uyan.
4: Abi, yaşasın.
3: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
1: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak

0: Süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.

0: Nurol Portföy piyasa hattını sunar.
1: Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Haftanın son işlem gününde piyasalarda bir miktar iştah kaçık. Borsa İstanbul'la başlayalım görünümü anlatmaya. 13.983 puanda Borsa İstanbul %1,87'lik geri çekilmeyle 14.000'in altına geldi. Sektörel kırılımlara bakacak olursak bankacılık tarafı satıcılı seyrediyor. Sanayi tarafta, mali tarafta en negatif ayrışan mali endeks tarafı ama bankacılıkla neredeyse aynı %2,18 bankacılık. 2,19'da mali taraf %1,54'lük aşağı yönlü hareketi de sanayi endeks tarafında gördüğümüzü söyleyelim, not edelim. Şimdi baktığımızda bu sayfada da kırmızı ağırlıklı. Turizm tarafı %1,61 geri çekilme, hizmetler %0,75 satıcılı. Yine ulaştırma tarafı da %0,4'e gelen negatif hareket bölgesinde. Paralara bir bakalım, orada görünüm ne söylüyor diye. Dediğim gibi genel olarak küreselde bir satış eğilimini takip ediyoruz. Bir miktar çok yükselen hemen tüm varlığın satış eğiliminden, satış baskısından nasibini aldığını söylemek mümkün. Dolar TL 47.16'da, 53.91'de Euro TL var. 1.14.28'de Euro Dolar çaprazı. Dolar endeksi 100'ün üzerinde güçlü kalmaya devam ediyor. Avrupa piyasalarına bakalım, Avrupa borsalarında görünüm nasıl diye. Burada da kırmızı görünüm dünden beri devam ediyor. Londra borsası yatay seyrediyor. En fazla kayıp bugün Paris Kakaran Endeksinde %0,73 ile %0,6'ya gelen DAX Endeksinde aşağı yönlü hareket var. Aynı oranda Milano borsasında da kayıpları, satıcılı bir seyri takip ediyoruz. Daha fazlasını birazdan bu tabloya ilişkin Ceren'den alacağız. Amerika'ya baktığımızda Amerikan vadelilerinde de sayfa kırmızı. Dow Jones'da %0,5, Nasdaq'ta 1,45, %1,45. Yine S&P 500'de de %0,75'lik aşağı yönlü hareketi takip ediyoruz. 10 yıllık tahvil faizi 4.52'ye geldi. 4.57'lere gitmişti. 5 yıllıklar 4.23'te, 2 yıllıklar 4.12'de. Yüksek seyretmeye devam etse de bir miktar alım geldiğini söylemek mümkün. Bir hızlıca bakalım kripto para, emtia, petrol. Tabii petrolün 85 dolara gelmesi, ki 85'in de üzerinde bugün Brent petrol, 85 dolar 74 sentte. Amerikan tipi de bir tık yukarı gitti, 80 dolar 77 sentten geçiyor işlemler. Tabii buradaki yukarı yönlü hareketin diğer varlık sınıflarına baskısını da takip ediyoruz. 3993 dolar 40 sente geldi. Spot altının ons fiyatı gümüş 55 dolar 31 sentte, Bitcoin'de 63.135 dolar seviyesini görüyoruz diyelim ve böylece rakamlarla görünümü aktarmış olalım. Bir ara verelim, aranın ardından bu resmi, bu tabloyu oluşturan gündemi, etkileri, başlıkları konuşmaya devam edeceğiz. Piyasa analizine devam az sonra.
0: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
2: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: tek plan.
1: Tekrar hoş geldiniz. Hemen bir Londra'ya gidelim. Az önce açılışta rakamlarla görünümü aktarırken Avrupa tarafında hisse tarafında borsalarda kırmızı bir tabloyu bugün de takip etmeye devam ediyoruz. Ceren Dilekçi Köseoğlu aktaracak. Ceren hoş geldin. Şimdi dediğim gibi tablo kırmızı. Genel olarak baktığımızda zaten böyle bir her yeri törpüleyen, tırpanlayan piyasa dinamiği var gibi görünüyor. Tabii Avrupa tarafı da bundan azade değil.
2: Evet Zeynep, bugün de Avrupa endekslerinde aşağı yönlü seyrin sürdüğünü söyleyebiliriz. İngiltere borsasında görece biraz daha yatay bir seyir var. Fakat diğer Avrupa endekslerinde %0.8'e varan oranda düşüşler hakim. Tabi sabah saatlerinde aslında teknoloji hisseleri öncülüğünde bir satış dalgası vardı. Son bir saatlik zaman diliminde teknoloji hisselerinin kayıplarının bir kısmını azaltma eğiliminde olduğunu görmekteyiz. Teknoloji madencilik sektörüyle beraber %2 oranında değer kaybıyla işlem görmekte. Değerli metaller dün düşüş hızlanmıştı. Özellikle altın ve gümüş tarafında geri çekilmeler daha belirgin hale gelmişti. Dün de madencilik sektörü en kötü performansı gösteren sektör konumundaydı. Bugün de zayıf performans göstermeye devam ediyor. Tabii burada aslında sabah saatlerinde Asya'da satışlar hızlandı çip hisselerinde. TSMC ve aynı zamanda Tokyo Elektron gibi hisselerde %8'e varan oranda değer kayıpları yaşandı. Dün akşam kapanışta Philadelphia yarı iletken endeksinde %4'ü aşan bir düşüş yaşandığını gördük ve bunun etkisiyle çip hisselerinde de bugün satış dalgası var Avrupa'da. ASML hisselerinde sabah saatlerinde kayıplar %5'e ulaşmıştı. BE Semiconductor gibi hisselerde %6'yı aşmıştı satışlar. Fakat bir miktar daha şu anda endekslerde toparlanma çabasının öne çıktığını görmekteyiz. Bu satış dalgasını tetikleyen temel unsur Çinli açık kaynaklı bir modelin çıkışının ardından yapay zeka harcamalarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler oldu. Zaten biz bu hafta bilançoları takip ettik. Önce ASML'in bilançosu geldi. Ardından Taiwan Semiconductor bilanço açıkladı. Her iki şirketin de karı beklentiyi aştı. Yıl sonu için gelir tahminlerini yükselttiler. Aslında

0: piyasa tarafında pozitif algılanması gerekirken yüksek değerleme endişeleri piyasalara yön vermiş gibi gözüküyor. Diğer tarafta Goldman Sachs bugün bir rapor paylaştı. Yapay zeka kaynaklı işlemlerde yaşanan bu oynaklığa ilişkin. Bu işlemlerde yeni çözülmenin hala momentum kaynaklı kaldıraç azaltım hikayesi gibi görüldüğünü ifade etti ve artık yavaş yavaş sona yaklaşılıyor. Bundan sonraki işlemlerdeki sayfa daha temiz görünüyor şeklinde bir not düştüğünü paylaşalım. Tabii önümüzdeki dönemde biz yine Amerika'da teknoloji şirketlerinin bilançolarını takip etmeye devam edeceğiz. ABD'li Alphabet bilançosunu 22 Temmuz'da açıklayacak. Meta ve Microsoft 29 Temmuz'da, Amazon ise 30 Temmuz'da açıklamış olacak bilançosunu. Diğer şirket haberlerinde bugün Burberry grubunun hisselerinde çok sert düşüş var İngiltere borsasında. %5'e ulaştı orada yaşanan düşüşler. Çünkü şirket her ne kadar satışlarında 3 yıl sonra tüm kategorilerde artış açıklamış olsa da yatırımcıları tatmin etmedi bu sonuçlar. Mesela satışlara baktığımız zaman ikinci çeyrekte %5'lik bir artış yaşandı. Hatta ABD pazarında çift taneli bir büyüme yaşandı %12 ile, fakat Avrupa pazarında satışlar %3 düştü. Aynı zamanda savaş etkisiyle Orta Doğu pazarında şirketin kan kaybettiğini gördük. Her ne kadar diğer lüks perakende şirketler arasında Burberry'nin Orta Doğu'ya maruziyeti %2 ile çok sınırlı bir oranda olmuş olsa da zaten yılbaşından bu yana savaş etkisiyle hisselerinde kayıplar %12'ye ulaşmıştı. Bu nedenle aslında beklentileri karşılamadığını söyleyebiliriz. Tabii aynı zamanda Goldman Sachs bilanço sezonunun iyi başlamasıyla Avrupa borsalarında yükseliş momentumunun önümüzdeki dönemde süreceğini belirtiyor. Şimdiye kadar petrol fiyatlarında yaşanan yükselişe rağmen Avrupa endekslerinin güçlü kaldığına ilişkin bir not paylaşmış oldu Zeynep.
1: Ceren'in notlarını aldık. Stüdyoya dönelim. Stüdyoda Doktor Ali Orhan Yalçınkaya yanı başımda. OYAK Portföy Genel Müdür Yardımcısı. Hoş geldiniz.
2: Çok teşekkürler Zeynep Hanım.
1: Şimdi az önce işte Ceren'le de bir bölümünü konuştuk. Yılın böyle ilk aylarında muazzam performanslar göstermiş belli başlı varlık sınıflarında farklılaşan bir görünümü takip ediyoruz. Yani altın ve gümüş özellikle biliyorsunuz çok ciddi yerlere gitmişti. Hatta Ocak'ta %100'e kadar gitti gümüş. Oralarda ciddi geri gelişleri peyderpey gördük ki hani dünkü dalga zaten daha belirgin. Yine çip fiyatlarında, çipçiler tarafında da önce Nvidia ile başlayan sonra Asya tarafında da devam eden bir görünüm var. Değerli metaller işte dediğim gibi aşağı yönlü, tahviller yukarıda, dolar yukarıda, petrol yukarıda, böyle bir görünüm var. Yani biraz böyle aşırı fiyatlamaların törpülenmesi dinamiği mi? Piyasanın şu anki algısını, bakış açısını siz nereye oturtuyorsunuz?
2: Şimdi şöyle başlayayım. Yani bu senenin başında aslında ilk iki aydaki performansa baktığımız zaman, yani bizim piyasa için konuşayım ki dünyadan da çok hani o anlamda farklılaşmamıştık. Bir sene öncekinin performansının tamamını biz ilk iki ayda yapmıştık. Tabii bunu şey bozdu bir kere, yani savaş, yaşanan savaş tamamen bozdu, bunu söylemek gerekiyor. Ama öte taraftan şeyle beraber tekrar hani barış görüşmeleriyle beraber yani 60 günlük bir süreç vardı. En azından bundan sonraki akışta genel gidişatın, yani her tarafta sadece bizde değil dünyada genel gidişatın en azından sönümleneceği, ara ara eskale etse de aslında sönümleneceği yöndeydim. Şimdi burada şöyle bir durum var. Yani bahsettiğiniz varlık sınıflarıyla ilgili olarak, yani belki hepsini ayrı ayrı konuşmak gerekiyor ama evet. Bir kere değerli metallerden başlayacak olursak, değerli metallerde aslında hani nedir özelinde? Hani faiz ve temettü gelir almazsanız, yani o varlık sınıfında en azından. Şimdi küresel tarafta petroldeki bu gelişmeyle beraber hani enflasyon kaygılarının ön plana çıkması, ardından küresel merkez bankaların, çünkü faiz indirimini bekliyorduk, yani onu konuşuyorduk. Şimdi bambaşka bir noktaya geldik yani. Dolayısıyla tekrar faizin hani yukarı gitme olasılığı en azından bu varlık sınıfları için bir şey oldu. Hani negatif, olumsuz bir gelişme oldu. Şeye döndüğümüzde, yani çip tarafına döndüğümüzde, özellikle yapay zeka tarafındaki hani o sürüklüyordu piyasayı. Orada da evet sürekli bir yatırım alma durumu vardı ama bir noktada orası da sorgulanmaya başladı. Yani aslında savaştan önce sorgulanmaya başlamıştı. Yani bu nereye kadar gider diyerekten. Ama şöyle bir durum var. Belki bizim piyasayla da biraz bunu ben şey yapıyorum. Hı. Ben benzeştiriyorum. Ben çok severim o ifadeyi. Düşmeyen borsa yapmışlar. Yani bizim tarafta da öyle. Yurt dışında da öyleydi yani baktığınızda. Yani S&P sürekli olarak sanki 8000'e gidecek bir S&P bekliyorduk bizim tarafta. Düzeltiyorum dünyada.
1: Küresel
2: tarafta. Bizim tarafta da sürekli olarak yukarı giden bir şey vardı. Yani, yani görüntü vardı. Hani ne götürüyordu? Dünyada bunu belki şey sürüklüyordu.
1: Doğru, paralel değil mi? Bizde de belli başlı listeler üzerinde. O tarafta da yani ama işte Magnificent Seven da aynı şeyden payını aldı.
2: Aynı durumda. Dolayısıyla şeye baktığınızda yani o tarafta işte Trump'ın açıklamalarıyla geri çekiliyordu ama sonrasında onu tevil edip tekrar yukarı doğru devam eden bir S&P vardı. Bizim tarafta siz söylediniz. Belli hisselerle yukarı giden bir şeyden bahsediyoruz aslında. Yani endeksten bahsediyoruz ki hani bu ayrıca konu oldu. Yani belki orada MSCI'ye de atıf yapmak lazım. Yani Türkiye ile ilgili bir gözden geçirme süreci var en azından. Bir süre tanınmış vaziyette. SPK ilk adımını attı bu konuda. En azından bu saklama oranları ile ilgili. Dolayısıyla bizim tarafa baktığınızda şu son dönemde evet savaş yurt dışında bir etkiyi o bizi de etkiliyor ama öte taraftan bizde buraya kadar endeksi sürükleyen hisse senetlerinin geri çekildiğini görüyoruz. Yani söylemeye gerek yok yani birkaç tane hisse senedinden bahsediyoruz. Dolayısıyla o hisse senetlerindeki geri çekiliş yani herhalde 5. tabanı o bahsettiğim herkesin bildiği malum hisse senedi. Dolayısıyla burada baktığınızda biz bunun da etkisini yaşıyoruz. Dolayısıyla tüm varlık sınıflarında genele yayılan bir şey var. Buna belki bizim özelimizde enflasyonu belki eklemek lazım. Enflasyondaki bekleyişleri eklemek lazım. Öte taraftan işte karlar gelecek. Hani karlarla ilgili beklenti en azından ikinci çeyrek itibariyle hani görece şey olacak. Yani gene yani bir tık daha iyi olacak ama sonrası açıkçası çok sıkıntılı. Genel tablo itibariyle çok sıkıntılı bir duruma işaret ediyor. Şimdi bunların hepsini toparladığımız zaman tahvil tarafında bizden başlayalım. Bir kere hani Merkez Bankası'nın ne yapacağı, yani önümüzdeki hafta ne yapacağı çok önemli bir konu
1: haline
2: geldi.
1: Ne bekliyorsunuz? Yani faizi aynı tutsa bile bir miktar o haftalık fonlama üzerinden bir farklılaşma bekliyor musunuz?
2: Açıkçası bekliyorum. Şöyle ifade edeyim. Yani şu anda politika faizi 37, hani overnight'tan %40'tan fonluyor. Şimdi şunu yapabilir açıkçası Merkez Bankası. Ben politika faizini hani 38'e çekip yani bir tık arttırıp ama fonlamayı da haftalığa dönüp hani 38'e ya da 38.5'a getirirse en azından şey yapmış olur. Hani biraz daha net bir mesaj vermiş olurdu. Öyle düşünüyordum. Ama şu anki bu savaşla beraber, Trump'ın tekrar bu duruma eskale etmesiyle beraber açıkçası ben duruşumda çok fazla değişiklik yapacağını düşünmüyorum.
1: Yani şimdi bekle gör.
2: Bekle gör yapacak. Ben bunu yaşamasaydık belki bunu yapabileceğini düşünüyorum açıkçası Merkez Bankası'nın.
1: Aslında Fed'in pozisyonu da şu anda değil mi?
2: Aynen öyle. Aynen öyle. Zaten hani o kadar benzeşiyoruz ki şey olarak yani gidişat olarak. Fed de benzer bir durumda. Hani bizim Merkez Bankası da benzer bir durumda. Yani muhtemelen burada pas geçecek. Şimdi Eylül, Ekim ve Aralık'ta önümüzde 3 tane toplantı kalıyor. Hani Ağustos'u pas geçtiğimizde şimdi hani enflasyonda akış ne şekilde olacak biraz onu görmek gerekiyor. Şu anda baktığımızda şimdi bu senenin başında enflasyon beklentisi 24-25 civarındaydı. Yani genel piyasa konsensüsü. Politika faizi beklentisi 30'lara kadar yani 30'a kadar gerileyebileceği şeklindeydi. Aynı şekilde şeye baktığımızda, tahvillere baktığımızda, tahvil fiyatlamalarına baktığımızda orada da hani buna benzer bir durum görüyorduk. Şimdi geldiğimiz noktada hani bugün itibariyle genel konsensüs enflasyonun %29-%30 seviyelerinde olacağı. Politika faizine baktığınız zaman politika faizi içinde şu anda beklenti %35'ler seviyesinde. Dolayısıyla aslında şundan bahsediyoruz. Hani bu toplantıya geçtiğimizde herhangi bir değişiklik yapmayacağını düşünüyorum. Zaten beklenti de o yönde. Önümüzdeki 3 toplantıda Merkez Bankası'nın toplamda yani mevcut tablonun aynı korunduğu varsayım altında 200 bas puanlık bir alanı var. Yani orada hani şansı şu belki enflasyondaki hani genel gidişatı görecek. Hani ne şekilde etkileyecek. Ama alanımız çok dar. Yani çok fazla oynama alanı bırakmıyor. Şimdi Fed'e baktığımızda Amerika tarafına orada da çok benzer bir durum var.
1: Tabii yani faiz indirmek isteyen bir yönetim, onun yeni atadığı

0: bir Fed başkanı her ne kadar hani bağımsızlık vurgusunu sıkça yapsa da bir yandan son FOMC raporundan yansıyanlara baktığımızda enflasyon kaygısı üzerinde de bir konsensus olduğunu görüyoruz. Ama bir yandan yüksek faiz ortamından da çıkma arzusu olan bir Fed var. Dolayısıyla bir miktar gevşemiş pozisyonlar gerçi yani Fed'in faiz arttırımı fiyatlamasında gevşeme var ama tabii alanı da dediğiniz gibi çok geniş değil gibi görünüyor şu an.
1: Şu anda öyle yani o kadar benzeşiyoruz ki yani o anlamda gerçekten şey zor zamanlar yani şey anlamında portföy yönetimi anlamında fon yöneticileri olarak hani gerçekten alfa yaratmakta çok zorlanıyoruz. Hakikaten yani alfa yaratmakta çok zorlanıyoruz. Yani o kadar şey ki dar bir alana gelip sıkıştı ki piyasa. Şimdi hisse senedi tarafına baktığınız zaman Borsa İstanbul tarafına baktığınız zaman öyle toplu yükseliş bekleyecek öyle bir durum yok ortada. Yani
0: yılbaşında senenin başında o hikaye vardı. Sonra
1: yoktu. Evet. Yani bunu değiştirebilecek tek yani şu anda baktığınızda parametre evet savaş biterse belki biraz o stres kalkar ama Türkiye açısından baktığımızda hala hazırda mevcut politika setinin uygulanmaya devam edeceğini görüyoruz. Yani bu sene ve 2027'nin en azından bir bölümüne kadar bu devam edecek gibi görünüyor.
0: Yani sabit getiri tarafı baskı yaratmaya devam edecek demek istiyorsunuz.
1: Aynen öyle. Dolayısıyla hisse senedi tarafında çok zor. Hani o anlamda şirketlerin üzerinde ciddi bir finansman yükü var baktığınızda. En azından işte bankacılık tarafındaki durumu hani banka tarafındaki durumu biliyoruz zaten banka endeksine baktığımızda en Mayıs ayında herhalde en yüksek noktasını gördü. Ondan sonra ciddi bir geri çekilme yaşadı. Şimdi bunların hepsi hisse tarafını zorlaştırıyor. Tahvil tarafına baktığınızda sene başında 30 olan tahviller şu anda hani 35 öyle diyeyim yani 10 yıllıklara baktığınızda 35. Yani hepsi aslında 450-500 bas puanlık bir artış yaşadı ve gelip sıkışmış vaziyette. Biz orada şey yapmaya çalışıyoruz yani mevcudu en azından korumaya çalışıyoruz. Yani o anlamda gerçekten çok sıkıntılı bir durum. Ama ilginç olan şu belki onu da burada bahsetmek gerekiyor. Şöyle bir eğilim var Zeynep Hanım. 14.30'da gelecek yani Merkez Bankası'nın verilerinde belki onu da görürüz. Özellikle şey tarafında hani rezervler tarafında bir toparlanma var. Hani evet. öyle bir şey var. Ama onun hangi kanaldan geldiği de çok enteresan. Hani öyle bir eğilim de görüyoruz açıkçası. Belki onu da vurgulamak gerekir. Vurgulanması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle özel sektör tahvillerinde bir şey var. Yabancının bir talebi var. Yani biraz evet hani orada böyle bir enteresan bir ilgi var özel sektör tahvillerinde. Onun üzerinden sanki şeyi devam ettiriyorlar gibi hani swap pozisyonlarını ÖST'ler üzerinden sanki döndürüyorlarmış gibi genel bir görüntü var. Bir ilgi var ama o ilgi dediğim gibi bizi çok ileriye taşıyacak, çok hani öteye götürecek bir şeydi. Tamamen kısa vadede böyle gelip hani giren ve bekleyen bir para var. Sene başında herhalde yanlış hatırlamıyorsam 70 milyar dolar civarındaydı şey. Swaplar hariç rezervler. Dünkü verilerden hareketle 42,5 milyar dolara gerilemiş vaziyette. Yani aslında hani biz bayağı şey yaptık. Bu süreç bizi o anlamda da biraz canımızı sıktı. Yani
0: hani bu son şey, altın fiyatlarındaki gerilemenin de etkisi
1: var. Onun da etkisi var. Muhakkak etkisi var. Yukarı giderken de etkisi var. Dönerken de etkisi var. Öyle bir şey var. Dolayısıyla biraz açıkçası bizim için zor bir dönem. Hani iyi bir şey yok mu? İyi bir şey belki bütçeyi konuşabiliriz. Yani bütçe tarafı iyi gidiyor ama genel gidişat anlamında baktığınızda işte sanayi tarafını konuştuk. Sıkıntılı. Belki cari dengeyi konuşabiliriz. Yani şu anda 37 milyar dolar seviyesinde ama Haziran geçici dış ticaret rakamları yaklaşık olarak işte 5,5 civarında bir cari açık verebileceğimi söylüyor. O da şu demek. Yani şu anda 37 olan yıllık açığın, birikimli açığın işte 40 milyarın üstüne çıkması, 40 milyarın biraz üstüne çıkması anlamına geliyor. Yani orada bir kompozisyonda bozulma var açıkçası. Şu anda yılın tamamına baktığınızda 50-55 milyarlık bir şey var. Yani turizm tarafı biraz daha şey, beklediğimizden yavaş gidiyor. Biraz şey, kötü bir şeyde yakalandık. Yani kompozisyonda yakalandık diyebiliriz tüm bu şeye, duruma.
0: Duruma, peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız, bana eşlik ettiğiniz için. Çok sağ olun. OYAK Portföy Genel Müdür Yardımcısı Doktor Ali Orhan Yalçınkaya konuğumuzdu. Bir integral yatırıma gidelim. Yusuf Bedir yayına katılacak piyasa notlarıyla. Yusuf hoş geldin.
2: Merhabalar, hoş buldum. İyi yayınlar.
0: Evet, genel olarak küreselde de içeride de satıcılı seyri takip ettiğimiz bir son işlem günü.
2: Evet, özellikle Amerika tarafına bakarsak orada zaten...

0: Zaten geçtiğimiz günde yarı iletken endeksi %4'ün üzerinde geri çekilmişti. Bugün de hala o baskının devam ettiğini gözlemliyoruz. Elbette burada artık bilanço dönemiyle ilgili beklentiler biraz da piyasayı şekillendiriyor. Özellikle yatırımcıların beklentileri çok karmaşık olduğu için fiyatlamalar da sert olabiliyor. Orada biraz daha yatırımcılar artık finansal sonuçları görüp ona göre yeniden fiyatlamaları gerçekleştirecektir. Diğer taraftan makroekonomik taraf da baskı yaratıyor tabii. Özellikle son verilerin ardından Temmuz ayına yönelik beklentiler çoğunlukla iyileşti. Yani %85'in üzerinde bir Fed faizleri sabit bırakacak Temmuz ayında. Ancak Eylül ayındaki beklentiler de hala faiz artırım olasılığının ağır bastığını söyleyebiliriz. O yüzden oradaki görünüm biraz daha karmaşık hale geliyor. Yurt içine dönecek olursak bizde de zayıf bir görünüm var. Bankacılık endeksindeki satışın bugün de devam ettiğini görüyoruz. Aslında endeksin geneline yayılan bir satış var. Bununla birlikte bazı sektörlerde biraz pozitif ayrışıyor. Bu da aslında bilanço dönemi öncesinde biraz daha yatırımcıların artık belli başlı sektöre kaydığına işaret eder nitelikte. Özellikle petrokimya tarafında beklentiler biraz daha iyi olabilir. Ancak görünen o ki birçok sektörde bozulma yaşanacaktır Zeynep.
1: Yusuf Bedirtürk, çok çok teşekkürler. İntegral Yatırım Araştırma Analisti'nin notlarını aldık. Bir bağlantı daha yapalım. Oğuz Ayhan yayına katılacak. İş Portföy Hisse Senedi Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü. Oğuz Bey merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba Zeynep Hanım, iyi yayınlar.
1: Şimdi piyasa fiyatlaması haftanın son işlem gününde küreselde de içeride de satıcılı bir seyri gördüğümüz bir gün. Biz zaten bir müddettir aslında testere piyasası diye tanımlanan, yorumlanan, analiz edilen bir dengeyi de takip ediyoruz. O 14 bin etrafında dolaşan bir borsa İstanbul. Biraz tabii bugün onun kıyısında seyrediyor 13.978'de. Küreselde de aslında hemen tüm varlık sınıflarında böyle bir törpülenme diyelim. Eğilimi görüyoruz. Dolayısıyla piyasa dinamiği, piyasa fiyatlaması bir böyle yerli yerine oturtma dinamiği mi? Başka bir gördüğünüz dinamik var mı? Ve de devamını nasıl bekliyorsunuz bundan sonrasını?
2: Öncelikle hani Borsa İstanbul açısından Temmuz ayı başından beridir özellikle beta yüksek sektörlerde ciddi anlamda bir realizasyon var. Bunun öncülüğünü de bankacılık sektörü yapıyor. Tabii yurt içinde bir süredir devam eden algoritmik satışların da ilk etapta Borsa İstanbul'da etkisi olmuştu. Özellikle endekste ağırlığı yüksek hisse senetlerinde. Orada bir azalma görmüştük. Devamında bankacılık, banka taşıyan holdingler yani biraz daha beta yüksek sektörlere de satışın sirayet etmiş olması Borsa İstanbul'u daha düşük seviyelere indirdi diyebiliriz. Tabii bu Türkiye özelinde bir hikaye şöyle ki özellikle İran Savaşı'nın tekrardan canlanması diyelim. Petrol fiyatının yukarıya gitmesi yurt içinde biraz para politikası ve faiz indirimiyle ilgili beklentileri açıkçası törpüledi. Yani Temmuz ayı daha iyi bir beklentiyle Haziran'dan devralmıştık. O beklentiler törpüledi. Bu da yatırımcılarda açıkçası biraz risk off'a yol açtı diyebiliriz yurt içinde. Onun yarattığı bir baskı var. Bunu tabii yurt dışı yatırımcılar bu hafta bizi dinleyen yatırımcılarımızın da önüne gelmiştir muhtemelen. Bankacılık sektörüyle ilgili de beklentilerini düşürdüler ve bu da ciddi anlamda bir realizasyona yol açtı diyebilirim. Ama tabii Borsa İstanbul şu an ikinci çeyrek bilançolarını da yavaş yavaş fiyatların içine sokuyor. Aracı kurumlar beklentilerini paylaşıyorlar. Biraz bu dönemi daha alfa oriented geçirme şansımız var gibi. Yani bugüne kadar özellikle yılbaşından belli bir döneme kadar endeks iyi performans göstermişti. Ama sanki bu aralar biraz daha hisse seçmenin önemli olduğu bir dönemeçteyiz gibi ve fiyatlar da ciddi anlamda düştü diyebilirim. Sizin de sorduğunuz gibi bu tabii globalde de böyle mi? Açıkçası globalde ana tema tabii Amerika'da yarı iletkenlerdi. Yani yarı iletkenler halen yılbaşından bugüne baktığımızda ciddi anlamda getiri sağlamış durumdalar. Orada realizasyonun ve yani şiddetinin de yüksek olduğunu görüyoruz ama o evren biraz buna gebe. Yani hem o evren belki EM'lerde biraz Güney Kore'yi bunun içine koyabiliriz. Bu yarı iletken yatırımlarının, donanım yatırımlarının yüklü olduğu ve buradaki şirketlerin çok olduğu endeksler ve alt endeksler daha hareketli.

0: pipslere kadar düşmüş az önce ben Bloomberg terminaline baktığımda. Haliyle bir aşağıya gidiş var. Özellikle TÜFE enflasyonu sonrası. Ama market tam olarak henüz Fed'in faiz artışını masadan kaldırmış değil. Belki bunun yarattığı ve İran'ın savaşının Brent'in de moralleri bozduğu bir dönemeçten geçiyoruz. Çünkü TÜFE'yi de iyileştiren enerji kalemi özellikle aşağı yönlüydü. Şimdi tekrardan onun yukarı gidecek olabilmesi piyasalarda realizasyon önünü açtı diyebiliriz.
1: Siz de söylediniz. Hisse bazlı ayrışmaların yine ön planda olduğu bir süreçteyiz. Ama bir yandan da işte yatırımcılar için hem sabit getirili enstrümanlar hem işte para piyasası fonlarının cazibesi devam ediyor. Dolayısıyla yani hisse tarafının rakipleri olarak söylüyorum. Eğer faiz tarafı yüksek kalmaya devam edecekse bir müddet daha, o zaman önümüzdeki dönemde yani 6 ay, 12 ay diye baktığınızda siz hisse tarafında hangi sektörlerin nasıl performans göstereceğini, öne çıkabilecekler hangileri olacak? Hikaye bildiğimiz yerden mi devam edecek? Ki oralarda da işte yeni bir denklem, yeni bir hikaye var mı? Sürpriz yapabilecekler var mı?
0: Öncelikle tabii böyle yüksek faiz politikasının gevşemesinin önünde engeller oluştuğu dönemde kendi nakit akışını sağlam şekilde sağlayabilen şirketler ön plana çıkacak. İkinci çeyrek biraz tabii ki petrol artışı maliyetlerin arttığı bir dönem olabilir. Marjlar üzerinde baskı kurabilir bazı sektörlerde. Bazı petrol rafineri ve petrokimyada da bu çeyrek olumluluk önümüzdeki çeyrek düşüşün etkisi gözükebilir. O yüzden bu çeyrek biraz böyle sektör ve şirketler bazında farklılıklar olacak, onu söyleyebilirim. Ama bunlar sürdürülebilir şekilde olması için burada nakit akışa odaklanmak gerekiyor. Ben burada gıda perakendesi şirketlerini ön plana çıkartırım. Zaten bir kısmı olumlu yönde fiyatladı. Ve üçüncü çeyrek mevsimsel olarak da en hacimli çeyreklerden biri Türkiye'de. Hem turizmin etkisiyle birlikte mevsimsel anlamda iyi. O açıdan ondan da yararlanacaklarını düşünerek oralarda olumluluğun sene sonuna sirayet etmesini beklerim. Yüksek faiz, sigorta ve yani genel ekonomiye elastisitesi düşük şirketleri de ön plana çıkartır. Orada da ciddi anlamda iskontoların barındığını görüyoruz. Bankacılık sektörü çok ciddi anlamda bir realizasyona uğradı. Tabii ki burada yatırımcı taşıma maliyeti, siz de bahsettiniz. Taşıma maliyetinin yukarıda olması riskli portföylerde bir risk ofa yol açtı. Ama gelinen seviyeler olarak biz faiz indirimini eğer bu sene öteledik ama masadan kaldırmadık ve 2027 ile ilgili de bir hayalimiz varsa ki bu ekonomi politikası içinde kuvvetli muhtemel vardır. Savaşın daha eskal etmediği varsayım altında konuşuyorum. Orada da bazı özellikle orta yüksek riskli portföylerde pozisyon develop edilebilir. Bankacılık, banka barındıran holdingler. Çünkü ciddi anlamda bir realizasyonun yaşandığını görüyoruz. İkinci çeyrek bilançolarının net faiz marjlarındaki daralmanın çok büyük oranda değerlemelere girdiğini görüyoruz. Yani üçüncü çeyrekle birlikte aslında biz net faiz marjlarının bir şekilde artacağını düşünüyoruz. Her ne kadar market 23 Temmuz'da faiz indirimiyle birlikte Ağustos, Eylül'de hayal ediyordu Temmuz'la birlikte. Biraz onlar ötelenmiş oldu. Ama Temmuz enflasyon rakamı ve devamında Ağustos ayında olası bu 40-37'lere düşmesi bankacılıkta önümüzdeki döneme ait beklentileri iyileştirebilir. Buraları takip etmek gerekiyor ama tabii buradaki en büyük girdi yine ne yazık ki savaşın yarattığı petrol ve petrol türevlerinin enflasyon üzerindeki etkisi olacak.
1: Oğuz Ayhan, portföyünüzde küçük orta ölçekli şirketler, işte BIST 30 şirketler arasındaki ağırlığı nasıl koyuyorsunuz, nasıl dengeliyorsunuz?
0: Öncelikle tabii endekste ağırlığı olan hisse senetlerini portföyümüzde endeks getirisini yansıtması açısından eğer makul bir değerleme değilse bulundurmaya çalışıyoruz. Orta ölçekli şirketlerde Türkiye'de en büyük risk eğer büyük bir portföy ise likitte riski. Çünkü ister istemez küçük orta ölçekli şirketlerde likitte riski barındırıyor. O yüzden onları likitte rasyolarını tutturacak şekilde portföylere dahil etmeye çalışıyoruz. O likitte riski bir risk olduğu için hem de

0: zamanlarda getiri potansiyelini de barındırıyor. O açıdan özellikle aktif yönetim yapılan portföylerde orta küçük ölçekli şirketler getiriyi artırmak için portföylerde bulunduruluyor diyebilirim. Ama mevcut konjonktürde az önce de bahsettiğim gibi ana odak noktamız bilançosunun nakit akışını kuvvetli. Bu dönem biraz tabii growth şirketleri ön plana çıktı. Yapay zeka ve özellikle savunma sanayinin ön planda olması sebeple birçok şirket ederine yakın yerden trade ediyor. Ve birçok şirket de ciddi anlamda upside barındırıyor. Daha value oriented diyebilirim. Oralarda daha değerlerin görünür olduğunu görüyoruz. Faiz indirimiyle birlikte oradaki değerlerin de yavaş yavaş ortaya çıkacağını düşünüyoruz diyebilirim.
1: Bir dakika, bugün not değerlendirmesi olacak Fitch'in. Yılbaşından farklı bir duruş görüş bekler misiniz? Piyasa açısından ne etki eder?
0: Açıkçası makroekonomik anlamda faizlerin biraz ötelenmiş olması ki onun sebebi de dış unsurla, yani bu savaş sebebiyle olduğunu düşünürsek aslında bizim içeride yürüttüğümüz politika ezezde iyi şekilde devam ediyor. Biz bunu katıldığımız yurt dışı konferanslarda, yurt içinde yabancılarla temaslarımızda da görüyoruz. Nitekim onlar da yurt içinde swap kanalıyla bunu değerlendiriyorlar. Yani politikada bir sıkıntı yok. Rezervlere baktığımızda bir sıkıntı yok. Cari açık yönetilebilir seviyede. O açıdan ekstra kötü bir şey düşünmemek gerekiyor Fitch'in yorumlarında. Tabii müspet tarafta yurt dışı gelişmelere bağlılığımız da bizim için bir risk unsuru. Özellikle petrol tarafında onun enflasyona sirayet etmesi oralara biraz vurgu artabilir.
1: Oğuz Ayhan, çok çok teşekkürler. İş Portföy Hisse Senedi Portföy Yönetim Bölümü Müdürü konuğumuzdu. Teşekkür ederek piyasa hattını noktalayalım. Birazdan iş dünyasında görüşelim tekrar.
2: Nurol Portföy piyasa hattını sundu.
3: Reklam. Canım arabam, masrafsız düldülüm.
4: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
3: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
4: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
5: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
7: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
8: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
9: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba, İş Dünyası'na hoş geldiniz. İş Dünyası'nın bugünkü konuğu Ahmet Acaroğulları, Aca Grup Yönetim Kurulu Başkanı. Ahmet Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ederiz Zeynep Hanım.
1: Nasılsınız?
2: Çok teşekkürler, sizler de iyisiniz.
1: İyiyiz biz de, yoğunuz biraz ama haftayı tamamlıyoruz. Şimdi sizin şirketiniz yapay zekayı geleneksel endüstrilerle kritik altyapıların nasıl diyelim merkezine yerleştiren ve hani sanayinin yapay zeka dönüşümüne destek veren bir şirket. Doğru tanım bu herhalde.
2: Evet, değil mi? Evet.
1: Peki,
2: doğru.
1: Türkiye merkezli bir teknoloji ve mühendislik grubusunuz. Şimdi önce şu entegrasyonu nasıl sağlıyoruz? Yani yapay zekanın kritik altyapılara, endüstriyel üretim sürecine entegrasyonu noktasında siz ne yapıyorsunuz? O süreç ne kadar verimli ve hızlı ilerliyor?
2: Aslında ben şöyle başlamak isterim Zeynep Hanım. Biz 60 yıllık sektör tecrübesine sahip bir firmayız. Burada da 60 yıldır süre gelen sahada edindiğimiz tecrübeyi, aslında sahadaki problemlerimizi görerek bunları yapay zekayı bir teknoloji olarak bakmaktan ziyade yapay zekayı bizim işlerimizin çözümünde nasıl kullanabiliriz noktasında yola çıktık. Sürecimiz bundan 5 yıl önce kurumsal kaynak planlama yazılımları, ERP dediğimiz yazılımları oluşturarak, kendi şirketimizdeki problemleri çözmek adına bunları oluşturarak başladı. Biz veriyi biriktiriyorduk fakat veriden bir anlam elde edemiyorduk. Burada da yapay zeka devreye girdi. Yapay zeka biliyorsunuz bugün algoritmaları çok ciddi çıktılar verebiliyor veriler üzerinden. Bu noktada da değişim sürecimiz biriktirdiğimiz verileri anlamlandırma, karar ve öngörülere çevirme noktasındaki isteğimiz noktasında başladı açıkçası.
1: Peki şimdi burada hem sektörel ağırlığınız hem de yatırım ağırlığınızın odağı ne?
2: Şöyle ifade edebilirim. Biz burada tamamen şu an kritik altyapıların dönüşümünü sağlayan veri merkezi noktasında yatırımlar yapıyoruz. Bu yatırımları nasıl yapıyoruz? Bir kere öncelikle Türkiye'de çalışması çok kıymetli bizim için. Türkiye'deki lokasyonlarda, Türkiye'deki barındırılan GPU yani yapay zeka işlemlerini yapacak kartların üzerinde ve açık kaynak kodlu algoritmalar yani yurt dışındaki herhangi bir noktaya bağımlı olmayan doğrudan Türkiye'deki sanayinin tecrübesini ve verisini, bilgisini Türkiye'de bırakacak şekilde bir altyapı yatırımına yönelmiş durumdayız. Diğer tarafta da mühendislik ve tedarik yapım işlerimiz de devam ediyor. Aslında işin en can alıcı noktasından biri de bu. Biz herhangi bir sentetik ya da yapay veri üstünde değil, doğrudan sahadan elde ettiğimiz veriyi Türkiye'deki yerel altyapılarda işleyerek sürece devam ediyoruz. Ve yatırımlarımızı da tamamen bu şekilde yönlendirmiş durumdayız şu an açıkçası.
1: Ağırlığınız sanayi sektörü, savunma sanayinde.
2: Savunma, enerji ve endüstri tarafında, dizayndan yapıma kadar kapsayan süreçte müşterilerimiz için hizmet veriyoruz.
1: Peki siber güvenlik savunma yatırımlarının montanını da biraz konuşalım. Yani savunma yatırımları derken siber güvenlik orada ne kadar alan kaplıyor ve hani oradaki kritik altyapıların yönetimi noktasında nasıl bir çözüm geliştiriyorsunuz ya da geliştiriyor musunuz?
2: Şöyle bizim aslında biz endüstri odağında geliştirdiğimiz için aslında bugün savunma sanayide de enerjide de herhangi bir kritik komponentin üretildiği yer endüstri tesisi. Hı hı. Biz bunu İran-Amerika-İsrail Savaşı'nda da gördük. Kimsenin derdi tankla değil. Tankın üretildiği fabrikayla o metalin üretildiği tesisle ilgili oluyor. Çünkü bugün endüstri bir şekilde ilerlemediği zaman aslında savunmada, enerjide yoluna devam edemiyor. Biz de buradaki yatırımlarımızı doğrudan ülkemizin içinde büyük veri merkezleri yerine, tabii bunlar çok kıymetli, bu yatırımlar yapılıyor. Ama bizim aslında o tarafta gördüğümüz farklı bir trend var. O da edge dediğimiz, uç dediğimiz parçalardan bütünü oluşturan, birçok noktada çalışacak ve o çalışan noktaları bir bütünü oluşturduğu veri merkezi modelinde yatırımlarımızı devam ediyoruz. Bu taraftaki savunmadaki tarafını sorduğunuzda da onu da şu şekilde ifade edebilirim. Bugün biz herhangi bir bugün

0: işte hepimiz kullanıyoruz iş dünyasında, yurt dışı kaynaklı bu yapay zeka chatbotlarını. Hı hı. Şimdi bunlardaki bizim verdiğimiz veriler doğrudan yurt dışına gidiyor. Hı. Ve kritik altyapılarda, savunma tarafında bizim bunları kullanma durumumuz söz konusu değil. Dolayısıyla da biz Türkiye'deki modellerin üzerinde buradaki algoritmalarımızı geliştirebilirsek, biz ilerleyen süreçte de aslında o sahadaki tecrübeyi, işlem kabiliyetimizi, endüstrimizin o bilgi dağarcığını da Türkiye'deki modellerin üstünde konumlandırmış olacağız.
1: Şimdi o zaman yani sizin grubunuzun gelir modelini belli başlı oluşturan modeller diye baktığımızda, yani iş kolları diye baktığımızda daha doğru bir ifadeyle, bir hani büyük ölçekli mühendislik projeleri, ha, tedarik, inşaat projeleri değil mi?
0: Doğru.
1: İkinci sırada yazılım teknoloji tarafı mı geliyor, yoksa aynı yani dengeleri aynı mı, onu da anlamaya çalışıyorum.
0: Şu an için ikinci sırada.
1: Tamam. Veri altyapısı, savunma.
0: Şöyle, savunma tarafı aslında o ilk saydığımız.
1: İlk saydığımda veri altyapısı tarafı.
0: Veri altyapısı da aslında teknolojiyle eş değerli gidiyor.
1: Bizim, ama bu konsept, sizin gelir yapınız bu üçünden, doğru mu anlıyorum?
0: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle Zeynep Hanım. Aslında bizim orada aslında bir söylemimiz de var. Bir savunduğumuz bir tez de var. O da şu, işte sahadaki ustalığı küçük, hızlı ve kararlı adımlarla geleceğin teknolojisine empoze etme gibi savunduğumuz bir tez var. Bu tezde ne? Biz bugün endüstrimizde, sanayimizde, aslında bunu da ikiye ayırmak istiyorum ben. Bir 250 üstü sanayicilerimiz, bir de 256 Anadolu sanayicilerimiz, KOBİ'lerimiz diye ifade ettiğimiz bir sanayi bölümü var. Şu an buradaki yapay zeka dönüşümü gerçekten henüz başlangıç aşamasında. Bütün dünyada bu trend bu şekilde devam ediyor. Ve dolayısıyla biz burada şu an ülkemizdeki bu kıymetli ustalarımız, çalışanlarımız ve ülkemizdeki bu yetenekleri, bu hafızaları bugünden insana hizmet edecek şekilde yapay zekanın içine aktarabileceğimiz çalışmalar devam ediyoruz.
1: Peki genişleme hedefleriniz nasıl seyrediyor? Orada stratejiniz ne? Mesela Avrupa hedefiniz var mı? Varsa olduğunu düşünüyorum. Bu pazara bir stratejik hazırlık yapıyor musunuz?
0: Kesinlikle yapıyoruz. Yurt dışında çeşitli ülkelerde faaliyetlerimiz var. Orta Doğu'da 2 ülkedeyiz. Afrika'da şu an 2 ülkede yine projelendirme, proses ve mühendislik hizmetleri veriyoruz. Avrupa'yı önemsiyoruz. Bundan 2 hafta önce NATO Müttefik Öngörü Konferansı'ndaydık Berlin'de. Oradaki trendleri görmek, oradaki trendlerle ülkemizdeki bakışın nerede olduğunu görmek, aynı zamanda da doğru işbirlikleriyle burada güçlü bir sanayi tarafında ortaklıklar kurmak noktasında hedeflerimiz var. Ama hali hazırda zaten yurt dışında devam eden işlerimiz sürüyor.
1: Kısa, orta, uzun vade projeksiyonlarını da biraz konuşalım yapay zeka odağında. Çünkü bu tema dünyayı domine eden tema ama bir yandan da çok hızlı giden bir tema. Şimdi temanın liderliğini yapan, en azından harcadığı para itibariyle, Amerika Birleşik Devletleri. Hani son derece büyük yatırımlar, Amerika'nın hani borçluluk seviyesini yukarı taşıyan, o anlamda işte faiz seviyesinin de çok tartışıldığı bir tema. Çok ciddi paralardan bahsediyoruz, trilyon dolarlardan bahsediyoruz. Bununla baş edebilecek, daha doğrusu bu şeye, mertebeye yaklaşabilecek, yani Amerika'nın derinliğine bir nebze de olsa yaklaşabilecek ülke olarak Çin görünüyor. Bir de bu Çin ve Amerika arasında kalan ülkeler diye bir görünüm var. Dolayısıyla yani yapay zekanın Türkiye'nin ekonomisine, sanayine dönüştürücü etkisini bu iki dinamik arasında ne kadar hızlı görüyorsunuz, ne kadar potansiyel var ve ilerlemesi gereken hızda ilerliyor mu? Biz nasıl dönüşüyoruz?
0: Gerçekten tabii iki tane büyük kutubun, iki tane büyük gücün arasında bunları tabii gerçekleştirmek çok kolay değil. Ama biz çok hızlı başlamasak da...
1: Müthiş de bir korumacılık var, onu da düşelim.
0: Tabii. O kesin. Bir sürü regülasyon koyuyorlar. Hı hı. Hiçbir şekilde bunun geliştirilmemesi için dünyada bu tarafı, çip tarafını manipüle eden bir taraf var. Ama şu var. Şimdi bugün siz yapay zekaya nasıl yapacağınızı sorduğunuzda bunu anlatıyor. Ama ne yapacağını insan biliyor. Sahanın tozunu yutmuş kişi biliyor. Bu noktada ben ülkemizde

0: Peki sanayi kaslarının o çevik üretim kapasitesinin yeni dönemde çok ciddi bir kaldıraç etkisi oluşturacağını düşünüyorum. Çünkü gerçek dünya problemini kim biliyor Zeynep Hanım? Sahanın tozunu yutmuş kişi biliyor. Peki bunun çözümünü kim biliyor? Yine o biliyor. Biz burada yapay zekaya o gerçek dünya problemini tanımlayacak, tabiri caizse ona promptu verecek, içeriği verecek ve oradaki çözümü de verdiği için biz burada yapay zekayı şirkete ve insana hizmet eder bir noktada çalıştırabilmek için Türkiye'de, ülkemizde çok ciddi bir potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Ve burada da gerçekten bu adımların da takip ediyoruz. Şu an hem devletimiz nezdinde hem sanayicimiz nezdinde ciddi bir şekilde hevesin olduğunu, heyecanın olduğunu, yatırımın olduğunu görüyoruz. Biz bu Türkiye'de, biz bu aşamada ülkemizi gerçekten avantajlı ve ileri bir noktada konumlanacağını düşünenlerdeniz açıkçası.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum katıldığınız, katkınız için. Ahmet Acaroğulları Aca Grup Yönetim Kurulu Başkanı konuğumuzdu. Devam edelim. Bir konuğumuz daha olacak. Erdal Aydın yayına katılacak. Eminli Mali Müşavir Vergi Uzmanı. Erdal Bey, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Zeynep Hanım, hoş bulduk.
1: Şimdi Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda bir kanun teklifi kabul edildi. Otomobillerde ÖTV oranının belirlenmesinde çekiş sistemi de dikkate alınacak. Buraya baktığımızda yasalaşırsa bu teklif 4x4 AVD ve çift motorlu elektrikli modellere farklı vergi sınıflandırması gelebilir. Şimdi önce bu otomobilde vergilendirme şu an ne kadar gelir üretiyor? Bu yeni düzenleme olursa hani bildiğimiz kadarıyla parametrelerini ne kadar, nereye varır, ne kadar gelir sağlanır? Bir kıyaslama yaparak başlayalım.
2: Evet, bu düzenleme zaten sizin de belirttiğiniz üzere henüz daha meclisten geçmedi. Şu anda Plan Bütçe Komisyonu'nda çok da beklenen bir düzenleme de değil. Aslında piyasada da bir şaşkınlıkla karşılanmasına karşın burada sadece bir yetki genişlemesi. Yani normalde bildiğiniz üzere bir ÖTV'de neler geçerliydi? İşte matrah dikkat alınırken motor silindir hacmi, işte emisyon türü, matrah limitleri vardı geçen yıl, sık sık bu limitler değişti. Batarya kapasitesi ve menzili. Şimdi buna bu yetki geliştirerek bir de araçların 4x4 veya 4x2 önden çekişte arkadan çekişte olması gibi bir yetki ÖTV tutarının belirlenmesinde, matrahların belirlenmesindeki eklenen yeni kriterler ya da eklenmesi önerilen yeni kriterlerle aslında burada daha araca yönelik, daha aracın kabiliyetlerine ya da teknik aksamına da yönelik bir ÖTV çeşitlendirilmesi yapmasına ilişkin bir vergi farklılaştırılmasının altyapısı olduğunu görüyoruz. Şu anda baktığımız kadarıyla mesela 2026 yılı için söyleyelim, şu anda 359.8 milyar TL'lik bir ÖTV ilk 6 ayda toplandı bile. Aslında bu toplamda yılın başında bütçe açıklanır ve bu bütçede bir ÖTV veya diğer vergilere bir tahmini tutar konudur. Bunun çok önemli bir kısmını, bunun yaklaşık %68'ine şu anda ulaşıldığını görüyoruz ve geçen yıla baktığımızda geçen 537 milyar TL'lik bir motorlu taşıtlar vergisi toplanmışken şu anda hedeflenen tutarın çok önemli bir kısmı %68'in toplandığını görüyoruz. O yüzden bu yeni değişiklik kısmında da nasıl etkileyeceği tabii araç satışlarına da bağlı. Bu parametreler geldiğinde şimdi ülkemizde baktığımız zaman 4x4'ler mi 4x2'ler mi hangileri daha yüksek satış hacmine ulaşacak, bu da etkilemekle birlikte temel olarak bir çok teorik bir çalışma kapsamında bu ÖTV matrağını, toplanacak ÖTV tutarını arttıracağını veya eğer segmentasyon veya tercihler, yani araç üreticilerinin ve satışçıların yaptığı segmentasyon değişiklikleri, ki biliyorsunuz ÖTV değişikliği geldiği anda bunu en minimuma çekecek şekilde bir araçlar Türkiye'ye geliyor veya satılıyor veya tüketici tercihleri değişiyor. Bu kapsamda mevcut düzende satışlar ilerlerse bir artış sağlayacağını, ancak talep ve satışlara göre, araç türlerine göre de bu tutarın aslında belki de çok da vergiyi arttırmayacağını düşünüyoruz.
1: Benzer örnekleri var mı dünyada uygulanan ve hani oradan bildiğimiz sonuçları var mı?
2: Açıkçası dünyada çok da bu şekilde bir benzer örnek yok, ama örneğin Hollanda'da doğrudan aracın ağırlığına veya yakıt türüne endeksli oluyor. Bu da tabii daha çok 4x4'ler daha fazla yakıt tükettiğinde daha yüksek bir ÖTV oluyor. Veya Fransa'da yine aracın karbon dioksit emisyonuna göre ve ağırlığına göre, yine İngiltere'de de karbon dioksit ve emisyona göre baktığımız zaman dünya uygulamasında en azından benim çok hızlıca, tabii bu daha çok yeni sunuldu meclise. Biz de yeni araştırıyoruz daha.
1: Haklısınız.
2: Hani ama baktığımızda İngiltere, işte Hollanda, Fransa gibi özellikle gelişmiş ülke ekonomilerine baktığımız zaman bu örnekle çok karşılaşmadık. Ama daha çok dediğim gibi ağırlık ve çevre kirliliği üzerinde duruluyor. Ama bizim buradaki 4x4, 4x2 tarzında aracın teknik aksamı veya teknik özellikleri kapsamında çok da bu tarz bir örnek açıkçası karşılaşmadık.
1: Erdal Bey, şimdi tabii artık yeni teknolojilerin her alanda var olduğu bir dönemdeyiz. Otomobil bunların işte en belirgin olduğu sektörlerden, otomotiv sektörü. Dolayısıyla bu yenilikçi teknolojiler, işte elektrikli araçlar, işte otonom sürüşlü araçlar, daha bir sürü benzeri niteliği, özelliği giderek değişen yeni unsurlar, yeni özellikler eklenen araçları takip ediyoruz. Edeceğimizi de anlıyoruz bundan sonra da. Tabii bununla beraber regülasyonlar da gündeme geliyor. Şimdi burada hani değişimle, yeni teknolojiyle uyumlu bir regülasyon, vergi sistematiği dendiğinde ne söylemek lazım? Yani şimdi biri diğerinin gerisinde kalmayacak ama bir yandan da işte boşluk da oluşmaması gerekiyor ya yasal olarak. Yani onu nasıl yönetmek gerekiyor?
2: Çok haklısınız. Burada bazen yenilikçi teknolojiyi destekleyelim derken vergi kaybı veya istenilen sonuca ulaşılamadığını veya bunun suistimal edildiği de görülebiliyor. Ama yani tüm dünya uygulamalarına da baktığımızda, bu arada biz önümüzdeki dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi'nde de bu yine bu yenilikçi teknolojilere ilişkin vergilendirmeler konusunda da, yeşil vergilendirme konusunda da bir rapor yazacağız. Oralarda da bunları işleyeceğiz. Aslında benim de kendi açımdan düşüncem şu: yenilikçi teknolojileri vergisel olarak da desteklememiz gerekiyor. Çünkü zaten bizim kendi bir yerli ve milli aracımız da var. Bu da yenilikçi teknolojiye yönelik bir araç. Artı bunun dışında hem bu teknolojilere vatandaşların ulaşabilmesi, hem de bunların daha ilerletilebilmesi için mesela bir Norveç örneği var. Norveç örneği bugün elektrikli araçların, ben şu an elektrikli araç örneği üzerinden vereyim çünkü her gün yeni bir teknoloji geliyor. Ama elektrikli araç ÖTV'sini içten yağmalıdan daha düşük olarak teşvik ediyor ve buradaki makasın da kaç yıl arada açık kalacağını, hangi kademelerde daralacağını daha öngörülebilir bir şekilde ilan ediyor. Yani sürekli bir mevzuat değişikliği veya sürekli bir işte ne diyeyim, ÖTV ya da ödenecek tutarlar değişmediği için daha öngörülebilir bir şekilde yatırımcı da tüketici de bir istikrarlı ve öngörülebilir bir şekilde araçları alıyor veya üreticiler, ithalatçılar buna göre ticaretini gerçekleştiriyorlar. Bu nedenle de bizim aslında yenilikçi teknolojileri daha destekleyen, çevresel olarak kirliliği azaltan teknolojileri destekleyen her türlü otomotiv sektörü için değişiklikte bunu teşvik eden ama bunu öngörülebilir bir şekilde, önümüzdeki 3 yıl 5 yıl değişmeyecek şekilde yine Norveç örneğine benzer bir teknolojileri destekleyen vergi sistemi ve teşvik sistemi kurmak. Ama bunda da sizin az önce çok güzel belirttiğiniz üzere, İşte bunu suistimal edebilecek ya da bu vergi konusunda, hani bir biliyorsunuz bir şirketin Türkiye'de yatırım yapıp vazgeçmesi konusu gibi durumlar da oldu. Bunları önleyecek şekilde net öngörülebilir ama basit bir vergi sisteminin getirilmesi, sık sık değişmemesi bence bu konuda yapılabilecek en doğru hareket olacaktır.
1: Erdal Aydın, çok teşekkürler katıldığınız, katkınız için. Yeminli Mali Müşavir Vergi Uzmanı Erdal Aydın konuğumuzdu. Bir haber aktararak, daha doğrusu bugün gelen bir veriyi aktararak iş dünyasını tamamlayalım. Merkez Bankası'nın açıkladığı konut fiyat endeksine göre Haziran'da Türkiye genelinde konut fiyatları yıllık olarak %24,5 oranında arttı. Detaylara bakarak iş dünyasını bitirelim. Görüşürüz, hoşçakalın, iyi bir hafta sonu olsun.
3: Konutta reel kayıp dönemi Haziran ayında da devam etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası konut fiyat endeksi verilerine göre Haziran'da konut fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre %24,5 arttı. Haziran'da yıllık tüketici enflasyonu %32,11 olarak kaydedilmişti. Böylelikle Haziran'da konut fiyatlarında reel kayıp izlendi. Verilen Haziran ayı ile birlikte konutta reel kayıp döneminin 7. aya yükseldiğini gösteriyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre konut fiyatlarında aynı dönemde aylık artışta %2 oldu. 3 büyük şehir arasında İzmir'deki fiyat artışlarının İstanbul ve Ankara'ya göre daha hızlandığı görüldü. Verilere göre İzmir'de konut fiyatları aylık bazda %3.1 arttı. İstanbul'da bu artış %2.1 olurken Ankara'da %1'de kaldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yeni kiracı kira endeksi verilerine göre kira tarafında da reel düşüş izlendi. Haziran'da bir önceki aya göre %2.3 oranında artan endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak %29.2 oranında artarken, reel olaraksa %2.2 oranında azaldı. İstanbul'da yıllık kira artışı Haziran'da %33.4 ile %32.1'lik yıllık enflasyonun üzerine çıkarak reel artış gösterdi. Ankara'da yıllık artış %30.7, İzmir'de ise %28.4 oldu.
4: Bloomberg HT Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Akıllı Paraya hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Sabah saatlerinden itibaren takip ettiğim üzere Borsa İstanbul'da bir negatif hafta sonuna yaklaşır vaziyetteyiz. Şu an itibariyle 14 bin puanın üzerindeyiz. %1,73'lük yüzdesel değişimle aşağı yönde seyrediyor Borsa İstanbul'da yüz endeksi. Hacim de 106 milyar TL'ye gelmiş vaziyette. 17 Temmuz 2026 saat 15.15 itibariyle bankacılık endeksinde %1,5'u aşan, BIST 30'da %2'nin üzerinde ve sanayide de %1,5'lara yakın bir düşüş var bugün itibariyle. Ulaştırmada %0,40'larla ifade edebileceğimiz aşağı yönde görece daha az bir baskının hissedildiği gün karşımızda duruyor. CDS'imiz 235'lerde, 220'lerde uzun süre 220-230 bandında seyretmişti. Bir miktar daha artan tansiyon küresel tarafta riskli varlıklar başta olmak üzere Borsa İstanbul üzerindeki etkisiyle beraber Türkiye'nin 5 yıllık risk priminde de böyle bir görünüme neden oluyor. Dolar TL'de 47-16 seviyesini görüyorum terminalde solumda. 53-95 civarında da bir Euro TL var. Euro Dolar paritesinde 1.14-1.15 bandına çekildiğini izlemiştik. Gösterge tahvillerimiz yukarı yönlü seyrediyor dedik. ABD tahvil faizlerinde de bir miktar gerileme var. Lakin buradaki tansiyonun da yine bölgesel gelişmeler, daha doğrusu küreseli etkileyen bizim bölgemizdeki gelişmelerle paralel stresi yansıttığını söylemek mümkün. Brent ve WTI'de sırasıyla 86 ila 81 dolarlara yakın düzeyleri konuşuyoruz haftanın son günlerinde. Gümüş gün başlangıcından itibaren negatifteydi. 55,5 doların altında kalmaya devam ediyor. Aylık bazda öğle yayında da söylemiştim. %18'i aştı gümüşteki düşüş. Aynı şekilde ons altında da %6'yı aşan aşağı yönde değişim var. O da 4000 dolara yakın kalmaya çalışıyordu ama 3990 dolara doğru çekilmiş vaziyette. Dünya da böyle bu arada sabah saatlerinde takip etmeyenler için. Kospi'de yine bu kez negatif anlamda sert bir hareket izledik. %6'nın üzerine düştü. Avrupa borsaları bize paralel. ABD vadelerinde de görünüm negatif şu an itibariyle söz edecek olursak. 2 dakikalık bir özet sonrasında gidelim şimdi. Paribu Araştırma ve Raporlama Birim Yöneticisi Evren Erdoğan'a. Evren hoş geldin. Neler var not önünde?
1: Teşekkürler Çağlar Kuzlukluoğlu. Yayınlar diliyorum öncelikle. Sık sık bu yayınlarda geleneksel finansla merkeziyetsiz finansın ne kadar birbirine yaklaştığını, o entegrasyonun ne kadar hızlandığını aktarmaya çalışıyoruz. Bugünün de haber akışı biraz bu yönde. Stabil kripto varlıkların geleneksel finansa entegrasyonun ne kadar hızlandığını görüyoruz. Örneğin ödeme devi Visa, finansal kuruluşların stabil kripto para ihraç etmelerini ve yönetmelerini sağlayan Visa Stablecoin platformunu tanıttı. Bu yönde hizmet veren tabii merkeziyetsiz kuruluşlar da var ama bu kadar büyük bir geleneksel oyuncunun piyasaya girmesi dengeleri değiştiren bir nitelikte. Platform lansmanla birlikte 2 hafta önce duyurulan ve aralarında Visa, Mastercard, Google, BlackRock gibi 140'tan fazla devin kurduğu konsorsiyum tarafından desteklenen OpenUSD stablecoin'ini entegre etti. Sistem bankaların ve fintechlerin kendi teknik altyapılarını sıfırdan kurmalarına gerek kalmadan doğrudan Visa aracılığıyla stabil kripto varlık ihraç etmelerine ya da yakmalarına, saklamalarına, transfer etmelerine imkan tanıyor. Bu devasa ağ 15 bin finansal kuruluş ve 200 milyondan fazla iş yerine ulaşabiliyor. Dolayısıyla hani bu haber niye önemli? İşte bu yüzden önemli. Giderek bu kullanım alanının genişleyeceğini, kapsama alanının genişleyeceğini gösteren bir durum var ortada. Fakat tabii bu iş modelini tamamen bunun üzerine kuran Circle, USDC'nin ihraççısı, bu duyurunun hemen ardından hisselerde %6'lık bir düşüş yaşadı. Geçelim bir diğer habere. Büyük ölçekli fonların, kurumsal hazinelerin ya da saklama kuruluşlarının önünde büyük bir engel vardı stablecoin'lerle ilgili. İşte takas süreçleri, transfer pencereleri veya operasyonel duraksamalar nedeniyle milyarlarca dolarlık stablecoin'ler boşta durmak zorunda kalıyordu. Galaxy Digital'da kurumsal hazinelerin bu derdine çare bulmak için atıl duran stabil kripto varlıklar için bir zincir üstü çözüm getirdi. Buna göre borç alma verme protokolü Morpho üzerinde bir kurumsal düzeyde yeni kasa hizmeti inşa edildi ve Galaxy Creator adı kondu. Buna göre hizmet Fireblocks aracılığıyla 2400'den fazla kurumsal müşteriye stabil kripto varlıkları üzerinden getiri elde etme imkanı sunuyor. Son habere geçeceğiz. Orada da USDT'nin ihraççısı Tether'dan bahsedeceğiz. Arjantin merkezli dev dijital banka Ualla'ya 20 milyon dolarlık stratejik bir yatırım gerçekleştirdiler. Bu şirketin değerlemesini 3,2 milyar dolara çıkaran bir finansman turuydu ve bunun bir parçası olarak kayıtlara geçti. Ualla niye önemli? Arjantin, Meksika ve Kolombiya'da toplam 11 milyondan fazla müşteriye hizmet veriyor. Bu hamle o yüzden Tether'in de gelişmekte olan pazarlarda geleneksel bankacılık platformlarına ortak olması stratejisi için en büyük adımlardan biri olarak öne çıkıyor. Son olarak şunu da altını çizelim. Arjantin'deki regülasyonlar sebebiyle USDT'nin kısa vadede UALA platformuna da entegre edilmeyeceği açıklandı. Yine bir gelişme olunca sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bugünlük aktaracaklarımız bu kadardı. Söz yeniden sizde.
0: Çok teşekkür ediyoruz biz de Paribu Araştırma Raporlama Birimi Yöneticisi Emirhan Erdoğan'a. Kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından Meksa Porto Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Taylan bizlerle olacak. Akıllı Para'da kaçırmayın.
2: Öncelikli yayın.
3: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg GT Radyo. Bloomberg GT Televizyonu'yla ortak yayın.

0: Akıllı Paranın ana kısmında Mexaporto Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Taylan bizlerle. Mehmet Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk sevgili Çağlar.
0: Bayağıdır sizinle de sohbet edemiyorduk. Ben yıllık izinden döndüm. Bugün sizle beraber uzun süredir sohbet etmediğimiz kıymetli konuklarımız da aynı gün içerisinde oldu. Ayrı bir mutluluk oldu benim için ama piyasalarda da çok mutlu olacak bir durum yok. Genel ahvalinin dünya piyasalarının bir yansıması mıdır şu anki gördüğümüz?
1: Valla piyasalarda hani bugün hatta birkaç gündür Newton kanunları çalışmaya başladı gibi geliyor bana. Çok fazla olgunlaşmış elmaların yere doğru düşmesi gibi bir durum var. İşte Philadelphia yarı iletken endeksine baktığınızda yılbaşından bu yana %68 bir getiri sağlamış. Intel %160 sağlamış. İşte Texas Instrument %68 sağlamış. Altını zaten uzun zamandır konuşuyoruz, uzun zamandır düşüyor. Bir yer bulmaya çalışıyor, işte 4000'ler civarında tutunabileceğim mi diye bakıyor. Genel bir riskten kaçınma modu piyasalarda hakim. Tabii bunun en önemli sebeplerinden biri bu açıkçası fiyatlamalardaki şüphelerin, özellikle şüphe duyulan fiyatlamalarda acaba bunlar olgunluğa ulaştı mı, bir overshoot durumu var mı denen varlıkların hepsinde bunu görüyoruz. Bu durumun devam edip etmeyeceğini hani özellikle önümüzdeki hafta göreceğiz. Önümüzdeki hafta Amerika'daki bilanço sezonunda çok önemli şirketlerden bilançolar var. İşte bunlardan bir tanesi Alphabet, bir diğeri Intel, Tesla ve Texas Instruments'ın bilançoları gelecek. Ama bu bilançolardan en önemlisi büyük ihtimal Alphabet'in bilançosu olacak. Orada da hem gelir durumu, gelir tablosu, karlılık durumu ama daha da önemlisi önümüzdeki dönemki beklentileri, özellikle yatırım planlarıyla ilgili açıklamalar olacak. Ama şunu da eklemek lazım sevgili Çağlar. ASML ve Taiwan Semiconductor'ın bilançoları iyi gelmesine, beklentileri daha olumlu olmasına rağmen onlarda da bir düşüş yaşandı. Bir yabancı haber kanalında chip dip diye bir başlık atmışlardı. Şu an o durumu yaşıyoruz piyasalarda genel olarak.
0: Peki şimdi şöyle bir ne diyelim, kısır da demek istemiyorum ama fasit bir döngü var. Bunu mesela Borsa İstanbul'un ucuzluğuyla ilgili de söyleyebiliriz. Aynı şekilde dünyanın herhangi bir borsasına, illa teknoloji olmasına da gerek yok. Başta mevcuttaki özellikle dünyada enflasyon tehdidine dönük genel olarak başta para politika duruşları ve ne diyelim biraz daha o şeytan azapta görüntüsüne ilişkin yatırımcının da çekingen davranması. Şimdi hal böyle olunca birbirini besleyen, zaten savaş da devam ediyor. Riskli varlıkların sanki hiçbir zaman önünün açılmayacağı gibi bir hava oluşuyor. Burada savaşın bitmesine dönmüştü, yüklenmişti tüm beklentiler. Bununla ilgili de süreç başladı ama ne hale geldiği de ortada. Buradan hiç umulmadık bir anda bu yıl içerisinde bir çıkış olma ihtimali var mı Mehmet Üstad?
1: Ya tabii burada bu savaşın bir şekilde sona ermesiyle bu başlayabilir. Biraz tabii fiyatların düzeltmesi de gerekiyor. Hakikaten çok hani matematik ötesine geçen değerlemeler de var. Özellikle bu yapay zeka şirketlerinin birbirleriyle olan ticaretlerinden de bir kısmı kaynaklanıyor. Hala senin üstüne bastığın bu enflasyon endişeleri, bu savaşın yeniden alevleniyor gibi olması, petrol fiyatının 85'lere çıkması, işte şu an tam 85'te Brent spot, bu enflasyon endişesini acaba 2027'ye de taşır mı? Hani 2026 zaten kayıp yıl. Global anlamda bu enflasyon tehdidini 2027'ye taşır mı korkusu da var. Tabii bu enflasyon endişesinden ne kadar bu enflasyon arz yönlü olsa da merkez bankalarından beklenen faiz indirim beklentileri faiz arttırım beklentilerine dönmüş durumda. Şu Amerika'nın enflasyon verileri biraz piyasa beklentilerinden olumlu gelmese biz şimdi 2 arttırır 3'e gider mi diye konuşuyor olacaktık. Bu kadar kırılgan o taraf. Böyle de olunca tabii devasa yatırımlar yapması planlanan yapay zeka şirketleri bu yatırımları bir kısmını borçlanarak yapıyorlar. Bu borçlanmaların maliyetleri ne olacak sorunsalı var. Çünkü Irak Savaşı başlamadan evvel 4'ün altında olan bir Amerikan 10 yıllık

faizi varken şu an dönüp bakıyorum. Amerikan 10 yıllık faizi 4,53'lerde. Şimdi tabii bir de buna bu şirketler ne kadar büyük ve iyi şirketler olsa da üstüne

0: Bugündü yanlış hatırlamıyorsam, İran'ın enerji altyapımıza bir saldırı olması durumunda Husilerden Kızıldeniz'i kapatmalarını istedik gibi bir açıklama gördüm. Yani öyle bir durum olursa burada hareketler daha da sertleşebilir.
1: Ne yapacaklar Mehmet Bey? Yatırımcılar yine para piyasası fonlarına park
0: Yani
1: edip beklemekten başka
0: şimdi
1: çare var mı?
0: farkındaysan Çağlar, dün bugün güvenli limanlara bir ufak ufak hareket olmaya başladı. Normalde Amerikan faizleri daha yukarıdayken hem bu gelen enflasyon verilerinin olumlu etkisi hem de bir miktar riskli varlıklardan kaçıp bu Amerikan kağıtlarına kısa süreli de olsa park etme isteği biraz daha orada faizleri aşağı çekmiş gibi görüyorum. Hakikaten şey bir dönem, zor bir dönem. Hem özellikle hisse senedi piyasalarındaki fiyatlamalar çok şişkin, kıymetli madenler zaten yıl başında şişmişti. Hani büyük varlık gruplarında fiyatlamalarda soru işareti olan yerlerde Newton kanunu çalışmaya başladı gibi gözüküyor. Kıymetli madenlerde daha önce başlamıştı. Ama hisse senetlerinde de sanki başladı gibi gözüküyor ve bence bir miktar düzeltme de özellikle hisse senedi tarafında sağlıklı olacaktır. Bunu küresel anlamda söylüyorum.
1: O zaman samimi bir soruyla devam edelim. Şimdi yatırımcıyı tabii ki bilgilendirmek, yatırımcı zaten burada bir ücret komisyon öderek hizmet de alıyor. Aslında fon yöneticilerinin görevi tabii ama hep yatırımcı açısından yatırımcı ne yapacak diye konuşuyoruz ya. Mesela bu içinde bulunduğumuz dönemlerde fon yöneticileri ne yapıyor Mehmet Bey?
0: Açıkçası hani içeriyle dışarıyı burada bir ayırmamız lazım. Şu anki durumda dışarıda bir miktar sektör değişikliklerini ben görüyorum. Özellikle hisse senedi yöneten fon yöneticileri için. Ama sabit getirinin sunduğu risksiz fırsatlar da hani Türkiye'den örnek verelim. Aylık %2,5 net gibi bir para piyasası fonunda 2,6 civarı hatta net bir getiri var. Şimdi siz altın ucuzladı diye 6.000'den altını alsanız TL olarak söylüyorum gram. Yatırımcılar genelde gramdan takip ediyorlar. Bir ay sonra altın yine 6.000 lira olsa %2,5 zarardasınız. Yani 100 gram altın alacağınıza 102,5 gram altın alıyorsunuz bir ay sonra. Alternatif maliyetler bu açıdan oldukça önemli. Şimdi aynı benzer durum hisse senedi tarafında da var. O yüzden bu dönemde hani yurt içi için konuşacak olursak en azından %60-70 civarında sabit getiride bekleyip oluşacak fırsatları değerlendirmeye çalışmak lazım diye düşünüyorum. Bu dünyadaki riskten kaçış modu devam ettiği sürece önümüzdeki günlerde daha iyi fırsatlar çıkabilecektir. Özellikle hani küresele dönersek ki küresel biliyorsun bizi de etkiliyor. Normal şirketlerimizin benzer şirketlere, yurt dışı benzer şirketleriyle çarpanları da karşılaştırıldığı için onun için hani burada bir miktar daha sabit getiride kalıp oluşacak fırsatları değerlendirmek için beklemekte fayda var diye düşünüyorum. Tabii bizim bu süreçte bir başka sıkıntımız da var. Bunu daha önceki yayınlarda da konuştuk. Bu MSCI'ın ve diğer kuruluşların uyarıları da burada bizi etkiliyor. Özellikle Endonezya'da kötü hatıraları olan yabancı fon yöneticilerinin burada Türkiye'de özellikle yabancıların yoğunlukla tercih ettiği kağıtlardaki satışlarını da görüyoruz. Aşağı yukarı bu son bir hafta 10 gündür bu açıkça gözüküyor. Evet, enflasyon biraz ötelendi vesaire falan ama bankacılık sektöründeki satışların büyük kısmını ben buna bağlıyorum.
1: O zaman şöyle bir soruyla geleyim bu sefer de Mehmet Bey. Gündüz biz Aslı'yla, Bloomberg TV Baş Ekonomisi Aslı Avranoğlu Seren'le konut verilerini değerlendirirken reel faize bakarak bilhassa salgın sonrasında ister Türkiye'de ister dünyada biraz yönü tahlil edecek. Özellikle gelecekte önemli bir, ben hatta kitap ayracı benzetmesi yaptım. Bizde de aynı gözle bakabilir miyiz riskli varlıklarla ilgili şu konuştuğumuz koşullar varken?

0: Açıkçası hani riskli varlıklarda şu an hem küreselde hem içeride bu tedirginlik varken çok fazla risk almak, hani ancak bir miktar daha bu riskler gerçekleşirse riskli varlıklarda kademeli olarak pozisyon arttırarak devam etmek lazım Çağlar. Çok fazla bu volatilite riski almak çok doğru değil.
1: Peki altın ve gümüşe değindiniz ama ister istemez şu anda ekranda sizi görünce şu bulunan seviyelerde özellikle gümüş tarafına baktığımızda buradan biraz daha aşağıya hatta belki sert biçimde aşağıya bir düzeltme olabilir mi ki özellikle ons altın için mesela bu 4000 dolar, 4200 dolar, 3800 dolar gibi seviyeler telaffuz ediliyordu. Türkiye'de de çok ciddi bilhassa portföylerin içerisinde gayrimenkul yatırımlarının korelasyonu anlamında burada hizalanma da görüyoruz. Seyircinin merak ettiği sorular vardı. Hani buralarla ilgili biraz da hisse tarafı ile ilgili söylediğiniz fiyat tarafındaki o dinamikler altın ve gümüş içinde çalışır mı?
0: Açıkçası eğer burada 4000 dolar seviyesinde tutunamazsa ben daha önceki yayınlarda da 3650 doları telaffuz etmiştim. Bu rakamda bu ilk hareketin 3100'den 5500'lere 5600'lere kadar olan hareketin bir Fibonacci seviyesi. Son dönemde farkındaysan hep 4000'in altına gelip oradan toparlanmaya çalışıyor ama toparlanmada hep oluşan tepeler bir önceki tepenin altında aşağı doğru bir düşüş trendi var ve o trendin üstüne hiç kendini atamadı. Bu güçsüzlük devam ettiği sürece altında yönün ben aşağı olduğunu yani bu birkaç gün içinde 4000 doların üstüne 4200'lere atmadığı sürece 3650'nin daha olası bir hedef olduğunu düşünüyorum altın tarafında.
1: Bir iki
0: Şeyi
1: dakikamı.
0: de unutmamak
1: Buyurun.
0: lazım Çağlar.
1: Buyurun.
0: Yani 5600'lere kadar gitti bu ama ilk harekete başladığı yerin 1600 dolar olduğu, 1600 dolar olduğunda da herkesin altından bir şey olmaz deyip altın sattığı dönemden biz buraya geldik. Ondan sonrasında özellikle sosyal medyadaki bu kuyumcu kuyrukları fotoğrafları işte 10 bin olacak, 20 bin olacak falan türünde açıklamalarla maalesef yatırımcılar çok fazla pozisyonlandı ve iç ekonomide de hani Merkez Bankası'nın bir çalışması vardı altın fiyatlarının yukarı gitmesiyle refah etkisi şeyine şu an onun tam tersini yaşıyoruz. Yani 8 bin lira görmüş altını 6 bin lirada bozmam bu gördüğü yeri bir daha görür mantığıyla ev araba piyasalarında açıkçası bir miktar sıkıntı oluştu. Özellikle benim gözlemlediğim ev fiyatlarında bugünkü şeyde de gördük. Nominal olarak değer düşüşü devam ediyor 7 aydır. Reel olarak düşüş pardon.
1: Evet aynen.
0: Devam ediyor 7 aydır. Yani ama arada şöyle şeyler de görüyorum. Özellikle kredi tarafında faizler düşmediği için borcu olan tarafta fiyatlarda indirim yapmak zorunda kalan da çok insan var.
1: Yani gerçekten zor dönem. İhtiyaç olanın en azından. Özellikle ücretlerin de baskılandığı bu dönem içerisinde. Hayrına olsun diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Pengsa Portföy Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Taylan bizlerle birlikteydi. Akıllı Para'da vermiş olduğu kıymetli yanıtlar için. Şimdi Citi'nin Avrupa Hisse Senedi Stratejisi Başkanı Beata Menti'ye gideceğiz. Küresel hisse senetleri görünümünün önümüzdeki 6 ile 12 ay içerisindeki görünümüne ilişkin yorumlarına göz atacağız. Ardından Akıllı Para devam edecek.
2: Hisselere yönelik iyimser misiniz? Küresel hisse senetleri için gerçekten iyimserim. Ama önümüzdeki bir iki hafta için değil, önümüzdeki 6 ila 12 ay için ve aslında şu anda piyasada olup bitenleri son birkaç ayda yaşananlar bağlamında değerlendirmeliyiz. Yani küresel hisse senetleri aldığımız tüm o negatif haber akışına ve yüksek enerji fiyatları kaynaklı potansiyel ekonomik şoka rağmen yılın ilk yarısında %10 artış gösterdi. Yine de yükselişteyiz değil mi? Dünya genelindeki başlıca endeksler tüm zamanların en yüksek.

0: yüksek seviyelerine ulaşıyor veya bu seviyelere yakın seyrediyor. Bu yüzden bir miktar duraklama gerçekten kaçınılmazdı. Tabii ki yüksek petrol fiyatları kaynaklı bu potansiyel ekonomik baskılardan kurtulurken piyasa uzun zamandır beklenen o genişleme için umutlanmaya başladı. Şimdi bunun gerçekleşmesi için bazı rotasyonlara ihtiyacınız var ve rotasyonlar bazen oldukça sert bir şekilde gerçekleşme eğilimindedir. Ve şu anda gördüğümüz şey de tam olarak bu. Yani kısa vadeli volatiliteden uzaklaşırsak soru şu: önümüzdeki 6 ila 12 ay boyunca elinizde hisse senedi tutmak ister misiniz? Büyük ihtimalle evet.
1: Peki o zaman genişlemeyi görmek için Beata, teknoloji dışındaki şeyler hakkında heyecanlanmak için bazı nedenler mi görmeliyiz? Ama o zaman teknolojinin düşük performans gösterdiğini de mi görmemiz gerekiyor? Bu genişlemenin bir özelliği mi ve bunu mutlaka büyük bir olumsuzluk olarak görmemeli miyiz?
0: Evet, teoride evet. Yani iki koşulumuz olmalı. Birincisi, makro temel perspektiften diğer sektörlere yönelik bu genişlemenin makul olduğuna dair işaretler görmeniz gerekir. Şu anda bunun pek çok örneğini görüyoruz. Diğeri ise tabii ki teknolojinin durakladığını görmek istersiniz. Ama piyasayı aşağı çekmemek için çok fazla satış yememeli. Dolayısıyla bunun çok kısa vadede nasıl çözüleceği konusunda hala bir soru işareti var. Ancak genişleme işaretleri açısından ciddi ekonomik sürpriz endeksleri her yerde yükseliyor. Avrupa'da aslında en güçlü değişim yaşanıyor ve tarihsel olarak bu Avrupa'nın göreceli yüksek performansıyla oldukça iyi koreli oluyor ve son birkaç haftadır şu nedenlerle gerçekleşiyor. Başka nedenlerle de ve en cesaret verici olan özellikle Avrupa'da ama tüm dünyada gerçekleşen şey kazanç revizyonlarındaki dinamikler son dinamiklerdir. Yani analiz tahminlerinin yönü yükseltiyorlar mı yoksa düşürüyorlar mı? Yani kazanç revizyonları aslında birkaç haftadır artıyor ancak son zamanlara kadar sadece teknoloji veya emtia yükseltmeleriyle artıyordu. Yani şu anda gördüğümüz şey ilginç. Yani 3 pozitiflik boyutumuz var. Birincisi seviyeler. Aslında Avrupa bölgesi hafta başında neredeyse tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. Yani %30. Sadece birkaç kez bu seviyelerde veya daha yüksekteydi. Yani bu açıdan bakınca neredeyse oraya vardığımız için belki de çok daha fazla yükselmeyecek diyebilirsiniz. Ama burada ikinci boyut devreye giriyor, o da genişlik. Yani Avrupa'daki sektörlerin %80'inde şu anda yukarı yönlü revizyonlar görülüyor. Dünyadaki diğer sektörlerde de gördüğümüz bu genişleme döngüselliğin daha iyi performans göstermesi için iyi bir öncü olma eğilimindedir ve önümüzdeki 3-6 ay için geçerlidir. Ve son olarak çok önemli bir nokta, tüm bu yukarı yönlü revizyonlar olumsuz mevsimsel trendlere rağmen gerçekleşiyor. Yani raporlama öncesi dönemde, raporlama sezonunun 4. haftasında aşağı revizyonlar görmelisiniz. Biz ise büyük yukarı revizyonlar görüyoruz. Bu da yukarı revizyonların süreceğini gösterir.
2: Evet, böyle bir yaklaşım da var ama bir gerçek var ki çatışma ortamından bir türlü sıyrılamıyor. Buna dönük olarak da siyaset bilim profesörü Mehran Kamrava'nın şu anda söyleşisine göz atacağız. ABD-İran savaşını sonlandırmak için diplomasiye çok çok acil ihtiyaç var diyor ve ardından da akıllı para sona erecek. Şimdiden güzel bir hafta sonu diyorum. 16'da da Bloomberg GT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen Finans Merkezi'nde sizlerle olacak. Hoşçakalın.
1: Şu an aramızda Katar'daki Georgetown Üniversitesi'nden İdari Bilimler Profesörü Mehran Kamrava katılıyor. Bize katıldığın için çok teşekkürler Mehran. Buradan başlayalım çünkü az önce bahsettiğimiz bazı uyarılara rağmen gerilimin üst üste 6. günde de tırmandığını gördük. Bu yeni saldırı dalgası size neyi işaret ediyor?
3: Bunlar aslında daha fazlasının, hatta daha kötüsünün geleceğine dair uğursuz bir işaret. Gördüğümüz şey İran yollarına, demir yollarına, güneydeki Bender Abbas gibi büyük şehirlere çıkan asfalt yollara yönelik çok stratejik saldırılar. Ve Başkan Yardımcısı Vance'in İran'ın karadan işgali için bir plan olmadığını söylemesine rağmen bence İranlılar Basra Körfezi'ndeki en az bir veya iki adalarının alanlarının işgal edilmesine hazırlanıyorlar. Ve bu uğursuz bir işaret, çünkü tarihsel olarak gördüğümüz şey İran'ın bu durumlarda mutlaka boyun eğmediği ve misilleme yaptığıdır. Ve bu yüzden Dubai, Abu Dhabi, Doha gibi yerler aslında İran'ın hedef listesinde zaten bulunan Manama Kuveyt şehri gibi yerlere ek olarak ek hedefler olabilir ve başka yerler.
1: Siz Doha'dasınız. Az önce bahsediyordunuz. Biz de az önce Katar'ın füzeleri engellediğinden bahsediyorduk. Bu süreç boyunca arabuluculuk yapan Katar'ın şu anda potansiyel olarak hedef alınması ne kadar endişe verici?
3: Bu kesinlikle bir gerilim tırmanması. Geçtiğimiz hafta burada vefat eden eski emir Şeyh Hamad için bir devlet cenaze töreni düzenlendi. Bu yüzden saldırı olmadı ama gördüğümüz şey bu saldırıların yeniden başlaması. Amerika'nın en büyük askeri üslerinden biri burada. Aslında şu an bulunduğum yerin yaklaşık 30 kilometre güneyinde Eylül-Eylül üssü. Ve böylece gördüğümüz şey hem arabulucu olan Katar'da hem de daha önemlisi tarihsel olarak Umman ile çok yakın ilişkileri olan Umman'daki Amerikan hedeflerine yönelik İran saldırıları, daha doğrusu İran'la.
1: Eğer az önce belirttiğiniz gibi potansiyel olarak en kötüsünü göreceksek, bu diplomatik bir çıkış yolu için ne anlama geliyor?
3: Bu görevi daha da zorlaştırıyor. Bence her iki taraf da bir tür diplomatik çözüm için can atıyor. Hiçbir taraf bu gerilimin şu anki haliyle tırmanmasını istemiyor. Ancak her ikisi de geri adım atamayacakları bir gerilim döngüsü yoluna bağımlı hale geldiler. Ve böylece bu durum, bu kısasa kısas hali, artık İran ve başka yerlerdeki kritik altyapılara yönelik saldırılar ve karşı saldırılar anlamında çok tehlikeli boyutlara ulaşıyor.
1: Peki o zaman bundan sonra ne olacağını belirleyecek faktörün ne olacağını nasıl yorumlamalıyız Mehran? Yani bu noktada devreye girebilecek biri ya da bir devlet var mı, yoksa bu gerçekten sadece ABD ve İran'ın iki liderine mi bağlı?
3: Jennifer, bizim acilen arabuluculara ihtiyacımız var. Masada aklı selim insanlara ihtiyacımız var. Pakistan, Umman, Katar ve hatta Mısır ile Türkiye gibi ülkelerin öne çıkması ve gerilimi tırmandırma döngüsünü durdurması için Beyaz Saray'a baskı yapması gerekiyor. Bu son tur Amerika Birleşik Devletleri tarafında bir gerilim artışı oldu. Ve o bahsettiğim gibi Güney İran'daki kritik altyapıya yönelik bu çok stratejik saldırılar artan bir sıklık ve ölümcüllükle gerçekleşiyor. Bu yüzden burada diplomasiye gerçekten çok ihtiyacımız var. Ve bence Katar ve Umman gibi ülkeler geçmişteki çabaları sonuç vermediği için şimdi sürece dahil olmaya daha da isteksizler.
1: Peki haftanın başlarında Mehran Hürmüz Boğazı'nda tam olarak neler olduğu konusunda potansiyel olarak biraz çelişkili mesajlar olduğunu düşünmüştük. Bu durum diplomatik bir çözümü ileriye taşımada sizce kadar rol oynuyor?
3: Bu şu anda İranlıların ve Amerikalıların üzerinde tartıştığı temel mesele. İranlılar en azından idari olarak Hürmüz Boğazı'nı bir koz kaynağı ve bir caydırıcılık biçimi olarak ellerinde tutmaya kararlılar. Ve Amerikalılar da mutabakat zaptında bir şekilde belirsizce belirtilmiş olsa da bunun gerçekleşmemesini sağlamaya kararlılar. Bu yüzden bence İranlılar, Ummanlılar ve Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri Hürmüz Boğazı konusunda bir tür anlayış birliğine varabilirlerse en azından bu mevcut gerilim turu çözülebilir.
1: Peki bu nasıl bir şeye benzerdi? Size göre Boğaz için o zaman ideal bir anlaşma ne olurdu?
3: Bence kesinlikle kazan kazan senaryoları için yer var. Sorun şu ki şu anda herkes sıfır toplamlı senaryolar peşinde. İranlılar her şeyi istiyor. Amerikalılar da her şeyi istiyor. Ve bence bir tür herkesin biraz pay aldığı ve kimsenin dışlanmadığı veya tamamen marjinalleştirilmediği bir çözüme ulaşabilirler. Ve bence biliyorsunuz diplomasi için her zaman yer vardır.

0: diplomasi mümkün olanın sanatıdır ve sorun şu ki mevcut radikalleşmiş dönemde oturup herkes için kazan kazan çözümleri üretebilecek çok az makul, rasyonel diyebileceğimiz insan var.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca önce piyasalardaki düzeltme hareketini değerlendireceğiz. Özellikle çipçiler üzerinden gelen satışlar piyasadaki moralleri bozuyor. Hemen hemen her yerde ağır satıcılı bir seyir var. Biz de Türkiye'de bundan nasibimizi alıyoruz. Bir miktar bu piyasa hareketini değerlendirip yorumlamaya çalışacağız. Daha sonrasında tarım editörümüz İrfan Donat'la birlikte tarım üfede gelen rakamın detayları üzerine yorum yapmaya çalışacağız. Ayrıca son dönemde yaşanan önemli gelişmeler var yine tarım sektöründe. Ona ilişkin değerlendirmeleri yapacağız. Özellikle Ulusal Çiğ Süt Konseyi'nin vermiş olduğu son fiyatlamada konuşacağımız konulardan bir diğeri olacak. Son olaraksa Ziya Akkurt'la birlikte olacağız. Özellikle bankacılık sektöründeki son durum, para politikasının yansımaları, önümüzdeki haftaya ilişkin beklentiler, dış konjonktür dikkate alındığında nasıl şekillenecek? Onunla da bu konuları değerlendireceğiz. Önce bugünün öne çıkan haber başlıklarında neler var? Hızlıca onlara bakacağız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre uluslararası yatırımcılar geçtiğimiz hafta 33 milyon dolarlık hisse 1.25 milyar dolarlıksa tahvil alımı gerçekleştirdi. Tahvil alım tutarında 6 ayın zirvesi görüldü. Yine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 10 Temmuz haftasında döviz mevduatları parite etkisinden arındırılmış verilere göre 693 milyon dolar arttı. Gerçek kişilerin döviz mevduatları 652 milyon dolar düşerken tüzel kişilerin mevduatı 1 milyar 345 milyon dolarlık artış kaydetti. Bloomberg'un haberine göre Almanya'nın Commerzbank konusunda UniCredit ile yapılabilecek görüşmeler için temel talepleri hazırladığı bildirildi. Kaynaklar konuya ilişkin taraflar arasında henüz herhangi bir görüşme planlanmadığını ancak bir noktada görüşmelerin başlamasının beklendiğini belirtiyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, yüksek teknoloji alanında artan küresel rekabet ortamında güvenli ve kontrol edilebilir yapay zeka geliştirilmesi çağrısında bulundu. Xi Jinping, yapay zeka gelişiminde ulusal güvenlik kavramının aşırı genişletilmesine karşı da uyarıda bulundu.

Günün öne çıkan haber başlıkları böyleydi. Piyasalardaki rakamlarla devam edelim. Dediğimiz gibi aslında risk iştahı oldukça düşük. Biz de içeride biraz daha bunun yansımasını görüyoruz. Özellikle bizde tabii kendi iç dinamiklerimiz biraz daha hisse bazında hareketler de piyasada etkili oluyor. Endeks 14.000 puanın altına indi yeniden. 260 puan kadar dünkü kapanışın altındayız ama bu 260 puanın kabaca 100 puanlık kısmının destek faktöring ve Astor'daki hisse hareketlerinden kaynaklandığını. Dolayısıyla bu iki hissenin kabaca endeksteki düşüşün yarısına yakınına geldiğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan yine bankacılık endeksi ikinci gün üst üste satış görüyor. %1.7 aşağıda. Sanayi endeksteki kayıplarsa %1.3 civarında. Kurlara bakalım. Kurlar tarafında dolar TL'de 47 lira 16 kuruş, euro TL'de 53 lira 93 kuruşluk fiyatlama var. Euro dolar çaprazı aşağı kaymayı sürdürüyor. 1.1424'ler seviyesindeyiz. Dolayısıyla dolar endeksini de yukarı giderken görüyoruz. 100.83'lere kadar da dolar endeksinin geldiğini takip ediyoruz. Avrupa borsaları da şu an itibariyle biraz daha karışık ama Londra dışında satıcılı bir seyir sergiliyor. Özellikle Paris'te, Frankfurt'ta, İtalya'da %0.7 ve 0.8 arasında değişen oranlarda düşüşle seans devam ediyor. Londra'da çok hafif artı görüyoruz ama onun dışında çok ekstra bir fiyatlama yok gibi duruyor. Esas Amerikan vadelileri Nasdaq başta olmak üzere daha sert satış dalgası gösteriyor bize. %2 aşağıda Nasdaq vadelileri, %1 aşağıda S&P 500 vadelileri, Dow Jones vadelilerinde de yine %0.9 kadar geri çekilme var. Çipçilerde ağır satış var dedik. Özellikle Çin'in geliştirdiği çeşitli modeller Moonshot başta olmak üzere bir miktar daha burada Anthropic, OpenAI gibi modellerin karşısına daha verimli ve çipe daha az ihtiyaç duyabileceği alternatifler sunuyor diye çipçilerde muazzam bir düzeltme var. Dolayısıyla bunun yansımalarını belli ölçüde göreceğiz. Üstelik bir yandan 77-78 milyar dolara yakın civarda yöneticilerin ilk 6 ayda yaptığı satışlar var bu teknoloji şirketlerinde. O da biraz daha realizasyon duygusunu artırıyor gibi görünüyor. Yani şirketin içinde bulunduğu durumu bilen yönetici eğer elindeki hisseyi satıyorsa buralarda dönüş noktasına yaklaşmış olabiliriz diye bakıyor piyasada bir yandan. Bunu da satışın bir başka gerekçesi olarak bir kenara not etmiş olalım. Savaş gerginliği sürüyor. Dolayısıyla petrol fiyatlarında da hala yüksekte kalmaya devam ediyoruz. Bugün itibariyle %2'nin üzerinde yükseliş var orada da. 86 dolar 15 sent Brent petrole geldiğimiz yer. 81,5 dolar yeniden Amerikan tipi ham petrolde ulaştığımız seviye. Altın 4000 doların bir altında bir üstünde gidip geldikten sonra bugün biraz daha fazla satış görüyor. Şu anda 3971 dolar seviyesinde. Daha aşağısı var mı yok mu ona da bakacağız. Gümüş de düne göre biraz daha zayıf. Dün 55,5 dolarlardaydık. Bugün 55 dolara biraz daha yaklaşan bir gümüş fiyatlaması var. Rakamları da bu şekilde aktardık. Hızlıca geçelim şimdi araştırma turuna.

0: Araştırma turunda ilk olarak Mehmet Özdemir'le birlikteyiz. Mehmet, aslında bir parça bahsettim biraz evvel çiftçiler üzerindeki satış baskısından. Şimdi burada birkaç tane tema bir arada değerlendiriliyor. Bir tanesi zaten çiftçiler muazzam gitmişti. Çok iyi performans göstermişlerdi. Bir, bunun realizasyonu. İki, özellikle o gittiği değerlemelerden şirket yöneticilerinin yaptığı satışlar. Dolayısıyla işin aslını bilenler satıyorsa deyip elindeki malı çıkmak isteyen bir yatırımcı grubu da var. Ama daha önemlisi Çin'in geliştirdiği çeşitli altyapı modelleri var. Bu modellerin içerisinde işte en son Moonshot'ı gördük. Anthropic'e veya işte benzer şekilde OpenAI'ye rakip. Bu modeller ve Çin'in ürettiği interconnect'e duvar sistemiyle geliştirilecek veri merkezi yapısı, Amerikalıların şu ana kadar yaptıkları çok büyük sermaye harcamalarını ve onun getirdiği çok ciddi çip ihtiyacını aslında aynı seviyede tutmayabilir. Dolayısıyla burada önümüzdeki dönem bu kadar da fazla çip siparişinin oluşmasına gerek olmayabilir diye de bir tema ortaya çıktı. Bunun aslını faslını öğrenmemize biraz daha var. Çünkü Çin'in modelleri kapalı şu an itibariyle dışarıya. Açık kaynakla geliştiriyor ama modellerin üzerine koşacak uygulamalar şu anda yeterince bize done vermiyor. Dolayısıyla onları görüp biraz daha net karar vermek lazım. Ama şu anda realizasyon için bakarsak iyi bir bahane gibi duruyor.
1: Bir de üzerine çip şirketlerinin patronlarından bahsetmişken, son bir aydır Michael Burry'nin, 2008 krizini doğru tahmin eden Michael Burry'nin çip şirketlerine almış olduğu yine kısa pozisyonlar. Bu burada da haklı çıkacak mı? En son Palantir'de haklı çıktığını gördük. Rekor değerleme çarpanlarından hisseyi bir miktar daha aşağı satmıştı. Ama burada o gerçekleşecek mi? Bunu konuşmak için erken, ama ben şöyle bir grafik göstermek istersem, o da dünyanın en büyük çip üreticisi olan TSMC'den olur. Birçok konu var sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi, ama özellikle bir önceki gün beklentilerin üzerinde bir gelir açıklamasına rağmen TSMC bir miktar daha gider projeksiyonlarını yükseltmesiyle birlikte bugün özellikle Tayvan tarafında %7,3 civarında sert bir geri çekilme gösterdi. Bu geri çekilme de özellikle şirketin bir önceki geri çekilmesine baktığımızda bundan daha büyük, Trump'ın tarifelerini açıkladığı döneme denk geliyor. Ondan bugüne gösterdiği en büyük geri çekilme. Tabii 60 ila 64 milyar dolar civarında bir harcama yapması öngörülüyor özellikle TSMC'nin. Bir diğer büyük risk ise dünkü bilançosundan önce, yaklaşık 2 gün önce de TSMC'nin özellikle en büyük müşterisi, baktığımız zaman ASML'in en büyük müşterisi diyebileceğimiz TSMC'de ASML'in fiyatlarını bir miktar daha arttırma planlarıyla birlikte bu karlılık marjlarını ne kadar koruyacak? Brüt kar marjına baktığımız zaman TSMC onu hafif bir şekilde yukarı revize etti, ama yatırımcılar bunu da şu anda biraz daha sorguluyor. Tabii siz özellikle Moonshot tarafından da bahsettiniz, ama buradaki eğer çip şirketleri daha az yapay zeka modelleri, daha portatif diyelim ya da daha az çiple birlikte bu yapay zeka modellerini geliştirecekse, o zaman 2027'nin sonuna kadar çipçilerin o özellikle talep esnekliğini gördüğümüz, özellikle talebin yoğun şekilde seyrettiğini gördüğümüz durum biraz daha hafifleyecek mi? Biraz daha yatırımcılar bunu sorguluyor. Ama şunu da özellikle bakmakta fayda var. TSMC evet, o tarihsel ortalamaları olan 18 fiyat kazanç oranının önümüzdeki 12 aya ilişkin şu anda bir miktar üzerinde, 19 seviyesinden işlem görüyor. Ama özellikle diğer çip şirketlerine baktığımız zaman şu anda piyasa değerlemeler ayırt etmeksizin sattığını söyleyebiliriz. Güney Kore hisselerinde de bir miktar daha, özellikle hafif çarpanlar, daha ucuz değerlemelere sahip çip şirketleri de geri çekilme gösteriyor. ABD kanadından da bunu da bir miktar daha görebiliyoruz. Ama şunu söyleyebiliriz ki buradaki şu anda tema haftanın son işlem gününe girerken daha çok çipçileri özellikle etkisi altına almış gibi gözüküyor. Mesela diğer enstrümanlara, tahvillere baktığımızda ABD 10 yıllıklarında 4 günde 8 bas puan kadar geri çekilme. 2 yıllıklarda daha sert bir hareket. Üfe geldi, tüfe geldi. 2 yıllıklar 4.30'ların kıyısından orada tekrar 4.20'nin altına doğru geldi. Bu tema daha ne kadar sürecek ya da Michael Burry haklı çıkacak mı? Bunu yakından takip edeceğiz.
0: Mehmet, çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın bu notlar için. Şimdi çipçiler bir taraftan, bunun ikinci halkasında, veri merkezlerinin ikinci halkasında da enerji şirketleri vardı. Burada iki tane önemli tema gördük. Bir, yapay zeka üzerinden gelen talep enerji şirketlerinin bundan sonraki dönemde o bereketi biraz daha halka arzlarla kendi ceplerine çekebilme çabasını beraberine getirdi. Diğer taraftan tabii enerji maliyetlerinin yükselmesi de oradaki değerlemeleri artırdı. Ondan kaynaklanan bir miktar halka arz girişimi de oluştuğunu görüyoruz.
2: Elif. Piyasalarda özellikle yapay zeka temasında kar realizasyonları görürken 2026 yılının ilk yarısına baktığımızda ise artık yatırımcıların bir miktar daha yapay zekanın ikinci aşamasına, yani enerji yatırımları tarafına odaklandığını söyleyebiliriz Açıl. Bu noktada baktığımızda ABD enerji şirketleri 2026'nın ilk yarısında yaklaşık 12.6 milyar dolarlık kaynak topladı ve bu aslında 1999 dotcom krizinden bu yana en yüksek seviyelerden birini gösteriyor bize. Ki 2025 yılına baktığımızda ise 4.3 milyar dolarla yaklaşık şu anki seviyenin 3 katından fazla arttığını söyleyebiliriz. Bu da piyasanın aslında bundan sonra ikinci aşamalara odaklandığını, bir yanda kar realizasyonu görürken bir yandan da IPO'lar, yani halka arzlar tarafında bu kadar yüksek değerlemelerin olduğu bir sektörde, enerji sektöründe bir miktar daha piyasanın artık ikinci aşamaya odaklandığını bize gösteriyor. Ki burada baktığımızda ise bunun arkasındaki temel nedenin veri merkezlerinin özellikle hızla artan elektrik ihtiyacı. Çünkü bu tarafta GPU talepleri arttıkça enerji olan talepler artıyor ve bu tarafta da özellikle hem hisse tarafında hem de firmalar tarafında yukarı yönlü değerlemeler görüyoruz ve örnek vermemiz de gerekirse aslında bir veri merkezinin, ortalama bir veri merkezinin bir yıllık kullandığı elektrik ihtiyacı 876 bin megawatt saat elektriğin büyük bir şehrin konutlarının kullanımına denk geldiğini ve buradan sonra da ikinci aşamada ise danışmanlık şirketlerinin önümüzdeki süre için özellikle 2026 ve 2035 yılları için şu an enerji ihtiyacındaki artışın %39 seviyesinde yukarı yönlü talep beklediklerini bu noktada söyleyebiliriz. Burada piyasanın bir miktar daha uluslararası kaynakların tabiriyle kazma kürek stratejisine geçtiğini ve ilk aşamanın yapay zeka yatırımları olduğunu, ikinci aşamanın ise bir miktar daha enerji sektörleri olduğunu
0: kazma
2: ve bunun
0: kürek neymiş?
2: Kazma tarafı yapay zeka tarafı, kürek tarafı da birbirlerine olan bağlantılarıyla enerji tarafına veriyorlar. Ve bu örnek üzerinden de ikisinin de aynı anda yukarı yönde inmesini koruyacağını ve birbirlerini destekleyeceğini düşünüyorlar.
0: Peki, teşekkür ediyoruz Elif aktardığın notlar için. Geçiyoruz Aslı Savranoğlu'nun yanına. Aslında önümüzdeki hafta Merkez Bankaları Haftası. Biz de hafta boyunca yayınlarımızda hep bunu ön plana çıkarmaya çalışacağız. Bizde PPK toplantısı var. Avrupa Merkez Bankası'nın da kararını göreceğiz. Şimdi tabii onun öncesinde Euro doların gidebileceği yere ilişkin bir miktar değerlendirme yapmakta fayda var. Avrupa Merkez Bankası daha şahin. Faiz politikasını ve platosunu biraz daha yüksekte oluşturma çabası var. Fed biraz bekleyip görüp daha yumuşak kalma yanlısı. Bu ister istemez dolar üzerinde bir baskı olacak mı olmayacak mı, bunu beraberinde getiriyor. Fakat şunu da ekleyelim. Fransa'da seçimlerin yapıldığı son dönemde hep Euro'nun ciddi anlamda baskı altında kaldığını, 2027'deki Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, hatta İtalya'da da erken seçim tartışması var, Euro'nun politika üzerinden bir miktar baskı altında kalabileceğini, dolayısıyla aslında Euro ile dolar arasında bir güzellik yarışmasından çok daha az çirkin olanı bulmaya dönük bir döneme girebileceğimizi de değerlendirebiliriz.
3: Evet, gerçekten öyle. Yani şimdi bu hafta, gelecek haftaki beklentilere bakınca aslında ECB tarafında çok büyük bir beklenti yok. Ama yılın geyik alanında özellikle Eylül ayında ECB'den bir faiz artışı beklentisi var. Fakat bu daha çok hani euro dolar üzerindeki etki daha çok bu faiz farkları dışında sanki bir miktar daha başka etkenler, senin bahsettiğin belki politik etkenler, bir miktar da Avrupa ve Amerika arasındaki büyüme etkili oluyormuş gibi gözüküyor. Şimdi burada tahminlere bakınca bu Bloomberg'de tahmin veren tahmincilerin ortalaması, medyan tahmine bakınca 4. çeyrek 2026 yıl sonu 1.16'ya doğru yükseliyormuş gibi bir görüntü var. 2027 sonu içinde 1.18'e doğru. Ama bu gene son zamanlarda ikinci çeyrek performansına göre Bloomberg'ün yaptığı bir çalışma var. Orada da en iyi tahmincileri seçmişler Euro dolarda. En iyi tahminciler arasında Crédit Agricole, Kişi Strateji Consultancy, Banco Santander, Citigroup ve Barclays var. Şimdi bunlara baktığımız zaman medyan tahminden daha farklı bir görüntü var. Euro dolardaki aşağı yönlü eğilimin devam edeceği beklentisi var burada. Hem 2026'da yani Crédit Agricole dışında diğerleri de zayıf kalmaya devam ediyor 2027'de. Buradaki faktörlere bakarsak belki bir sonraki grafikte Özellikle Euro bölgesi ve Avrupa ve ABD arasındaki büyüme beklentileri sanki burada önemli bir farklılaşmanın sebebi gibi, daha çok hani faiz farklarından ziyade büyüme tahmini. Bu tahmincilerin yine 2026'nın başından beri bir tahminleri nasıl seyretmiş onu gösteriyor. Savaş öncesinde Amerika'da büyüme tahmini 2026 için 2,5'lar civarındayken 2,1'e iniyor. Oysa Euro bölgesinde işte 1,2-1,3 civarındayken 0,5'e iniyor. Dolayısıyla Euro bölgesindeki büyüme daha fazla baskı altında kalması Euro dolar üzerinde de etkili oluyormuş gibi gözüküyor.
0: Aslı, çok teşekkür ediyoruz aktardığım notlar için. Şimdi geçiyoruz Bekir Gürdamar'ın yanına. Bekir, aslında genel anlamıyla biraz yabancı işlemleri üzerinden değerlendirme yapmakta fayda var. Hissede çok ekstra bir şey olmuyor. Bugün de zaten bayağı ciddi baskı var. Ama tahvil tarafında son bir yılın en kuvvetli alımını gördük. Dolayısıyla bu kısmı biraz üzerine konuşmaya değer gibi duruyor.
4: Evet, yani yıl başından beri en yüksek tutarlı ikinci haftalık alımını gördük. 1 milyar 245 milyon dolarla. Burada şöyle bir şey söylemek lazım. Aslında tahvil piyasasına baktığımızda faizlerin biraz yükseliş eğiliminde olduğu bir dönemde yabancı yatırımcının tekrar pozisyonuna, dips tarafında pozisyonlandığını görmek mümkün. Burada 2 yıllık gösterge tahvilin faizi %41 seviyelerine yaklaştıkça, 40'tan yukarıya doğru hareketlendikçe yabancılar burada pozisyon alıyor gibi görünüyor. Yılbaşından beri baktığımızda aslında Şubat ve Mart aylarındaki güçlü satışlarla Ocak ayındaki girişlerin tamamını, hatta çok daha fazlasını geri vermişlerdi. O dönemde 7 milyar dolara yakın üst üste gelen satışlar dips tarafında görülmüştü. Bu son dönemdeki alımlarla 5 hafta üst üste alım yapan yabancı yatırımcılar aslında tekrar yıl bazında artıya geçmiş durumdalar. 660 milyon dolar gibi yılbaşından bu yana dips tarafında yabancı yatırımcıların tekrar artı pozisyona geçmesi dikkat çekiyor bu 5 haftalık seri alımla birlikte. Hisse senedi tarafına geçtiğimizde ikinci grafikte göreceğiz. Çok sınırlı işlemler var 2 haftadır ve bunu BIST 100 endeksinde de özellikle yılbaşından beri bir genel çerçeveye baktığımızda yabancı yatırımcıların evet net tarafta alım yönünde hareket ettiklerini görüyoruz. Son 4 haftada 700 milyon dolar gibi bir hisse senedinde alımları var. Şöyle BIST 100 endeksine baktığımızda ise Ocak ayını dışarıda bıraktığımızda, Ocak ayındaki o ilk 3 haftadaki yükselişte geldiğimiz seviyelerde hala bu seviyelerde olduğumuzu söyleyebiliriz. Geçen sene belli seviyelerde uzun dönemli bir testereden bahsetmiştik. Bu testerenin üstüne çıkan BIST 100 endeksi Aralık ve Ocak aylarında burada kendine yeni bir alan açmış gibi. Bu alan dene 13.000-14.500. Bu seviyelerde BIST 100 endeksinin yine Ocak'tan beri aslında ara sıra üstüne ve altına savrulmalar olsa bile 1500'lük bant içinde kaldığını ve hareket ettiğini görüyoruz. Yabancı yatırımcılar da buradan bir geri çekilme, bu bantın altına geri çekilmelerde alım, üstüne gittiği yerlerde de satım yaptıklarını dikkat çekiyor. Hisse bazlı ayrışmalar devam etmekle birlikte yabancıların çok büyük net tarafta alım ya da satım yönünde pozisyon almamaları bundan sonra da herhalde bir süre daha takip edeceğimiz görünüm olacak.
0: Bekir, çok teşekkür ediyoruz aktardığın bu notlar için. Şimdi gideceğiz Londra'ya. Londra'da Ceren Dilekçi Köseoğlu bizleri bekliyor. İngiltere yeni başbakanına hazırlanıyor. Andy Burnham'ın verdiği mesajlar çok önemli. Biraz bunların üzerine değerlendirme yapacağız. Haber başlıkları sırasında da aktarmıştık. Özellikle Commerzbank konusundaysa Almanya'dan gelen açıklamalar var. Biraz da onların detaylarını aktaracak Ceren bize.
5: Evet, İngiltere'de İşçi Partisi'nin yeni lideri Andy Burnham Londra'da düzenlenen resmi törende bugün ilk konuşmasını yaptı ve Burnham'ın pazartesi günü Buckingham Sarayı'na gitmesinin ardından resmen artık başbakanlık görevini devralması bekleniyor. Burnham daha sonra Downing Street önünde ilk konuşmasını yapacak ve öğleden sonra kabinesini açıklayacak. Göreve birlik mesajıyla başladı Burnham bugün yaptığı açıklamada. Parti içerisindeki çekişmelere son verme sözü verdi. Aynı zamanda parti için 5 temel hedefini açıkladı. Bunlar işçi partisi içerisinde birlik kültürü oluşturmak, yeni bir siyaset anlayışı geliştirmek, partinin siyasi yönü değiştirmek, Birleşik Krallığın bütün bölgelerini temsil etmek ve yetkiyi Westminster ve Whitehall'dan alarak yerel yönetimlere devretmek. Ülkenin burada farklı bölgelerinde benzer sorunların şu anda yaşanmakta olduğunu vurguladı. Artık bütün Britanya adına konuşma ve toplumu ortak bir hedef etrafında birleştirme zamanının geldiğini söyledi. Tabi konuşmasında İngiltere'nin ekonomik modeline dönük olarak da sert eleştirileri vardı İngiltere'nin yeni başbakanının. Ülkenin 1980'lerde bir dizi yanlış kararlar aldığını savundu. Siyasi gücün merkezileştiğini, ekonomik gücün ise özelleştirildiğini söyledi. Konut, su, enerji ve ulaşım gibi temel alanlarda kontrolün tamamen kaybedildiğini belirtti. Bunun vatandaşları daha yüksek maliyetlerle karşı karşıya bıraktığını söyledi. Son 40 yılda servet ve gücün daha az kişinin ve daha az bölgenin eline toplandığını ifade etti. Aynı zamanda savaş sonrası dönemden bu yana en büyük konut inşa programını yürütmeyi planlıyor Burnham. Su, enerji ve ulaşım gibi hizmetlerde daha fazla yetkiyi yerel yönetimlere devretme sözü vermiş oldu. En düşük gelirli çalışanların vergi yükünü hafifletmeyi amaçlıyor ve tüm bunları yaparken günlük kamu harcamalarının borçlanmayla değil vergilerle karşılanması gerektiğini savunuyor. Tabii bunları yaparken maliye kurallara bağlı kalacağını da taahhüt etmiş oldu. Burada tabii en çok merak edilen konu kabinesinde kimlerin yer alacağı. Henüz karar vermediğini açıkladı. Özellikle yeni Hazine ve Maliye Bakanı'nın kim olacağı merak ediliyor. Bu hafta içerisinde özellikle Bloomberg'de yer alan haberde şu anda mevcut kabinede İçişleri Bakanı olarak görev yapan Şabana Mahmut'un yeni hükümette Maliye Bakanı olabileceği öne sürüldü. Tabii diğer aday olarak öne çıkan Ed Miliband'a göre daha piyasa dostu olarak görülen bir isim. İngiltere'nin borçlanma maliyetlerine baktığımız zaman G7 ülkeler arasında en yüksek seviyede bulunuyor ve her ne kadar yılbaşından bu yana tahvil getirileri diğer ülkelere kıyasla daha keskin bir şekilde arttı. Son aylarda tahvil piyasasındaki hareketin temel nedeni yükselen enerji fiyatları ve enflasyon endişeleri kaynaklı olsa da İngiltere'nin özellikle siyasi ve mali risklere daha duyarlı olan uzun vadeli tahvillerinin daha kötü performans gösterdiğini görmekteyiz. Diğer Avrupa ülkelerine kıyasla hatta açık ara. Burada yatırımcılar liderlik değişimine hazırlanırken belirsizliklerin sürdüğüne işaret ediyor bu tablo. Tabii vergi yükü hali hazırda savaş sonrası dönemin en yüksek seviyesine doğru ilerliyor. Burada merak edilen bir başka konu Burnham'ın önümüzdeki dönemde nasıl bir vergi politikası izleyeceği konusu. Burada son verdiği röportaj önemli. Her ne kadar şimdiye kadar vergi politikaları konusunda ayrıntılı bir plan sunmamış olsa da yeni hükümetin ilerleyen dönemde vatandaşlardan vergi olarak biraz daha fazlasını istemek zorunda kalabileceğini söyledi. Burada en öne çıkan seçenek şu anda servet vergisi. Aynı zamanda arazi vergisine artış ihtimali üzerinde duruluyor. Publar ve bazı cadde mağazaları için vergi indirimlerini finanse etmek amacıyla depolara uygulanan işletme vergilerinin artırabileceğini öne sürdü. İşçi Partisi'nin 2024 genel seçim manifestosunda yer verdiği KDV'yi, gelir vergisini ve ulusal sigorta primleri ne arttırmama taahhüdüne bağlı kalacağını ifade etti. Tabii bu taahhütlerin dışında gelir arttırma seçenekleri oldukça sınırlı. Zaten biz bu hafta içinde hem IMF'den hem OECD'den gelen arka arkaya uyarılarla İngiltere hükümetinde vergileri arttırmama çağrılarının geldiğini görmüştük. Fakat başka bir seçeneği de kalmamış gibi gözüküyor diyebiliriz. Açıl Sezen.
0: Ceren, çok teşekkür ediyoruz. Aktardığın notlarla birlikte hem araştırma turunun hem de finans merkezinin ilk bölümünün sonuna gelmiş olduk. Kısa bir ara, sonra yeniden karşınızdayız.
6: Yatırımın adresi QNB Invest'le finans merkezi devam edecek.
7: Reklam.
8: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Reklam. Reklam.
9: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Tarım editörümüz İrfan Donat'la birlikteyiz. İrfan hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Üzerine konuşma fırsatımız olmadı ama gelen tarım üretici fiyat endeksine baktığımızda geçen sene tabii don felaketi nedeniyle çok ciddi bir fiyat artışı vardı tarımda. Dolayısıyla şimdi o sepetten çıkıp bu senenin artış oranı devreye girince bir anda aylık bazda %9'luk bir gerileme söz konusu oldu. Ve nihayetinde yıllık rakam çok ciddi şekilde aşağı gelmiş oldu. Önce istersen biraz bu üretici fiyatları üzerinden değerlendirme yaparak başlayalım.
1: Tabii sonuç itibariyle bu aslında önümüzdeki dönem TÜFE tarafını da etkileyecek ya da öncü sinyalini verecek bir veri niteliğinde açıl. Dediğim gibi Haziran ayında tarım üfe aylık bazda %9,02 geriledi. Yıllıkta da %9,55'e indi. Şimdi hatırlarsak Mayıs ayında tarım üfe %43,8 seviyesindeydi. Dolayısıyla burada aslında sadece bir ayda 33,5 puanlık bir düşüşten bahsediyoruz. Burada keskin gerilemede iki tane faktör ön plana çıkıyor. Birincisi senin dediğin gibi geçen yıl olağanüstü afetlerin olduğu bir dönemi geride bıraktık. Zirai don 65 ilde etkili olmuştu. 16 çeşit meyveyi vurmuştu. Meyve yoktu geçen yıl. Sebze üretimi keza daha görece iyi durumdaydı. Ve kuraklık etkisi de vardı. Yani dolayısıyla bunların hepsi aslında bize burada bir ciddi baz etkisi olduğunu gösteriyor. Mayıs 2026'da yılbaşından bu yana %18,41 olan fiyat artışı Haziran sonunda %7,73'e geriledi. Yani bir, evet, bu sene iklim şartları iyi, bolluk var diyoruz. Geçen yılki o hasarı kapatıyoruz. Diğer etki de önümüzdeki döneme dair de beklentiler olumlu yönde iklimsel açıdan. Dolayısıyla burada aslında biz Temmuz, Ağustos verilerinde de gıda enflasyonu tarafında daha iyimser bir tabloyla karşılaşabiliriz. Son dakikada bir sürpriz olmazsa. Ama mesela hayvansal üretim tarafında bu etkiyi tıpkı bitkisel üretimdeki gibi görmüyoruz. Orada baktığımız zaman özellikle hayvansal ürünlerde ve canlı hayvanlar tarafında %1,5'luk bir artış dikkatimizi çekiyor. Bu da aslında hala o tarafta kırılganlığının sürdüğüne işaret ediyor. Bir diğer noktaya da bakmak lazım tarım üfeyle beraber. Yani üretici fiyatı düşüyor ama girdi maliyetleri yükseliyor. Şimdi tarımsal girdi fiyat endeksi biliyorsun daha geriden geliyor. Son olarak Nisan ayı verileri yayınlanmıştı ki Mayıs ayı verisi önümüzdeki hafta yayınlanacak. Ama oraya da baktığımızda yine geçen yıla göre son bir ayda özellikle %5,5'luk bir artış var Nisan'da aylık bazda. Yıllıkta da %39'a dayanan bir tarımsal girdi enflasyonu karşımıza çıkıyor. İşte gübre tarafında ciddi bir hareket vardı Hürmüz Boğazı'nın etkisiyle. Diğer taraftan mazot fiyatı ki tarımsal üretimde önemli bir kalem. Buradaki hareketlerin hepsi aslında üretici fiyatları üzerinde bir yük yaratıyor. Onu söyleyebiliriz. Ha, bununla paralel olarak işte bu sene bazı ürünlerde bolluğu konuşuyoruz ama arz sıkıntısı olan ürünler de var. Kuru soğan, hatırlayacaksın geçtiğimiz hafta sonu resmi gazetede bir karar yayınlandı ve kuru soğan ithalatı

0: Ben geçen sene sosyal medyadan paylaşım yapmışım. Bu kirazın işte 700-800 liraları gördüğü, eriğin 300-400, kayısının 400-500 lira olduğu dönemlerde aynı markete gidiyorsun. Kuru soğan patates fiyatları 10-12 lira bandındaydı. Hatta 9 liraya dahi indiği dönemler oldu. Ben de o zaman şöyle demiştim. Ne bu fiyat normal, yani meyve fiyatları 700-800 lira, ne diğer kuru soğan patates fiyatları normal 9 lira 10 lira. Çünkü o dönemde biliyoruz ki üreticiden bunun çıkış fiyatı 5-6 liralara kadar düşmüştü. Ama maliyeti 11-12 liraydı. Yani dolayısıyla son 2 yıldır üretici zarar ettiği için kuru soğan tarafında bu sene ekimden vazgeçmiş. Önemli bir kısmı. Bunu TÜİK verileri de doğruluyor. Normalde bizim 2 milyon 900 bin tonluk bir üretimimiz vardı. Bu 2 milyon 500 bin tonlara kadar gerilecek. Yani %13,5'luk bir gerilemeden bahsediyoruz üretimde. Sahada konuştuğumuz zaman bunun çok daha fazla olacağını söylüyorlar. Dolayısıyla baktığımız zaman bugün 50 liranın üzerine çıktı kuru soğan marketlerde. 50, 60, 70 lira bölgeden bölgeye değişiyor. Buna karşılık olarak da işte hemen ithalatla ilgili gümrük vergileri aşağı çekildi. Bu da bizim aslında tarımda planlamanın ne kadar önemli olduğunu, arz ve talep dengesini sağlayıp o fiyat sıkıntısını korumak için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bir tarafta bolluğu konuşuyoruz, üretici fiyatları düşüyor ama diğer tarafta da soğan gibi spesifik ürünlerde fiyatların arttığını, burada örümcek ağı teoreminin aslında tekrar karşımıza bu ürünle çıktığını gösteriyor.
1: Peki şimdi bir yandan bu var, diğer taraftan da Ulusal Süt Konseyi'nin güncel çiğ süt fiyatının tavsiyesini değiştirmeyerek bir sonraki toplantıya kadar devam edeceğini yönündeki açıklaması var. Tabii süt fiyatı bizim geçtiğimiz seneden bu yana çokça tartıştığımız, çokça konuştuğumuz bir konu. Hani fiyatın değişmemesi nasıl, üretici tarafında nasıl karşılık buldu?
0: Şimdi aslında burası ilginç. Normal şartlarda tepkiyle karşılanırdı açıl. Çok fazla tepki çekmedi ya da en azından tepki gelmedi. Hani burada üretici duyarsızlaştı mı, gelmedi yoksa konjonktür gereği mi diye belki izleyenler sorabilir. Şöyle bir durum söz konusu. İlginç bir dönemden geçiyoruz. Hani bolluk yılı var dedik ya, özellikle meyve sebze tarafında biz bunu konuşuyoruz. Tahıl grubunda da biliyorsun rekor üretim bekleniyor. Yani Türkiye tarihinde buğday, arpa başta olmak üzere bu ürünlerde rekor üretim bekleniyor. Dolayısıyla TMO'nun alım fiyatının şu anda borsalarda altında işlem görüyor buğday ve arpa fiyatları. Bu da yem fiyatlarına yansıyor. Yem sanayicileri başkanı diyor ki son 1,5 ayda 103 kez indirime gittik yemde diye, ki bunu üretici tarafı da yalanlamıyor. Çünkü orada bir düşüş var. Üreticiler, TÜSEDAT yönetimi de biliyorsun her ay çiğ süt üretim maliyeti açıklıyor. Son 2 aydır maliyetlerde de düşüş var. Gerekçe olarak da yem maliyetlerindeki, yem fiyatlarındaki geri çekilmeyi gösteriyorlar. Şimdi bunları üst üste topladığımız zaman Nisan ayında toplanmıştı Ulusal Süt Konseyi. Orada fiyat açıklanmıştı 24 lira 30 kuruş diye çiğ süt tavsiye fiyatı. Temmuz ayında da tekrar fiyat görüşülecek denildi. Dün değerlendirme yapıldı ve fiyatın sabit kalması kaldığı açıklandı. Ve burada da aslında gerekçe dediğimiz gibi düşen yem maliyetleri başta olmak üzere. Bunu TÜSEDAT da doğruluyor. Tabii TÜSEDAT ile Ulusal Süt Konseyi arasında fiyatlar arasında bir makas var. Ama sonuç itibariyle trend olarak yem maliyetlerindeki düşüşün bu tarafta süt fiyatlarını da en azından rahatlattığı ya da üretici fiyatlarını rahatlattığını söyleyebiliriz. Bu da TÜFE tarafında yine süt ve süt ürünlerinde önümüzdeki dönemin yine fiyat açısından daha sakin geçeceğini gösteriyor. Yani peynir, yoğurt, tereyağı, ayran gibi ürünlerde en azından üretici tarafında bir fiyat artışının olmadığını, tabii sanayicinin kendi diğer maliyetleri için bir şey diyemeyiz. Ambalajdan tut da işte lojistik maliyeti, nakliye ya da işte perakende tarafındaki maliyetler. Ama en azından üretici tarafında fiyatlar sabit. O yönden orada daha sakin bir seyir var diyebiliriz.
1: Uzun süredir tarım tarafında ilk defa lehte iş görüyoruz. Yani dolayısıyla hani
0: daha bu, sakin, daha şey bir dönem.
1: Daha lehte gittiğini görüyoruz. Bir de kuru soğanda gümrük vergisinin aşağı çekilmesi var. %49,5'tan %5'e. Soğan tabii enflasyon endeksi içinde bile ağırlığı yüksek olan kalemlerden bir tanesi. Dolayısıyla önemli buradaki darlık borluk hikayesi.
0: Yani orada %0.90'dı yanlış hatırlamıyorsam sepetteki ağırlığı patates, soğan gibi ürünlerin. Dolayısıyla yani toplam sepete baktığımızda hatırı sayılır bir şey var. Hani ekmek, işte efendim kırmızı et ya da meyve sebze grubu dediğimiz zaman patates, soğan ilk akla gelen. İşte burada dediğim gibi fiyatın tekrar o geçtiğimiz son 2 yılda 10 liralardan bir anda 50 liralara çıkması son 3-4 haftada soğanla ilgili gümrük vergilerinin %49,5'tan %5'e indirilmesine sebep oldu. Normal şartlarda kuru soğan üreticileri bundan şikayet ederlerdi. Çünkü işte biz zarar ediyoruz, ithalatla beraber bizim fiyatlarımız düşüyor. Şimdi kimse kimse şikayet etmiyor. Sebebi de şu: Konya, Ankara, efendime söyleyeyim işte farklı bölgelerden

0: şeylerle konuştum. Üreticilerle konuştum. Yani bunu zaten beklenen bir şeydi. Çünkü zaten depolarda ürün yok diyorlar. Nisan'a itibariyle depolarda ürün bitiyor. Sonra işte Adana, Çukurova, Hatay, Dört Yol o bölgede hasat başlamıştı. Turfan'da hasat. Şimdi yine bazı bölgelerde devam ediyor. Ankara diyorum işte belirli bölgelerde. Eylül ayı itibariyle de depoya girecek ürünün hasadı başlayacak. Şimdi zaten bu gümrük vergisi indirimi de 31 Ağustos'a kadar. Ondan sonra tekrar %49'a çıkar, 49,5'a çıkartılacak. Dolayısıyla şu anda zaten depoda ürün neredeyse yok. Üreticinin elinde ürün yok. Hasatta da şöyle bir sıkıntı var. Bu sene yağışların yılbaşında yani ilk çeyrekte fazla olması verim tarafını düşürmüş. Yani örnek veriyorum, dekar başına 6-7 ton kuru soğan üretimi rekoltesi alınan yerler varken bu sene aynı bölgeden 2-3 ton alınıyor. Dolayısıyla orada bir olumsuz konjonktür fiyatlar üzerinde bu baskıyı yaratmış. Şimdi işte Mısır, Özbekistan, İran gibi ülkelerden kuru soğan ithalatı söz konusu. Böylece fiyatların en azından Eylül'e kadar baskı alması planlanıyor. Sonrasında da tekrar hasadın yoğunlaşmasıyla beraber, depo ürünlerinin ortaya çıkmasıyla beraber normal döngüye girmesi lazım. Ama dediğim gibi burada örümcek ağı teoremi hep işliyor. Son iki yıldır zarar ettiği için üreticilerin bir kısmı Ekim'den kaçmış. Burada da fiyat hareketinde onun etkisini göz ardı etmemek lazım.
1: Çok teşekkür ediyoruz İrfan, aktardığım bu notlar için. Şimdi geçiyoruz tarım ve gıda tarafından biraz daha bankacılık sektörüne. Orada Nurol Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Akkurt'la değerlendirme yapacağız. Hoş geldiniz Ziya Bey yayınımıza.
2: İyi yayınlar diliyorum Açıl Bey.
1: Şimdi tabii bir taraftan biz önümüzdeki hafta içerisinde iki önemli faiz kararı göreceğiz. Hem Avrupa Merkez Bankası'ndan hem de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan. Dolayısıyla dünya konjonktürünün savaş nedeniyle geldiği yer para politikasındaki duruşları çok doğrudan etkiler hale gelmiş durumda. Dolayısıyla burada da biz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın daha önceki uluslararası yatırımcılarla da yapılan iletişimine baktığımızda hani yeri geldiğinde koşullar da uygun olursa toplantı tarihi itibariyle biraz daha faizi gevşetmek, hani manşetten mi olur, koridorun üstünün aşağı çekilmesi yoluyla mı olur gibi tartışmalar vardı ama sonuçta hani bir şekilde bir faizde bir aşağı yönlü ivme beklentisi hasıl olmuştu. Ancak savaş yeniden celallenip saldırılar yeniden başlayıp petrolde 72 dolarlardan yeniden işte 85-87 dolar bandına doğru gelince buradaki beklentiler biraz ötelendi gibi görünüyor. Dün de Bank of America Merrill Lynch'in raporu vardı bankalar için. Özellikle işte bizim öngördüğümüz faiz inecek, enflasyon düşecek, faiz aşağı gelecek, marjlar iyileşecek yönündeki senaryo bir sene kadar ötelendi derler. Ne dersiniz?
2: Hemen hemen aynı. Yani ben daha kısa vadeli düşünün. Bir kere Eylül'e kadar herhangi bir indirim yapılması söz konusu olmayacak ama tahmin ediyorum bu makro ihtiyati tedbirlerde Eylül'den sonra bir tarih aralığa kadar, bu biraz geniş tutuyorum çünkü bu belirsizlik ortamında ne olacağını bilmiyoruz. Makro ihtiyati tedbirlerde gevşeme yapabilirler. Onun dışında faizi indirmeleri o kadar sizin de söylediğiniz gibi pek olası görünmüyor. Bu savaşın nasıl devam edeceği her ne kadar bilinmese de Ukrayna Savaşı gibi bir inecek bir çıkacak ama o biraz daha böyle yatay giderken bu İran konusu arada bir işte celallenip tekrar aşağıya sönümlenecek. Böyle bir dönem yaşayacağız ve belli bir müddet sonra galiba bazı şeyler kanıksanacak. İşte o zaman belki yavaş yavaş işler normale dönmeye başlayabilir eğer bu iş bu şekilde devam ederse. Ama İran'ın kendi içindeki çelişkiler, Amerika ile olan görüşmelerindeki yaşadıkları bence şu anda savaşın önündeki en ciddi, varışın önündeki en ciddi engel olarak görebiliriz Açıl Bey.
1: Peki Ziya Bey, şimdi önümüzdeki haftaki toplantıda para politikası kurulunda nasıl bir karar beklersiniz? Ne olması gerekir veya ne olur?
2: Benim hani görüşüm olması gereken sabit bırakması politika faizini. Belki gündelikten haftalık fonlama konusuna bir geçiş sinyali verebilir. Şahin duruşunu göstermek zorunda çünkü bu dediğiniz gibi petrol fiyatlarının artışı maalesef enflasyonu tetikleyebilir ya da bir yapışkan kalmasına sebep olur, devam edebilir. O açıdan şahin bir söylem yapabilir, faizi yerinde bırakabilir ama belki yaptığı uygulamayla gecelik borçlanma, haftalık borçlanma konusunda uygulamada 40 olan şu anda faizi işte 37 gibi haftalık borçlanmaya çekebilir diye düşünüyorum. En iyi ihtimalle.
1: Peki bu durumda bankacılık sektörü açısından tabloyu değerlendirecek olursak kaynak maliyeti yüksek kalmaya devam ediyor belli noktada. Öbür yandan zaten topladığın kaynağı plasman için imkan ne kadar diye bakarsak orada makro ihtiyati önlemler üzerinden getirilmiş olan kısıtlar var. O nedenle bankacılık sektörünün bir kaynak maliyeti ve kredi plasman yapısını, iki öz kaynak karlılıklarını dikkate alırsanız nasıl bir tablo çıkıyor karşınıza?
2: Şimdi Mayıs rakamlarına baktığımız zaman 2025 Mayıs 2026 Haziran pardon Mayıs aslında bankaların öz kaynak getirilerinde 6 aylık 5 aylık bazda gerileme var. Bu da şunu gösteriyor, bu Haziran ayında da devam edecekmiş gibi görünüyor. Bu faiz seviyeleri devam ettiği müddetçe banka bilançolarında aslında enflasyon etkisini de çıkartırsak bir daralma söz konusu. Kredi artışları zaten ancak başa baş gidebiliyor. O açıdan baktığımızda bankacılık sektörü maalesef bir müddet daha gerilemeye devam edecek. Kredi büyümeleri yavaşladığı için ben mevduat faizlerinde biraz düşme bekleyebilirim ama Merkez Bankası Türk lirasını cazip kılma açısından düşme sinyali görür ise, cazibesini Türk lirası kaybedecek duruma gelecek olur ise Türk varlıkları diyelim, o zaman belki makro ihtiyati tedbirleri mevduat tarafında biraz daha sıkılaştırma yoluna gidebilir. Çünkü sonuçta ellerinde nakit olan belli bir ve büyük bir kesim var. Bunların varlıklarının dövize gitmesi özellikle pek istenmiyor. Türk varlıklarına gelince bunlardan en önemli yatırım araçlarından bir tanesi olan borsa şu anda çok dalgalı bir seyir izliyor. Ve faiz getirisi daha yüksek olduğu için sabit kıymetlere yönelme söz konusu. O açıdan buralardan sabit getirili kıymetlerden dönüşün hepsinin borsaya gitmeyeceğini düşünecek olursak dövize, dolarizasyona geçmemek adına Merkez Bankası ara kararlarla vidaları sıkmaya devam edebilir Açıl Bey.
1: Peki bu arada elbette işin bir de yatırım bacağı var. Yatırım tarafını biraz daha kuvvetlendirebilmek için iki önemli kredi hamlesi oldu. Bir, yatırım taahhüt ve avans kredilerinde ciddi anlamda bir genişlemeye gidildi. Oradaki rakam 750 milyar TL'ye çıkartıldı. Bir de 250 milyar liralık sübvansiyonlu kredi kapsamı sağlanmış oldu şirketler için. Dolayısıyla buranın sağladığı ya da sağlayabileceği potansiyeli nasıl görürsünüz? Yani ihtiyaç duyulan kredi şekli ve sağlanmakta olan bu imkanlar şu an sanayinin yaşadığı sallantıyı çözmek için ne kadar faydalı olabilir, ne dersiniz?
2: Şimdi bunlar tabii son derece olumlu adımlar, hani moral düzeltici, demek ki sıkıntılar görülüyor ve bir çözüm aranıyor demektir. Tabii burada faizlerin tam olarak nasıl uygulanacağı, bankaların nasıl bir uygulama yapacağı önemli. Bu birincisi. İkincisi, bunlar tabii yatırıma yönelik, tamam yatırımlar yapılsın ama şu anda da günlük çarkları döndürmek, firmaların günlük nakit ihtiyacının karşılanması da çok önemli. Orada asıl sıkıntılardan bir tanesi de o. Yani işletme sermayesi günlük nakit akışını düzenlemek açısından ona ihtiyaç var. Orada da krediye erişimde sıkıntı olduğu için bence orada da bir hamle yapılması, sadece yatırım değil, yani yatırım yapacak sanayicinin bile günlük nakit ihtiyacı doğuyor. Onların giderilmesine yönelik piyasada beklenti devam edecek.

0: gelecektir. Bu konuda da bir adımın atılması mutlaka gerekli diye düşünüyorum Açıl Bey.
1: O zaman peki burada en temel problemlerden biri şirketler için elbette işletme sermayesi. Dolayısıyla buradaki işletme sermayesi eksiğini ve açığını kapatabilmek için tabii büyükler bir şekilde yol bulabiliyor. Gerekirse yabancı para borçlanabiliyorlar falan ama özellikle orta ölçeklerde ve küçüklerde biraz sıkıntı olduğunu anlıyoruz. Bu tarafa dönük bir planlama beklentisi söz konusu olabilir mi? Ya da buradaki kredilerin doğru şekilde buralara kanalize edilmesi için nelere dikkat etmek lazım?
0: Şimdi Açıl Bey, şu altın kuralı söylemekte fayda var. Firmalar krediden, borçtan değil, ilk önce nakit akımından batarlar. Nakit akışını düzeltemediğimiz zaman bu firmalar zora gidecektir. Her ne kadar yatırım kredileri olsa da sanayiciler bile, imalatçılar bile sıkıntıya girerler. Çünkü işin doğal akışında zaman zaman vade uyumsuzlukları meydana geldiği için böyle bir durum ortaya çıkıyor. O yüzden de firmaların nakit akışlarına destek olacak paketlerin en azından verilmesi lazım ya da makro ihtiyati tedbirlerde biraz bu konuda bir gevşeme yapılması lazım. Yani biz şu anda uyguladığımız politikanın özellikle arz tarafına desteğini az görüyoruz. O arzın artması lazım ki piyasada talebi yeteri kadar karşılayıp böylelikle enflasyonun daha iyi bir şekilde kontrol altına alınmasına çalışılması lazım. Yoksa parayı devamlı sıkarak biz enflasyonu kontrol altına almakta zorlanabiliriz. Şimdi evvelden hep mali politikalardan yeteri kadar destek gelmediğini söylüyorduk. Şu anki 6 aylık performansa baktığımızda yıllık bazda bir düzelmeler var. Ama bunun kalıcı olması lazım. Olabilirse, yapılabilirse harcamaları daha dikkatli ve kontrol altına alarak yapmak lazım. Mali politikadan da bunu destekleyip bir an önce bu sıkı ekonomik politika dar elbiseden çıkılması lazım. Bu iş uzadıkça firmaların hayatı, yaşam süreçleri azalmaya başlıyor. Bizim bir an önce bu ihtiyati tedbirlerin ortadan kalkmasını sağlayacak ekonomik havayı, ortamı yaratmamız lazım ki hayat devam edebilsin. Bu iş uzadıkça işte hep konuştuk burada ekranlarda, diğer konuklar da söylüyorlar. Ticari hayat maalesef sıkıntıya giriyor. Bireyler zaten sıkıntıdalar. Bu zamanla yayılmaya başlıyor. İşte problemli kredi rakamlarına baktığımız zaman banka bilançolarında her ne kadar bilançoları çok zorlayacak bir rakam olmasa da artışlar bayağı yüksek. Yani %78 yıldan yıla artış var ki bunun içerisinde yapılan bir sürü satış var. Eskiden bankalar yılda bir veya iki kere satışa çıkarlardı. Şimdi neredeyse her 2 ayda bir bankalar portföylerindeki tahsili gecikmiş alacakları bir an önce satıp nakde dönmeye çalışıyorlar. O açıdan da bu programın, bu sıkı para politikasının, sıkı dar elbisenin bir an önce ekonomik politikanın bitirilmesi adına uygulanacak politikaların daha arzı arttırıcı nitelikte, arzı destekleyici nitelikte olması lazım. Sadece yatırımlar değil ama diğer taraftan da firmaların nakit akışında düzenleyecek desteklerin gelmesini beklemek lazım Açıl Bey.
1: Ziya Bey çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizlerle birlikte olduğunuz ve sorularımızı yanıtladığınız için Finans Merkezi'ne böylelikle bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.

0: Yatırımın adresi QNB Invest, finans merkezini sundu.
1: Reklam. Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul

0: İstanbul Finans Merkezi, Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizde.
1: Reklam. Kamu spotu.
2: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
3: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyor.
4: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde, gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
5: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
6: Öncelikli yayın.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Herkese merhabalar. Saatler 17 oldu. Kapanışa doğru başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Haftanın artık son işlem gününde içeride son bir saatlik dilime de girdik. Bakalım neler oluyor diyeceğiz. Elbette rakamlar gelecek birazdan ama bu arada Amerika'da Michigan Üniversitesi beklenti endeksi Temmuz'da 54 olarak şekillendi, açıklandı. Beklenti 51.9'du. Önceki de 50.7 seviyesindeydi. Veriler gelmeye de devam ediyor bugün ve gelen veriler de hali hazırda zaten var. Bunları da biraz belki konuşmak gerekecek ama sadece dışarıda değil içeride de öyle. Ve önemli notlar var aslında. Cuma gününe girdiğimizde öyle çok boş bir gündemden bahsetmiyoruz. Bayağı dolu dolu içerikler var. Üstelik de Fitch'in de bir değerlendirmesi olacak biliyorsunuz bu akşam. Onu da bekleyeceğiz ama konsensus şu anda herhangi bir değişiklik olmayacağı yönünde herhangi bir notta. Bakacağız orada bir herhangi bir yönde bir sürpriz olur mu olmaz mı onu takip ediyor olacağız elbette. Şimdi gelsin rakamlar, bilançolar Amerika'da gelmeye başladı biliyorsunuz. Onlar bir yandan İran-ABD savaşı ile ilgili sürecin devam etmesi, oradaki tabiri caizse atışmalar, çatışmalar vesaire. Bir de yeni gündem başlıkları ekleniyor dünyanın gündemine. Çin'de gerçekleşen teknoloji zirvesi, Xi'nin yaptığı açıklamalar, Trump'ın verdiği yanıt vesaire derken bir hayli yoğunuz. BIST 100 bugün %1.45'lik bir geri çekilmeyle yeniden 14 bin puan seviyesinin altını şöyle bir gördü. 13.962 en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Gün içi en düşük seviye. Ve ardından yine bir miktar toparlama olduğunu gözlemliyoruz. Öğleden sonra başlayan ve bizi bu da 14.045 seviyesine taşıdı ki hala %0.45'lik bir geri çekilme ile birlikte geldiğimiz seviye burası. İşlem hacmi 134 milyar lirada, dünün %28 civarında altında bir işlem hacmiyle gerçekleşiyor bu fiyatlamalar. Destek finans tekrar taban, 75 puanlık bir olumsuz katkısı var endekse. Astor'da 29 puanlık bir negatif katkı, BİM'de de 20 puanlık bir negatif katkı olduğunu gözlemliyoruz. Tüpraş tam tersi istikamette ise 9 puanlık bir pozitif katkı sağlıyor. Diğerleri 4 puan ve 6 şeklinde pozitif katkılar. Dolayısıyla satış cephesi biraz daha ağır basıyor. Bugün detaylarını da elbette konuşuyor olacağız. Dolar TL'ye bakıyoruz. Şimdi buradaki yukarı yönlü hareket bir miktar daha alışılageldiğimiz yükselişin üstünde. %0.15'lik bir artış var. 47.16.50'ye doğru geldik. Euro TL tarafında da %0.19'luk bir yükseliş görüyorum. Orası da 53.96 hatta 97'ye işaret ediyor. Biraz hareketli bu dakikalarda kur tarafı. Euro dolar paritesine baktığımızda ise %0.06'lık bir geri çekilme, 1.1435'te bulunuyor parite. Avrupa piyasalarında neler oluyor peki? Londra artıda yaklaşık %0.14 ya 15 puanlık bir yükseliş var. Paris'te ise %0.61, Frankfurt DAX'da %0.56, İtalya'da da %1.32'lik düşüşler olduğunu gözlemliyoruz. ABD borsalarında da durum aslında çok farklı değil. Orada da satışlar hakim. Bilhassa Nasdaq'ta %1.5'luk bir geri çekilme var. S&P 500'de %0.71, Dow Jones'da %0.14'lük düşüşler görüyoruz. ABD tahviller tarafında da alımlar var. Alımların özellikle 10 yıllık tahvil tarafında biraz daha yoğun olduğunu söyleyelim. 4.52-14'e geriliyor getiri. 5 yıllıkta takip ediyor 10 yıllıktaki alımları ve 4.24-12'ye kadar geri çekildi oradaki getiri. 2 yıllık tahvilin getirisi ise 4.13-02'ye doğru evrildi. Ve MTI ile Bitcoin ekranı, Brent petrol bakınız 87 dolara doğru bir hamle yaptı. %3.16'lık bir yükseliş var. 86 dolar 89 sentten geçiyor işlemler. ABD tipi ham petrolde de %3.81 oldu yükseliş. Orada da 81 dolar 96 senti görüyoruz. Bitcoin satış baskısı altında bu dakikalarda %1.44, 63.145 dolardayız. Gümüşte dün sert satışlar vardı. Zaten 55 dolarları görüyoruz şu anda da ama en azından bir reaksiyon var, bir tepki var. %0.50'lik bir yukarı yön bize $55.82'e doğru taşıyor. Spot altında da 4000 doların altındayız. Buna rağmen bir miktar alım geliyor buralarda ve 4000 dolar seviyesi yeniden yukarı yönlü olarak test ediliyor. %0.56'lık yükselişle 3998 dolardan geçiyor işlemler. Tam sınırda diyebileceğimiz teknik açıdan seviyeleri takip ediyoruz. Hemen hemen nereye bakarsak durum bir miktar böyle. Özellikle küresel tarafta çok önemli başlıklar var ve gelen satışların gerekçeleriyle ilgili söylenecekler var. Ve bunları bize Elif Canseven anlatıyor olacak. Gidiyoruz araştırma masasına.

0: Araştırma masasından araştırma analistimiz Elif Cansever'le birlikteyiz. Elif, hoş geldin yayınımıza. Nasılsın?
1: Hoş bulduk Didem. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Şimdi bakıyorum, Avrupa tarafı genel olarak eksi de Londra'yı dışında tutacak olursak. Ama daha belirgin olan ABD borsalarıyla ilgili söylenecek çok şey var zannediyorum. Biraz o tarafa da değinmeni isteyeceğim senden. Çip üreticileri dedik, teknoloji şirketleri dedik. Ne yaşanıyor şu anda ABD borsalarında? Benim okuduğum birçok makalede bir normalleşmeden de bahsediliyor tırnak içinde, ama bu normalleşme nereye kadar sürer sorusu da elbette hafızalarda önemli bir yer tutuyor şu anda.
1: Küresel piyasalarda aslında şu an yüksek momentumlu, betası yüksek olan şirketlerde bir kar realizasyonları görüyoruz Dizem. Özellikle haftanın son işlem gününe denk geldiğimizde dün sabah TSMC bilançosunun bile iyi, bu ne kadar iyi geldiği, ne kadar iyi gelse bile işe yaramadığı bir piyasa hareketliliği gördük. Küresel piyasalardaki satış dalgası bugün de devam ediyor. Özellikle Wall Street tarafında vadeliler gün içi negatif takip ettiğimiz vadeliler tarafından Wall Street'in açılması beraber seansın şu an negatif seyirde olduğunu söyleyebiliriz. Burada öne çıkan iki ana başlık var aslında. Birbirinden tam olarak farklı iki ana başlık var. Çünkü Philadelphia yarı iletken endeksinde ayı piyasasına girdiğini görüyoruz. Yani %20'nin üzerinde bir düşüş gördük. Keza bu hisse bizim bu yüksek momentumlu ve 2025 ve 2026'da adından çok söz ettiğimiz çift ve yapay zeka hisselerinin ana hisseleri alıyor. Ve bunun hareketi bizim için oldukça önemli oluyor. Keza 2026'nın ilk yarısında, ikinci çeyreğinde de özellikle %85'lik bir yükselişinden bahsediyorduk endeksin. Şu an geldiğimiz noktada %20'den fazla düşüşüyle beraber ayı piyasasına girdi bugün itibariyle. Ve aslında bizim bu yüksek momentumlu hisselerimizin bir miktar daha yukarı yönlü inmelerinin bizim en net göstergesini Philadelphia tarafında görüyoruz. Son günlerde yüksek değerlemede ulaşan çip üreticilerinin piyasanın bir miktar daha capex harcamalarını yapıyoruz, evet görüyoruz ama bundan sonrası ne olacak demesiyle beraber satış dalgasının hızlandığını buradan analiz edebiliyoruz. Ama bunun tam tersi olarak Apple hisselerinde ise, ki orada da önemli bir nokta var. Çünkü HSBC tarafından Apple'a hem hedef tahmini hem de bundan sonraki için yatırımcılar ilişkin tavsiyeleri değişti. Tuttan ala geçti yatırımcılar HSBC tarafının, HSBC analistleri ve Apple hisselerinin artık alım noktasına geldiğini söyledi. Bu da hisseyi tarihi yüksek seviyelerine çıkarttı. Şu an geldiğimiz noktada özellikle Agentic AI sisteminin Siri ile entegre çalışacak olmasıyla beraber Apple hisselerinin yukarı yönde diğer muhteşem yedilinin aksine yukarı yönlü ivmelerini koruduğunu görüyoruz. Bu da aslında bize şu an dünyanın dört bir yanında konuşulmuş capex harcamaları, yani yapay zeka yatırımlarına ilişkin harcamalarının Apple tarafında herhangi bir risk teşkil etmediğini ve yaklaşık 2,5 milyar aktif cihazlık ekosistemini kullanarak yapay zeka gelirlerini arttırabilecek konumda bulunması HSBC'nin al tavsiyesinin en önemli noktalarından bir tanesi. Keza hedef fiyatını da $260'dan $360'a yukarı yönlü olarak revize etti HSBC. Buradaki Apple hisselerinin %20'den fazla değer kazanacağını öngörüyor. Riskli varlıklara baktığımızda hisse senetleri tarafından ciddi bir çıkışlar görüyoruz. Özellikle sabah Asya seansında Japonya ile beraber başlayan ve oradan sonra Avrupa ve Wall Street tarafına yansıyan satış dalgasının tahviller tarafında riskli liman, güvenli liman, riskli varlıklardan kaçış ve güvenli limana giriş algısıyla beraber bir miktar daha alıcılı tarafta olduğunu söyleyebiliriz. Jeopolitik riskler bizim bu kar realizasyonumuza eşlik ediyor. Jeopolitik riskleri bütün hafta boyunca konuşuyor olduk. Bir miktar da fiyatlamalarının yansımalarını değerlendiriyor olduk ama bugün haftanın son işlem günü ve artık son yayınlarımıza giriyoruz. Şu an geldiğimiz noktada 86.92'lerde, yani neredeyse 87 seviyesinde bir Brent petrol takip ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda, hatta bu hafta Kanada ve Güney Kore ile başlayan Merkez Bankası kararlarını takip edeceğiz. Keza önümüzdeki hafta hem yurt içi tarafta hem de Avrupa tarafında Merkez Bankası kararlarını karşılayacağız. Temmuz'un son haftasında da Fed tarafından haberleri alacağız. Ki bu hafta makro verilerde ABD tarafında oldukça iyi gelen enflasyon verilerinin bir miktar daha piyasayı yumuşatması ama enflasyonist baskının enerji fiyatlarındaki Temmuz ayındaki yükselişin enflasyon üzerinde yapacağı baskı hem Avrupa tarafında hem yurt içi tarafta hem de Amerika tarafında takip edeceğimiz ana unsurlardan bir tanesi olacak. 4000 doların altına gelmiş bir altın takip ettik ve artık 2026'nın en düşük seviyelerine gelmiş bir gümüş takip ediyor olduk. Önümüzdeki hafta sonu gelecek haber akışıyla beraber aslında piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz Didem.
0: Elif çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar ve güzel bir hafta sonu diliyorum sana. Şimdiden pazartesi günü görüşmek üzere diyelim. Elif'i uğurlayalım, bir reklam arasına gidelim. Buyurun.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam. Sistem dondu, online satışım durdu.
2: Tahmin de çözülsün.
3: Nasıl?
2: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
3: Büyüksün.
2: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
3: Tami.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
3: Yürü be Tami.
4: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Aa, anne dedi.
7: Hadi canım. Baba dedi.
6: Bez dedi.
7: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
8: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
9: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
5: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
6: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
7: QNB'ye geçiyorum.
8: Reklam. Öncelikli yayın.
9: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
10: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
11: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
12: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
13: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
14: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
15: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Reklam.
16: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS'de.

0: Desetur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
2: Taşımacılık yapanlarla görüştüğümüzde ciddi sorunlardan da bahsediyorlar. Yani bir yere doğru sanki böyle evrilecekmiş gibi bir savaş havası da görünüyor gibi duruyor ama bu yani Brent'in şu anki 87 dolarlar civarı çok da aşırı sert bir durumu henüz göstermiyor diye düşünüyorum. Vadeli fiyatlara baktığımızda uzun vadelerde hala 70-72 dolarlardan işlemler yoğun bir şekilde oluyor. Dolayısıyla gerilimin tırmanma yönünden ziyade aşağı yönlü olma ihtimali biraz daha yüksek gibi duruyor. Biraz da Trump daha sessiz gibi kaldı. Sanki seçimlere doğru da odaklanması da gerekiyor. Dolayısıyla ben biraz o işin yani gerilim petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi tabii ki birilerine de yarıyor bu arada. O pozisyonlarla ilgili kapatmalar da söz konusu. Dolayısıyla birkaç gün içerisinde bir rahatlama ihtimali olmasını daha yüksek düşünüyorum.
3: Peki hocam burada stres hattını peki neresi olarak görürsünüz? 87 dolar civarları o kadar da agresif bir yükselişe işaret etmiyor dediniz ki haklısınız. Nereleri gördüğümüzü düşünecek olursak evet. 120'leri yukarı yönlü test ettik Brent'te biliyorsunuz. Nereden sonrası biraz daha sorunun arttığına işaret eder ve bunlar olmazsa nereye doğru yine gevşemesini beklemek lazım?
2: Yani bir kere Hürmüz'de geçişlerde ciddi bir canlanmadan sonra ani bir geçişlerde azalma oluşmaya başladı zaten. Dolayısıyla oradaki o kaygı da bize sinyal veriyor. Ama yani şu anda yani önceki bir ay kadar önce yaşanılan gerilim kadar görünmüyor. Siz de söylediniz aslında yani bir, sanki 90-92 dolar seviyesini geçerse o zaman endişenin yükseldiğini düşünebiliriz. Genelde de bu işler maalesef hafta sonu da olabiliyor.
3: Doğru.
2: Yani oraya da yakınız Didem Hanım. Yani çok iddialı bir tahminde bulunmak da istemiyorum ama yani yüksek olasılık buralarda kalabilir gibi düşünüyorum. Çünkü altındaki seviyede yani 4000'in altına nitekim sonunda gördü. Dolayısıyla orada da o sıcaklık görünmüyor. Yani Brent'te 90-92 belki hafta sonu sürpriz olarak olsa bile diye düşünüyorum pazartesiye kadar. Hı hı. Ama aşağı yönlü ihtimal daha yüksek gibi düşünüyorum şu anda.
3: Peki siz hazır altına değinmişken yani 4000 dolar civarında biraz dolanıyor altın ama bunun biraz daha fazla bir satış baskısıyla karşılaşma olasılığı nedir diye sorayım. Çünkü bir 3800 dolarlar da zikrediliyordu potansiyel olarak 4000'in altındaki seyirde. Siz bekler misiniz böyle bir şey yoksa buralardan altının da destek bulmasını, petrolün de biraz önce ifade ettiğiniz gibi buralardan artık bir miktar aşağı doğru salınmasını birlikte mi takip etmek lazım?
2: Yani sadece Türkiye'yi düşünmeyelim. Diğer birçok ülkede de insanlar tüketim yatırım açısından çok ciddi bir şekilde fazla beklediler. Daha canlanabilmek istiyorlar ki Amerika verileri de açıklanıyor. Bir yavaşlık var imalat tarafında. Dolayısıyla tüketime ve üretime yönelme iştahını bekliyor dünya. Böyle olması halinde ben altın tarafında alma sevdalısı olunabileceğini, bunun için kaynak yaratılabileceğini çok düşünemiyorum şu anda. Dolayısıyla yukarı yönlü hareketi çok sınırlı olabilir diye düşünüyorum. Ayrıca vadeli fiyatlarına da baktığınızda uzun vadelerde bile 4100-4200'leri görmek altında gerçekten 2-3 senelik vadeyi ifade ediyorum. İşin biraz sıkıştığını yani yukarı yönlü ihtimalin çok da kolay olmadığını bize söylüyor gibi düşünüyorum. Petrol tarafındaki yüksek seyirde enerji maliyetleri açısından zaten ülkeleri zorlayıcı bir durumda seyrediyor. Dolayısıyla altın tarafında yükselme daha zayıf olur. Petrolde de aşırı biraz önce de konuştuk. Üst taraf sınırlı gibi hissediyorum.
3: Evet.
2: Daha sert bir savaş boyutuna geçme olasılığını çok düşük düşünüyorum. Sadece Ukrayna-Rusya tarafına bir daha mesaj vermek istiyorum. Oradaki gelişmeler yeniden biraz alevlenebilir.

0: demiş gibi duruyor.
1: Şimdi hocam zaten ben tam da oraya tekrar gelecektim. Çünkü siz buna dikkat çektiniz. Mutlaka da çok yakın temastasınız ve takip ediyorsunuz bölgeyi. Nedir orada sizce şu anda yaşanmakta olan ve bu gerilim nereyi daha çok etkileyecek gibi düşünmek lazım?
0: Yani küresel anlamda baktığınızda Ukrayna özellikle Avrupa Birliği açısından önem kazanıyor, NATO açısından önem kazanıyor. Yani geleceğin NATO'sunu, geleceğin Avrupa Birliği'ni konuşmak istiyorsanız bugünün Ukrayna gerilimini ortaya koymanız gerekiyor. Masada zaten bu konu konuşuluyor diye düşünüyorum. Yani bugün eğer biz Ukrayna-Rusya savaşında bir gerilimi daha fazla görüyor isek biliniz ki önümüzdeki 5-10 senenin NATO'su, önümüzdeki 5-10 senenin Avrupa Birliği için mücadele yapılıyor demektir. Şu anda o şiddet biraz artabilir çünkü Amerika çok açıkça ortaya koyuyor. Çok da NATO ile böyle biz sevdalı değiliz.
1: Tabii.
0: Gerekirse farklı yolları düşünürüz modunda. Bunu Türkiye'de gayet açık mesaj verdiler. Dolayısıyla bu sinyallerin artabileceğini düşünüyorum. Ama tabii Türkiye açısından biz gerçekten arada olmaktan yorulduk. Yani biz ne Rusya ile gerilim yaşamak istiyoruz ne Ukrayna ile. Dolayısıyla Türkiye'yi de yoran bir süreç oluyor. Ama önümüzdeki günlerde biraz daha yorabilir diye düşünüyorum. İnşallah kısa sürer.
1: Öyle umarız. Hocam şimdi bir başka aslında taze diyebileceğimiz gelişme. Aslında Çin zaten haber akışının hep merkezinde. Hem ekonomik gelişmeleri hem yapay zeka konusundaki aldığı mesafeyle ilgili değerlendirdiğimizde. Bir de tabii tarifeler ABD ve Çin arasındaki konu başlıkları. Bir de üstüne şimdi Macron'un bugün açıkladığı işte Almanya ile birlikte bu Çin'le giden
0: Evet.
1: ciddi ticaret savaşları ile ilgili bir ortak karar alma noktasındayız diyor Eylül'e kadar. Çin'i bizim için bir değerlendirmenizi isteyeceğim. Hem ABD tarafından hem de biraz Avrupa tarafından. Çünkü her ikisi de günün sonunda Türkiye'nin potansiyel ticari beklentilerini şekillendirecek sonuçlar doğurabilir. Ne dersiniz?
0: Gerçekten öyle. Şu anda Çin'le ilgili ta küçüklüğünüzde Kung Fu vardı bilirsiniz, Efendi vardı. Yani Çinlilerin tarzı rakipleriyle dışarıda kalıp oyunun dışından kavgacı bir tavır yerine özellikle yenildiğiniz bir kişi, örneğin satrançta sürekli yenilmek yerine yenildiğiniz kişiyle oynayarak kendinizi geliştirme ve onu yenme fırsatı yakalama gibi bir anlayışları var. Dolayısıyla tersi durumda düşündüğünüzde artık Çin değil diğer ülkelerin başta Avrupa Birliği çünkü son 20 senedir çok net bir şekilde rekabet gücünü kaybettiler. Yüksek teknolojide ve önümüzdeki kısa sürede yapay zekada Çin aldı başını gidiyor. Dolayısıyla sizi yenmekte olan Çin'e karşı dışarıdan kavgacı değil onunla beraber yürüme diye bir politikayı tercih edeceklerini bekliyorum. Zira aynı zamanda sizde yayınlarda da dile getiriliyor. Avrupa Birliği'nin ya da Avrupa üyelerinin, Avrupa ülkelerinin kendi askeri gücünü, silahlı gücünü oluşturma gibi, savunma gücünü oluşturma gibi bir niyetleri de oluşuyor. Yani bir tarafta artık Amerika bizim hamimiz, kurtarıcımız, koruyucumuz vesaire gibi olması ya bize çok da faydalı da olmayabiliyor. O zaman Avrupa Birliği'nin zeminleri tartışılır duruma geldi diye düşünüyorum. 1957 Roma Anlaşması'yla oluşan bugüne kadar gelen yapı aslında Amerika'nın Schuman, Truman, Marshall sistemine dayanan bir anlayıştır. Dolayısıyla bugüne geldiğinizde bu Avrupa ne Amerika'ya karşı artık güçlü durumda ne de Çin'e karşı. Kendi ürettiği zamanında oraya Dreamland diye gittikleri, rüya ülkeye gittikleri Amerika artık kendisi için ana bir ortak görünmüyor. Dolayısıyla biz kendi aramızda bir olsak mı noktası devreye giriyor. Bu durumda biz sürekli Amerika ile bir olma yerine ekonomide özellikle Çin'le beraber yapacağımız anlayışlar vardır diye düşünmelerinde fayda görünüyor. Ve bunu daha da fazla artıracaklarına inanıyorum. İngiltere nasıl davranacak onu henüz çok politik olarak görmüyoruz ama onlar da bu konuda ben ciddi bir şekilde çalışma yaptıklarını düşünüyorum.
1: İngiltere tarafında
0: Özellikle
1: tabii,
0: yapay zeka alanında
1: evet buyurun, özellikle
0: olacak.
1: buyurun.
0: Özellikle yapay zeka alanında, yeni teknolojiler alanında Avrupa ile Çin'in net bir şekilde yakınlaşması gerekiyor. Bütün bu gelişmeler inanın Çin'e daha fazla fayda sağlayacak diye tahmin ediyorum.
1: Şimdi hocam tabii ben de şunu söyleyecektim. İngiltere hani bu tip daha detaylı belki adımları kamuoyuyla paylaşabilme noktasına gelebilmek için önce o siyasi zemini biraz sağlamlaştırması gerekiyordu. Hakikaten çok volatil bir dönemden geçti İngiltere'de. Siyasi
0: Doğru.
1: tabloya baktığımız zaman bunu gördük. Çok fazla değişim oldu. Ama şimdi siz özellikle yapay zeka ve Çin ekseninde konuştuğumuzda Çin'in öncülüğünde kurulan WIPO, Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü örneğin, Amerika'ya rakip bir küresel örgüt olarak kuruldu. Xi'nin bizzat girişte de söyledim bu toplantıda teknoloji zirvesinde yaptığı açıklamalar vardı. Bu taraftan daha ulaşılabilir, daha dünyanın kullanımına ucuz bedellerle belki de bedelsiz sunabilmenin de önünü açmaya çalışan bir Çin var gibi duruyor. Bu nasıl etkiler? Çok kısaca ABD
0: Yani
1: tarafını alayım sizden.
0: ya Çin'in kendisine göre yapması gereken Çin'e karşı diğer ülkeler günün sonunda korkuyorlar. Ya bu Çin dünyaya demokratik bir yapı mı getirmeyle uğraşacak yoksa Çin uygarlığını domine edecek bir havayla mı ilerleyecek? Orada gerçekten endişe olduğunu açıkça görüyoruz. Aynı şey biliyorsunuz yıllar önce 70'lerde 80'lerde işte emperyalizme karşıyız. İşte devrimci güçler, solcu güçler, ülkücü güçler vesaireler tüm ülkelerde aslında bu milliyetçilik dirençleri kime karşı vardı? Özellikle son dönemde o dönemlerde ortaya çıkan Amerika söz konusuydu. Şimdiki gidişat ise ya o Amerika öyleyse Çin'e karşı bu nasıl olacak? Nasıl olacak? Siz onunla bir olacaksınız. Dünyayı entegre olarak yönetmede ortak olacaksınız ki Çin'i çok fazla yalnız bırakmayacaksınız ki gelecekteki
1: Tabii.
0: kaygılarınız daha az olsun. Ya Türkiye'ye baktığınızda biz daha gündemle ilgili çok fazla sorunlarla uğraşıyoruz. Bu yapay zekaya da bir takım yatırımlar yapıyor gibiyiz ama inanın bana bu büyük veri sistemi, big data konularında çok yavaş kaldığımıza inanıyorum. Yarı iletkenler konusunda çok hamleler yapmamız gerektiğine inanıyorum. İşte oralarda Türkiye'de Çin'i uzakta bir yer zannetme yerine neredeyse Çin'le ilgili özel bir bakanlık kurması gerektiğini anlaması gerekiyor. Nasıl ben ara sıra ekranlarda denizcilik Türkiye'nin milli ülküsüdür bir bakanlık gerekiyor diyorum.
1: Evet.
0: Çin'le ilgili de özel bir yapı gerektiği kanaati
1: Peki.
0: oluşuyor. Bunu Avrupa yapmaya başladı diye düşünüyorum.
1: Oral hocam çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek ve daha da detaylı konuşmak üzere diyelim. Hoşçakalınız. Profesör Doktor Oral Erdoğan'ı uğurladık ama bu son konuştuğumuz başlık, yapay zeka, Çin, hatta Xi'nin yaptığı açıklamalar ardından Trump'ın verdiği cevap ki özellikle seçimlere yönelik olarak da Çin 2020'de bir miktar oynadı bu seçim sonuçlarıyla dedi ve birçok da seçmen bilgisini ele geçirdi iddiasında bulundu. Şimdi King's College misafir öğretim üyesi Samir Puri hem Orta Doğu'da olan bitenleri, devam eden gerilimleri, hem bu iç seçim baskıları arasında bu hamlenin siyasi yanıltma olabileceğine ilişkin görüşlerini paylaştı. Trump'ın çıkışıyla ilgili detayda daha birçok önemli nokta var. Bu haberle birlikte kapanışa doğruya bir nokta koyalım. Sonrasında seans notlarında tekrar buluşacağız.
2: Trump'ın Çin'i Amerika Birleşik Devletleri için ekonomik ve siyasi bir tehdit olarak göstermesi hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Dikkat edilmesi gereken başka şeyler varken bu bir seçim günah keçisi mi?
3: Evet, ilk düşüncem şu ki geçmişten böyle bir şeyi gündeme getirmek oldukça tuhaf. Amerika Birleşik Devletleri'nde bıktırana kadar tartışılmış bir meseleyi yeniden deşiyor. Bence bu tiyatral bir şaşırtmaca. Yani bilirsiniz, hadi Çin'e bakalım. Çin hakkında yeniden biraz korku duyalım. Dünyadaki artan nüfuzu ve Amerika Birleşik Devletleri üzerindeki etkisi gibi. Oysa Orta Doğu'da Trump'ın kışkırttığı veya kışkırtılmasına yardım ettiği çözülmemiş bir savaş varken ve son birkaç gün

0: Değil mi Samir? Yani peşini bırakamıyor. 2020'de Biden'a karşı aldığı yenilgi peşini bırakmıyor gibi görünüyor. Bundan bir anlam çıkarmalı mıyız?
1: Bunu yorumlamak çok zor. Yani hepimiz bir nevi amatör trampologlarız. Değil mi? Sözlerini dinleyip arkasındaki mantığı çözmeye çalışıyoruz. Ama dediğiniz gibi sürekli Joe Biden'dan bahsetmesi neredeyse bitik haline geldi. Şunu mahvetti, uykucu Joe dedi. Joe Biden şu anki meselelerin odağında değil ama yine de ona sık sık atıfta bulunuyor. Muhtemelen MAGA tabanıyla ilgili bir durum var ve bu mesajı oldukça birleştirici bulabilirler. Tüm seçmen kitlesi değil ama MAGA tabanı böyle. Unutmayın, MAGA tabanı İran'a karşı bu savaşın başlatılma biçimi konusunda bölünmüştü ve tabii ki o zamandan beri nasıl geliştiği konusunda da epey bir ayrışma ve kırılma var. Ve bence buradaki asıl mesele aslında Çin değil, bence seçimler. Dediğiniz gibi aklında Kasım seçimleri var. Donald Trump'ın çok ciddi bir sorunu var. O da İran'a karşı savaşın Kasım'a kadar bitmeyebileceği veya istikrara kavuşmayabileceği, göstergeler öyle olmayacağını söylüyor. Peki o zaman anlatıyı nasıl yönetecek? Şaşırtıcı bir şekilde bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin ile olan, Trump'ın Mayıs'taki Pekin ziyaretinden sonra biraz düzelmiş ilişkilerinin istikrarı pahasına yapıyor.
0: Bu konuşmayla MAGA tabanının bir kısmını kazansa da bu ara seçimlerde başarılı olması için yeterli mi?
1: Olayların bu hızı, Hesinda, çok kafa karıştırıcı değil mi? Yani alakasız olsa da Lindsey Graham birkaç gün önce öldü. Başka bir bağlamda manşet olacak pek çok şey bir sonraki büyük haberle silinip gidiyor. Şimdi ile Kasım arasında Trump'ın başlattığı veya kendiliğinden olan kaç tane büyük gelişme ve haber olacağını hayal edebiliriz. Bence bu daha çok bir rodeo gibi, yani o Kasım anına kadar dayanabilecek misin, tutunabilecek misin? Şu anki manevralar bu yönde. Elbette Trump belki bir zafer değil ama İran'la ilişkilerde bir istikrar umuyor olacaktır. Ve unutmayın, Xi Jinping'in sanırım Eylül ayında Washington'a gelmesi bekleniyor. Eylül sonu Trump'ın Pekin ziyaretine karşılık olarak kağıt üzerinde kararlaştırılan tarih gibi görünüyor.
0: Risk şu ki bugünkü yorumları bu ilişkiyi rayından çıkarabilir ve hatta bu ziyareti tehlikeye atabilir.
1: Evet, Çinlilerin bu tek konuşma nedeniyle ziyareti rehin tutması aşırı olurdu. Çünkü bu konuşma Çin'e karşı belirgin bir eylem veya misilleme içermiyor gibi. Bence Çinliler bunu Donald Trump'ın iç siyasete yönelik bir hamlesi olarak görecektir. Odak noktası ve hedef kitlesi öncelikle kendi ülkesi. Sanırım dünyanın geri kalanı bu konuda biraz kafa yoruyor. Muhtemelen Amerika'daki pek çok kişi de öyle. Ancak bence Çin her şeyden önce ABD ile istikrarlı ilişkiler istiyor.
0: Batısızlık, yani bugünkü konuşma batısızlığı derinleştiriyor mu?
1: Pek çok şey var. En basit haliyle bu Batı'nın ya da ABD'nin yok olduğu anlamına gelmez. Sadece uğruna çabalanacak daha çok şey var. Ve ABD ile Batı'nın küresel meselelerdeki rolü artık daha az. Yani bunu görüyoruz. Az önce tartıştığımız ve sizin de haberini yaptığınız Xi Jinping'in yapay zeka yönetişimiyle ilgili konuşması çok önemli. Çin hükümeti küresel yönetişim girişimi üzerine sadece birkaç hafta önce bir beyaz kitap yayınladı. Yine o kadar çok şey oluyor ki bu konu üzerinde pek durulmuyor. Yapay zeka yönetişimi Çin'in küresel güney ülkelerine ve Çin'e daha olumlu bakmak isteyebilecek gelişmiş dünyadaki ortaklarına sunduğu yeni yenilenmiş teklifin bir parçasıydı. Tüm bunların toplamı gerçekten de batısız bir dünya. Yani başka seçenekler, rakip teklifler var ve ABD soğuk savaş sonrası dönemin çoğunda olduğu gibi dünyanın tek ağır sıklet şampiyonu değil.
0: Xi Jinping'in bu yapay zeka konferansındaki varlığını nasıl okuduğunuzu merak ediyorum. Yapay zekanın Çin için kilit bir kaldıraç haline geldiği mesajını mı veriyor?
1: Evet, kilit kaldıraçlardan biri. Ve bence ilginç olan özellikle DeepSeek ve Çin'in teknolojideki bazı büyük ilerlemeleriyle ABD ile arasındaki farkı kapatması, Çin'in elde edeceği çok şey var. Küresel güney ülkelerinde çoğu 2013'te başlayan kuşak ve yol girişimi aracılığıyla ekonomik ortak olan hazır bir kitle var. Yani belki de Çin ile oldukça gelişmiş ilişkiler söz konusu. Bu yapay zeka cephesinde yeniden başlatılan bir teklif ve bence bence bu çok heyecan verici olur. Çünkü Çin maliyet açısından ABD, Japonya ve diğerleriyle rekabet edebilirse, bence bu Çin'in telekomünikasyon, yapay zeka yönetişimi ve teknoloji sağlama konularında ciddi ilerleme kaydetmesi için açık bir yol. Bu yüzden önümüzdeki birkaç yıl içinde elde edilecek çok şey olduğunu düşünüyorum.
0: Yani ayrışma kaçınılmaz, değil mi?

0: Yani belli ki Xi Jinping küresel güneyi tavlamak için elinden geleni yapıyor. Kazakistan, Kamboçya ve Tayland'ın hepsinin bu yapay zeka konferansında hazır bulunduğunu gördük. Yapay zeka alanında Çin nüfuzunu kullanmaya çalışıyor.
1: Kuşkusuz. Biliyorsunuz bu ilginç. Sonuçta bazen insanlar bunu bir tarafın ya da diğerinin kampında olmak gibi bir soğuk savaş olarak görüyor ama ben öyle düşünmüyorum. Küresel güney ve diğer bölgelerdeki bu ülkelerin bazıları için karma seçeneklerle daha çok ilgileniyorum. Ellerinde karma teknoloji var ve belki de bunlar uyumlu değil. Şu anda her iki taraf da onları kendi yanına çekmeye çalışıyor. Ve Çin kampına mı yoksa Amerika kampına mı dahil olacaklarını söylemek o kadar basit değil. Bunun belli teknolojiler ve girişimler üzerinden olacağını düşünüyorum.
0: Maliyetten olacağını tahmin ediyorum.
1: Maliyet üzerinden de olabilir. Ve bu durum ülkeleri şöyle bir Avrupalılara, Amerikalılara ve Çinlilere uzanan ilginç bir teknoloji bağımlılığı ve ilişkiler yumağıyla baş başa bırakabilir. Bu yüzden tüm pazarı ele geçirmenin şart olduğunu düşünmüyorum. Çinliler deneyecek, Amerikalılar da deneyecek ama maliyet çok önemli. Ayrıca Amerikan teknoloji şirketleriyle yapay zekanın aşırı değerlenmesi de önemli. Başka bir durum olduğunu da biliyoruz. O konuya girmeyelim. Fakat bu önemli bir nokta. Çünkü Amerikan yapay zeka devlerinin gelecekteki mali durumları ve aşırı değerlenmeleri üzerine paralel bir tartışma varken Çin maliyet bazında rekabet edebilirse bu durum önümüzdeki birkaç yıl içinde gerçekleşecek bir senaryo olabilir bence.
0: Yapay zeka güvensizliği artırıyor mu yoksa azaltıyor mu? Yani Çin ve Amerika Birleşik Devletleri gibi iki taraf liderlik rolünü ve baskın rolü üstlenmeye çalışırken bu durum nasıl sonuçlanabilir?
1: Bu konu üzerinde biraz düşündüm. Batısızlık kitabını yazarken herkesin teknolojiye sahip olması ve sosyal medyanın her yerde olması ilginç gelmişti. Ancak ifade özgürlüğünün olduğu liberal demokrasiler için bunun medeni siyaset üzerindeki etkilerini yönetmek çok zor oldu. Bunu sadece Amerika'da değil Avrupa ülkelerinde de görüyoruz. Tek partili bir devlette bunu yönetmenin daha kolay olduğunu söylemek o kadar basit değil. Bence dinamikler farklı işliyor ve uluslararası boyutu da var. Yapay zeka, silah sistemleriyle ekonomik baskı araçlarının ve bu tür şeylerin geliştirilmesini değiştirecek. Yani bence yapay zeka bizim ona yüklediğimiz anlamdır. Ancak yapay zekanın Amerika gibi liberal bir demokraside sivil toplumu ve siyaset pratiğini nasıl etkilediğine dair şimdiden çok farklı işaretler gördüğümüzü düşünüyorum. Diğer yerlere kıyasla.
0: Peki şu anki gelişimine bakınca sizi en çok ne endişelendiriyor?
1: Her şeyden önce sanırım silah sistemleri üzerindeki etkisi. Çünkü Amerika ve Çin arasındaki rekabetin diğer yüzü de açıkça Asya Pasifik'teki bu bölgedeki askeri denge üzerine bir yarış. Ve bir şekilde mucizevi bir silah geliştirme yolunda olduğunuzu düşünme arzusu muhtemelen en endişe verici şey. Ve muhtemelen bu endişeyi bir kat daha artıracak olan şey nükleer silahların komuta ve kontrolü üzerindeki etkileridir. Bunların hepsi yine önümüzdeki birkaç yıl içinde karşımıza çıkacak temalar.
2: Bloomberg GT Radyo. Reklam.
3: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz-15 Ağustos arası

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun.

0: Reklam.
1: Kamu spotu.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
0: Reklam.
4: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken Bird puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simil testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
2: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
3: Ziraat Katılım Bankkart, Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.
6: Öncelikli yayın.
7: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
8: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
9: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
10: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
11: Artık
12: Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
13: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
14: Bizi 47-16-50 seviyesine taşıyor. Biraz daha alışılmış yükselişlerin üzerinde bir yükseliş olduğunu söyleyelim. Euro TL'ye bakalım. Orada da 54 sınırını geçti parite. %0.26'lık bir artış var. Euro dolar paritesinde ise yine artıya geçen bir, yükselişe geçen bir pariteden bahsediyoruz. 1.14.43 seviyesine geldi. Euro dolar paritesi bu arada dolar endekste 100.77 seviyesinde. Şimdi Avrupa borsalarında da satışlar var. Londra saat 17'de hafif bir yükseliş sergiliyordu. O da eksiye dönmüş vaziyette. %0.08'lik bir geri çekilme var. Paris'te %0.73, Frankfurt DAX endeksinde %0.56 ve İtalya'da FTSE MIB endeksinde %1.15'lik

0: düşüşler takip ediyoruz. ABD borsaları da tamamen kırmızıda. Dow Jones'daki değişim %0.10 yönünde aşağı şekilde ilerliyor. S&P 500'de %0.60, Nasdaq'ta ise %1.24 oranında düşüşler var. Yine teknoloji hisseleri önderliğinde bir satış baskısı olduğunu görüyoruz orada. ABD tahvillerinde alımlar olduğunu söyleyelim. Bu alımlarla birlikte 10 yıllık tahvildeki getiri 4.52-54'e, 5 yıllıkta 4.24-47'ye, 2 yıllık tahvilde de 4.13-23 seviyesine gerilemiş vaziyette. MTI ile Bitcoin ekranında Brent petrol ve ABD tipi ham petrol ile başlayalım. Brent petrol yine saat 17 civarında 87 doları yukarı yönlü takip ediyordu, gözlemliyorduk. 2.87 yüzdesel yukarı yönlü değişimle bu dakikalarda $86.65. ABD tipi ham petrolde ise %3.10'luk bir yükseliş var. Burada da fiyat $81.40. Bitcoin %1.33'lük geri çekilmeyle $63.224'dan işlem görürken, gümüşte %0.32'lik bir yükseliş var. $55.70'deyiz ve spot altında $4000'ın altını bir miktar test ettikten sonra gelen alımlarla birlikte %0.60'lık bir yükselişle yeniden $4000 seviyesini yukarı yönlü bu defa test ediyor. Bakalım günün ilerleyen saatlerinde bunu başarabilecek mi diyelim. Ve rakamlar böyle, ama bugün borsaya yeni bir katılımcı geldi. Gong Şara Enerji için çaldı. Halka arzın detaylarını da Şara Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Mert Aytürk Bloomberg HT'ye yanıtladı. İzleyelim. Dönüşte Mehmet Özdemir'le seans notlarına devam edeceğiz.
1: Detaylarla başlayalım. Nasıldı talep?
2: Merhabalar. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Bizim halka arz büyüklüğümüz 6 milyar 230 milyon lira. Bu senenin en büyük halka arzıyız. 3.77 kat talep geldi. Burada da aslında beklentimizin altında olan tek kısım bireysel yatırımcıydı. Bunun da aslında doğal bir sebebi var. 2 haftalık halka arz serüveninde 6. firmayız. Tabii bireysel yatırımcıların belli başlı bütçeleri var buralara ayırdıkları. Biz 6. olduğumuz için de orada bütçeler kısıtlı gelmeye başladı diye düşünüyorum, ama talep tarafında çok mutluyuz tabii. 4 kata yakın bir talep aldık.
1: Peki halka arzdan elde ettiğiniz gelirleri nasıl kullanacaksınız ve orta uzun vadede şirketiniz için hedefleriniz nedir?
2: Biz %20 oranında halka arz olduk. Bunun %10'luk kısmı sermaye tarafına gidecek. %10'luk kısmı ortaklara gidiyor. %10 sermaye giden kısmın %15'ini biz yatırımlara ayırdık. %55'ini işletme sermayesine ayırdık. %30'unu da finansal borç kısmına ayırdık. %15'lik yatırım kısmı tabii doğal küçük görünebilir, ama bu zaten bizim normal zamanda sürekli yaptığımız yatırımlar. Yani halka arz sürecimiz 2 yılı aşkın bir süredir devam ediyor. Biz o süreçte izahnameye yazdığımız yatırımların birçoğunu yaptık. Bunları yeniliğe yeniliğe izahnamede yeni yatırımlar yaza yaza devam ediyoruz. Bu küçük görünmesin. İşletme sermayesi kısmı dediğimizde biz çok stoklu çalışan bir firmayız ve işletme sermayesine ihtiyaç duyan bir firmayız. Bu alanda da tabii bizi net kar kısmında çok rahatlatacak bir süreç olacaktır.
1: Peki enerji sektörünü bu kadar sık sık konuştuğumuz şu böyle bir dönemden geçerken sizin sektöre yönelik beklentileriniz nasıl?
2: Enerji sektörü tabii son zamanların en popüler sektörlerinden bir tanesi. Biz de bu enerji altyapısı sürecinin aslında damarlarıyız. Yani enerji üretiminden kullanıldığı alana kadar ki ara geçişlerin hepsinin biz sağlıyoruz. Nasıl sağlıyoruz? Yüksek gerilim enerji nakil hatlarının bütün bileşenlerini üretiyoruz ve aynı zamanda bunun da müteahhitliğini yapıyoruz. Bunu yapan Türkiye'de tek firmayız, bütün bileşenleri üreten. Aynı zamanda dünyada da sayılı firmalardan bir tanesiyiz. Enerji sektörü tabii yapay zekanın popüler olduğu, teknolojinin hızla geliştiği, popülasyonun arttığı, depolama merkezlerinin keza ihtiyaç duyulduğu bir dönemde katlanarak, talep olarak, ihtiyaç olarak katlanarak devam eden bir sektör. Bu da bizim tabii popüler olmamıza sebep oluyor bu alanda. Yaklaşık 10 sene içinde de bunun hızlanarak, katlanarak devam edeceğine ben inanıyorum.
1: Peki ihracat tarafında nasıl bir performans var? Burada beklentileriniz nasıl?
2: Biz 100 ülkeye aşkın bir ihracat ağımız var. Bu belli bir coğrafyalar değil, bütün coğrafyalara hakimiz. İşte Amerika'daki bütün coğrafyalar, Avrupa'da keza öyle bütün ülkelerde varız. İşte Uzak Doğu, Orta Doğu, Türkiye Cumhuriyetleri dediğimiz birçok alanda faaliyet gösteren bir firmayız. Markamız dünyada bilinir bir marka ve bizim alanımızda çıkan ihalelerde bizim haberimizin olmadığı çok nadir olur. O yüzden ihracat tarafında bir problem gözükmüyor. Sadece biz kendi alanımızda işte kapasite kullanım oranlarımızı yatırımlarla geliştirdiğimiz müddetçe müşteri tarafında problem yaşamıyoruz. O da sürdürülebilirlik dediğimiz başlık altında aslında işte dijital dönüşüm, yalın dönüşüm, yeşil dönüşüm gibi alanlara ciddi yatırımlar yapıyoruz. Yine öncelikli yatırımlarımızdan başta gelen sürdürülebilirlik olacak. Ve bu alanda da kapasitemizi artırdığımız müddetçe şirket güçlenerek devam edecek. İhtiyaç duyarsak da fabrika yatırımında yapmayı planlıyoruz.
1: Yeni pazar hedefleri var mı?
2: Pazarla ilgili söylediğim gibi çok değişken ve bütün pazarlara aslında hakimiz. Hangi pazarda enerji yatırımları hızlanırsa biz o pazarda oluyoruz. Yeni pazarda şunlardan örnek verebilirim. Savaştan yeni çıkmış ülkelerde ciddi enerji yatırımları oluyor. Biz de o pazarlarda her zaman oluyoruz. Bunları örnek işte Suriye, Ukrayna gibi çok uzak olmayan coğrafyalarda yine bizlere ihtiyaç duyulacaktır ve bizler orada başrolü oynuyor durumunda olacağız.
3: Yatırımın yolu Akbank.
0: Seans notları devam ediyor. Araştırma ekibimizden analistimiz Mehmet Özdemir'le birlikteyiz. Artık haftanın son işlem gününde seans notlarında Mehmet'in bizler için derlediği yorumları ve öne çıkan detayları alacağız kendisinden. Hoş geldin.
4: Hoş bulduk Didem.
0: Şimdi nereden başlayalım?
4: Yani bugün de yine haftanın diğer günlerini, geçtiğimiz günlerini aratmayan bir özellikle fiyatlama tablosu var diyelim daha doğrusu. Küreselde biraz daha hikaye belli.
0: Normalleşme diyorlar.
4: Yani normalleşmeyse de sert bir normalleşme, iniş düzlemi olarak söylüyorum.
0: Peki.
4: Yani
0: yükseliş de bir o kadar sertti kesinlikle. Ama hani aynen onu da öyle düşünecek olursak çok da haksızlık etmemek lazım herhalde değil mi?
4: Evet ama yani şu an biraz daha tematik bir düzeltmenin içerisindeyiz diyebilirim.
0: Peki o temayı çip üreticileri, teknoloji şirketleri diye konuşmuştuk zaten ki bilançolarda gelmeye devam ediyor aslında. İyi bilançolara rağmen gelen bu satışlar değerleme noktasındaki de işte o normalleşme ihtiyacıyla bir şekilde açıklanıyor öyle anlıyorum. Bunun ne kadar daha devam edebileceğine ilişkin herhangi bir yorum alabildin mi sen uzmanlardan şu ana kadar?
4: Şu anda değerleme çarpanlarına baktığın zaman her çift şirketinin çok pahalı olduğunu söylemek bir kere hani çok belki hani genel bir yorum olabilir Didem ama şunu söyleyelim ki o değerleme çarpanlarının bir miktardan normalleştiğini söyleyebiliriz. Keza şimdi Güney Kore tarafına bakacak olursan ki bugün Güney Kore tarafı kapalıydı. Orası tatildi, işlemden geçmedi ama Tayvan tarafına bakacak olursan inanılmaz sert satışlar. Yani TSMC tarafında 2025 Trump tarifelerinden bu yana ki o zaman %10 düşmüştü 7 Nisan tarihlerinde yanlış hatırlamıyorsam. Ondan bu yana en yüksek satış %7,3. Şimdi bunun iki farklı bacağını konuşuyoruz hep seninle. Bir momentum tarafı, bir değerleme tarafı. Momentum ise eğer son dönemde bu tarafta artık zaten çok ciddi bir şekilde katlanarak giden kaldıraçlı pozisyonlar diyeceğim. Çok ciddi noktalara ulaşan kaldıraçlı pozisyonların birbirine aşağı doğru gelirken en azından bir kar topu etkisiyle birlikte satışları bastırdığı taraf var. Ki bugün 5.8 milyar dolar çıkış ile Tayvan'dan özellikle hisse senedi bazında yabancıların en güçlü rekor çıkış olduğu gün. Dolayısıyla bu bir sinyal midir? Bunu önümüzdeki süreçte görebiliriz. Ama bir de 2008 krizini önceden tahmin eden ve ona göre pozisyonlanan işte Big Short filminden de bildiğimiz Michael Burry'nin de son dönemde zaten bu çip şirketlerine karşı Nvidia'da başta olmak üzere bugün Nvidia'nın özellikle tahtını en değerli şirket tarafında Apple'ın aldığını da görüyoruz. Evet. Hepsinde kısa pozisyonda olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla şimdilik bu roundda en azından Michael Burry biraz daha haklı çıkmış gibi gözüküyor. Ama onun dışında çip şirketlerinden eğer sıyrılacaksa ABD'deki perakende şirketleri, Walmart'tan tutun Home Depot'lara kadar birçok hisse, ki Dow Jones'un da her ne kadar şu an yatay olsa da kayıplardan bir miktar daha pozitife geçtiğini gördük. Perakende hisselerinde fena bir performans yok. Banka hisseleri biraz daha farklı ayrışıyor. Ama şunu söyleyebilirim ki bir de

0: Nidem, tahvillerde de çok ciddi bir satış yok. Yani bunun dolayısıyla bir tematik satışı olduğunu söyleyebiliriz. Brent petrol özellikle ilk son iki haftanın en yüksek seviyelerine doğru geldi. Yani tırmanmadan bahsediyorum. Artık o yukarı doğru gidiş iki haftayı buluyor. 87 dolarında bugün bir miktar üzerini test etmiştik. Günün hemen hemen en yüksek seviyelerinde olduğunu söyleyebiliriz. Ama baktığın zaman bu özellikle bu hafta içerisinde de 4.30 seviyelerine kadar tırmanan ABD 2 yıllık tahvil faizlerine alımları görüyoruz. 4 işlem günü üst üste aynı tabloyu 8 bas puan kadar sınırlı olmakla birlikte ABD 10 yıllıkları tarafında da görüyoruz. Orada da en azından iyimser bir tablo var. Dolayısıyla biraz da haftanın son işlem gününü piyasalar çip şirketleri özelinde satış baskısı ve çip şirketlerinin de endeksler üzerindeki yüksek ağırlığı dolayısıyla endekslerde kırmızı bir görünüme bırakıyor kendini. Onun dışında Bitcoin'e falan bakacak olursan da çok böyle inanılmaz işte 64 bin dolarların üzerini falan görmüştük. Orada işte %1,5 civarında satışlar var. Normalde biliyorsun hani herhangi bir riskli varlık öksürse direkt Bitcoin daha da nezle oluyordu. O taraf en azından biraz daha dirençli çıkıyormuş gibi gözüküyor. Fiyatlamalar küreselde bu şekilde, özellikle haftaya biraz daha Avrupa Merkez Bankası gibi merkez bankalarının faiz kararına da odaklanacağız. Şu anda ama bu satış nerede sonlanır? İlk sorduğun soru, analistlerin biraz kafası karışık.
1: Peki, yani burada tabii belki teknik seviyeler devreye giriyor. Evet. Onlar takip ediliyor. S&P 500 için 7400'leri konuşuyorduk ki artık o hani yukarı yönlü hareketle devam ettiği için herhalde 7400-7500 aralığı olarak da düşünülebilir. Şu anda da oralarda. İşin kötü tarafı hafta sonu geliyor. Yani hafta sonu iyi bir şey gibi ama her hafta sonu da yeni bir şeyler oluyor.
0: Kesinlikle.
1: Dolayısıyla bu kritik seviyelerde, altında da mesela 4000 dolar seviyesi kritik ya. Bu kritik seviyelerde haftayı tamamlıyoruz biz. Pazartesi gününe geldiğimizde neler olmuş olacak o esnada? Umarız zaten hani tansiyonu arttıracak bir şey olmaz ama iki haftadır bunu görüyoruz. O yüzden bu bekleyiş de biraz belki temkinliliğe yöneltiyordur yatırımcıları diyebiliriz. Şimdi hangi yatırımcılar daha temkinli? Yani içeride mi, gelişmekte olan ülkelerde mi, gelişmiş piyasalarda mı diye baktığımızda da aslında benzerlikler var değil mi? Yani içeride bizim performansımıza baktığımızda bizde de bir normalleşmeye doğru bir eğilim var gibi sanki. Bugüne özel olarak neler oluyor diye baktığımızda sen neler söyleyeceksin? Çünkü her şey bir aşağıda gibi. Yani bankalar %2'ye yakın, sanayi %1,15.
0: 76 hissenin bugün yönünü aşağı doğru çevirdiği bir ortam var. Şimdi özellikle Türk yatırımcısı tarafında takip edilen iki seviye, sen biraz önce bahsettiğin ons altında 4000 doların üzerine çıkacak mıyız, çıkmayacak mıyız? Buraların altını ciddi test eder ve saatlik kapanışlar yapar olduk Didem. Ama diğer taraftan da bir Borsa İstanbul tarafında 14.000 seviyesinin neresinde kapanacak? Neresinde kapanacağız? Haftalık bazda. Puan bazlı katkılara, baskılara geçmeden önce şöyle bir haftalık performansına baktığımız zaman, kapanışa kısa bir süre kala endeksin haftalık bazda %2,2 civarında negatif tarafta fiyatlandığını söyleyebiliriz. 5 işlem gününde biraz daha geri çekilme orada kendisini hissettiriyor. Tabii bunun özellikle son dönemdeki endeksin belki zayıf ya da yatay performansının en büyük sorumlularından biri de diyebiliriz ya da en büyük etkenlerden biri de diyebiliriz. Bankacılık endeksi o tarafta, bankacılık endeksi de %2'ler civarında negatif tarafta. Didem, orası 4 haftadır, eğer bu hafta kapanışı da negatif görecek olursak, 4 haftadır %10'u da aşan sert bir satış dalgasına maruz kaldığını söyleyebiliriz bankacılık endeksinin. Diğer taraftan her ne kadar bugün ya da bu hafta genelinde TÜPRAŞ'ın rekor seviyelerini konuşsak da sanayi endeksinde %2,4'ler civarında bir geri çekilme var. Belki pozitif tarafta eğer bir katkı sunacak olursam, orası hizmetler sektörü olabilir Didem. Hizmetler sektöründeki haftalık kazanç %1'ler, %1,5'lar civarında dalgalanıyordu en son. Tabii en büyük burada payı hizmetler deyince BİM tarafının aldığını söyleyebiliriz. Son dönemde belki biraz daha vaktimiz kalırsa bahsetmeye çalışırım ama gıda perakendeciliğine ilişkin raporlar geliyor. Bu tarafta biraz daha dirençli görünümün korunduğu defansif sektörler olması dolayısıyla. Dolayısıyla biraz daha hizmetler sektörünün ayakta kaldığı bir hafta. Bu haftaya girerken de şimdi Bir de...
1: Ama bu arada BİM bugün en çok negatif puansal katkı sağlayan üçüncü hisse.
0: Haftalık bazda baktığımızda, orada %3'ün de üzerinde bir kazanım görüyoruz bu hareketle birlikte. Yani bugün kendisini satışa bıraktı. Fakat tabii baskılar tarafına baktığımızda bugün Didem, destek finans faktöründe 75 puanlık baskısıyla dördüncü taban hareketini gerçekleştirdiğini görüyoruz. Dördüncü gün o tarafta en son öğlen tabandaki emirlere baktığım zaman yaklaşık 500 milyon TL'lik bir emir olduğunu görmüştüm. Tabii değişmekle birlikte her dakika en azından eğilimi vermek açısından oradaki eğilim ne kadar daha sürer? Tabii bunu biz bunu bilemeyiz ama takip edeceğiz. Diğer taraftan son dönemde biraz daha zayıflığını konuştuğumuz bu hafta içerisinde zaten hali hazırda sadece bugün %8'i Astor'dan geliyor ama Astor'un haftalık kayıpları %10'ları da bir miktar daha aştı. 34 puan onun negatif katkısı derken sen bahsettiğin BİM haftalık görünümde pozitif gibi ama bugün %3 civarında geri çekiliyor. Ereğli son dönemde dün tüm zamanların zirvesinde rekor kapanış yaptı TL bazda. Orası biraz daha %4 aşağı doğru geliyor. Bankacılık endeksinden bahsettin. Yani Akbank, İş Bankası hepsi %2'nin de bir miktar daha üzerinde satışta. Burada tabii endeksin bir miktar daha kırılgan görünümünü pekiştiriyor. Tabii şimdi pozitif tarafa baktığın zaman enerji şirketlerinin yani Brent petrol 87 dolara yakın dedik zaten. Geçti bugün dedik derken Tüpraş yavaş yavaş Didem 290 liralara doğru 300 liralara doğru bir yukarı doğru hareket. Dün çok sert bir yukarı hareket. Bugün kar satışı olmaksızın bir binde 8 daha üzerine koyuyor. 7 puan civarında katkı oradan. Aksa Enerji derken genel anlamda bugün gördüm %1,5 puan bazlı katkılarda aşağılarda biraz ama Petkim'in hareketi derken biraz daha enerji sektörüne yayılmış ama işte BIST 30 dışındaki hisse senetlerinin de biraz daha yukarıda olduğu bir performans sadece 24 hisse. Yani baktığın zaman bugün endeksin 4'te 3'ü düşüyor, 4'te 1'i yukarıda. Tabii bu tablo özellikle bizim hafta içerisindeki akışlarımıza baktığımızda Didem bu haftanın ana gündem maddelerinden biri TL varlıklarını ilgilendiren akşamki Fitch'in olası muhtemel not görünüm değerlendirmesi olacak ama onu da söyleyebilirim ki çok ciddi bir aksiyon beklenmiyor zaten. Dolayısıyla fiyatlamalarda herhangi bir etkisi olur mu ya da oldu mu bu zamana kadar? Orası biraz daha soru işareti. Çünkü rezervlerimize baktığımız zaman aslında her ne kadar bir iyileşmeye devamını görsek de genel anlamda gelişmekte olan ülke piyasalarında özellikle biraz daha petrol ithalatçısıysan eğer biraz daha kırılgan bir görünümün zaten altının çizildiğini uluslararası kurumlar tarafında da görüyorduk. Dolayısıyla Türkiye tarafında da her ne kadar rezervlerde son dönemde bir kuvvetlenme görsek de buradaki gidişat dışsal şoklara göre kırılganlık, enerji fiyatlarının yukarıda doğru kalması ne derece etkiler? Akşamki eğer hani zaten yaklaşık 11-12 gibi biraz daha gece saatlerinde karar açıklanıyor. Bunu da biraz daha yakından takip edeceğiz.
1: Pekala, şimdi geçen haftanın yabancı yatırımcı ilgisiyle ilgili hem tahvil hem hisse senedine yönelik veriler de geldi. Geçen hafta tahvil tarafı dikkat çekiyor.
0: Hareket olmamasına rağmen.
1: Evet, 1.25 milyar dolarlık tahvil almış yabancılar geçen hafta. Ocaktan biraz yayın öncesi de konuştuk. Hani bu hakikaten geçen hafta böyle bir şey de çok hissedilmedi de anladığım kadarıyla.
0: Evet, zaten hani 10 yıllık veya 2 yıllık tahvillerimize baktığımızda da gösterge tahvil faizlerinden de bunu görebiliyoruz Didem. Ama şunu söyleyebiliriz ki 23 Ocak haftasından bu yana en kuvvetli giriş. Evet. Seninle buraya özellikle her hafta ki bu veriler genelde perşembe gelir. Bugün tatil olması nedeniyle çarşamba günü cuma geldi. Her buraya perşembe günü geldiğimiz zaman hep hisse senedindeki dinamizmin daha yüksek olduğunu, oradaki frekansın arttığını ve yukarı aşağı yönde hani daha doğru tarif etmek gerekirse olduğundan bahsediyorduk ama bu sefer biraz daha o tersi olmuş gibi gözüküyor. Yabancının işte 1.2 milyar dolar civarında tahvile güçlü bir giriş olduğunu görüyoruz o tarafta. Fakat hisse senedi tarafında da biraz sanki son dönemde son 2-3 haftalık süreçte sanki biraz frekanslar orada daralmaya başladı Didem. İşte endeks zaten 14.000 aşağıda, 14.500 yukarıda. O bant içerisinde, dar bir bant içerisinde savruluyor. Fakat şöyle bir hisse senedi tarafına baktığımız zaman ise orada da çok sınırlı. Yani 33,5-34 milyon dolarlık bir hisseye giriş tarafında olduğunu görüyoruz. Tabii bunu iki farklı çeşitle yorumlayabiliriz. İşte hani en azından bir satış eğiliminin olmadığı bir tabloda son baktığımız zaman işte son tablo daha biraz daha böyle daha hacimlerin veya işte biraz daha frekansın küçüldüğünü de işaret ediyor. Hisse senedi tarafında ama tabii özellikle yabancıların da bir nebze Fitch gibi kurumların raporlarını yakından takip edeceğini söyleyebiliriz o tarafta. Hali hazırda işte son dönemde biz biraz daha MSCI gibi, S&P gibi kurumlardan da uyarılar almıştık. O tarafta yakından takip ediliyor yabancılar açısından da Didem.
1: Peki, ben de şimdi endekse bakıyordum da Temmuz 2025'ten bu yana sanki ilk kez tekrar 14.000'in altını görüyoruz.
0: Yani kapanış noktasında
1: yok, yani, evet
0: onu söyleyebilirim.
1: Son bir yıl, bir dakika, bu nereye tekabül ediyor? Hayır, çok özür dilerim. Haziran 2026'dan bu yana ilk kez tekrar bir 14.000'i aşağı yönlü zorluyor. Hatta çok büyük ihtimalle de yani kapanışta oradan gelecek. 2 dakikası var. Eşleşmelerde eğer çok önemli bir etki olmazsa da şu anda zaten 13.981 seviyesindeyiz. Şimdi son bir not daha ekleyebilirsin belki. Bütün bu gündem içerisinde kalan sürede ne dersin?
0: Kısaca hemen bahsedeyim. Şimdi gıda perakendelerinden bahsettim. Akyatırım'ın bir güncellemesi var o tarafta. Akyatırım model portföyüne Migros hissesini çıkarırken bir diğer gıda perakendecisi olan Şok Marketler'e öneri listesini eklediğini söyleyebiliriz. Burada özellikle Şok tarafına baktığımız zaman mevsimselliğin de desteğiyle bu çeyrekte serbest nakit akışındaki toparlanma özellikle hissenin yılbaşından bu yana BIST 100 endeksine göre %24 daha zayıf performans göstermesi dikkate alındığında orta vadeli katalizör olacağını düşünüyorlar. Şok 2027 tahmini dolar bazlı olarak söylüyorum 11 fiyat kazanç çarpanıyla işlem görmekte olup uluslararası benzerlerine göre %25 iskontolu işlem görüyor. Migros'a ilişkin de olumsuz değiller. Oradaki olumlu görüşlerini koruyorlar Didem. Evet. Ama uluslararası bazda o tarafın iskontasının bir miktar daha dar olduğunu söyleyebiliriz ve bu taraftan bazı sebeplerden dolayı da bununla ilişkin biraz daha orada gıda perakendecileri arasında bir değişiklik yaptıklarını söyleyebilirim.
1: Çok teşekkür ediyoruz
0: teşekkür ederim.
1: Bu son not içinde. Pazartesi görüşmek üzere diyelim. Ben gidiyorum. Borsayı kapatmaya buyurunuz.

0: BIST 100 günü ve haftayı %1.90'lık geri çekilmeyle 13.981 puan seviyesinden noktaladı. Bugün 13.962 görmüştük. En düşük gün içi gördüğümüz en düşük seviyelere yakın bir noktadan kapanan piyasada 166 milyarlıkta işlem hacmi geçti. Şimdi detaylar ve önümüzdeki haftaya ilişkin beklentileri almak üzere Philip Capital'a gidiyoruz. Araştırma direktörü Banu Dirim hazır ve bizi bekliyor. Banu, hoş geldin. Şimdi bugün biraz 14.000 seviyesinin artık altına kayıp orada kapanış gerçekleştiren bir endeksle karşı karşıyayız. Tabii çok fazla gündem başlığı var. Sadece içeride değil ama dışarıdan da etki altında olabileceğimizi düşüneceğimiz başlıklar var. Senin notlarında hangileri daha fazla dikkat çekiyor?
1: Dediğin gibi hem küresel hem yurt içi gelişmeleri takip ediyoruz ve hafta geneline de baktığımızda ön plana çıkan gündemler biraz değişti. Hafta başında belki hafta sonundaki jeopolitik gelişmelerle başlamıştık. Bununla beraber piyasa etkisinin nispeten sınırlı olduğunu belki yorumlayabiliriz. Ateşkesin bozulması, çatışmaların tekrar başlamasına rağmen piyasalar bunun kısa süreli olacağına sanki inanmak istediler ve çok majör bir baskı görmedik. Özellikle küresel piyasaları da beraber değerlendirdiğimizde. Yine hafta ortasında gelen Amerika verileri önemliydi bu hafta. TÜFE ve ÜFE verilerini sırasıyla küresel piyasalar takip etti. Bu verilerin ılımlı bir seyir izlemesi, geçtiğimiz dönemde artmış olan FED faiz artırımı endişelerini yatıştırmış oldu. Bu da jeopolitik riskleri bir miktar dengeleyen bir etki yarattı. Tabii bu arada Türk piyasaları çarşamba günü kapalı olduğu için bunları bir kısmını daha izlemede kaldık diye söyleyebiliriz. Ama Perşembe Cuma gününe geldiğimizde biraz artık resim değiştiğini görüyoruz. Özellikle teknoloji hisselerine yönelik baskının küresel piyasalarda belirgin bir etki yaratması, hem Amerika hem Asya tarafında derin satışlara sebep olması biraz risk iştahını küresel bazda da zayıfladığı bir görüntüye işaret etti. Bu arada bunların hani hem mevcut algılar etkili, hem bazı şirket haberleri ve bilanço açıklamaları da kısmen etki sağladı bu görüntüye diye söyleyebiliriz. Bugünkü haber akışlarına baktığımızda veya en son dünden devraldığımız haber akışlarına baktığımızda SpaceX'in son fırlatma denemesinin iptal edilmesi olumsuz, zaten en önemli faktörlerden biri oldu. Son açıklanan bir iki bilanço da yine beklentileri karşılasa da belirli düzeyde hayal kırıklığı yarattığını gördük. Bunlardan bir örnek mesela bugün gördüğümüz Netflix sonuçları. Bunlar da teknoloji hisselerine yönelik biraz olumsuz algılama yarattı diye altını çizebiliriz. Yurt dışından böyle bir gündem devralırken endekste de 14.000 civarında zorlanmalar, realizasyon etkili oldu. Dün bankalar üzerinde daha yoğun bir baskı vardı. Bugün sanayi hisseye endeksine de yayıldığını gördük ve daha dengeli bir kayıpla, %2'ye yakın bir kayıp, 1.9 kayıpla günü tamamlamış olduk. Siz de değindiniz, 14.000'in altında bir kapanış gerçekleştirdik. Gelecek hafta baktığımızda takvimde neler var diye, bunu değiştirebilecek, katalist olabilecek bir gelişme var mı diye baktığımızda makro ajandada nispeten daha sakin diyebiliriz. Küresel bazda Avrupa Merkez Bankası ve öncü PMI'lar göze çarpıyor. Türkiye özelinde tabii ki PPK önemli olacak. Bugün Fitch'ten, haftaya Moody's'ten kredi not değerlendirmesi, bunlar kısa vadeli hareketlilik yaratabilir gibi gözüküyor. Genel görüntüde özellikle kredi not değerlendirmelerini hatırlatmak gerekirse anketlerde herhangi bir değişiklik beklenmediğini söyleyebiliriz. Görünümle ilgili revizyon ihtimali var ama o da çok güçlü ve genele yayılmış bir beklenti değil. Olursa belki pozitif sürpriz olabilir diye yine akılda bulunduralım. Onun dışında makro tarafta PPK ile de ilgili de belirtmek isterim ki şimdilik PPK tarafından bir faiz değişikliği beklenmiyor. Bununla beraber metindeki açıklamalar Satır araları oldukça önemli olacaktır. Enflasyon görünümüyle ilgili biraz daha ılımlı açıklamalar geldikçe belki yıl sonuna doğru faiz indirimi beklentileri yavaş yavaş güçlenebilir. Bu da pozitif katalist olabilecek bir faktör diye aklımızda bulunduralım.
0: Banu Dirim, çok teşekkür ediyorum. Merkez Bankası'nın faiz kararı da 23 Temmuz Perşembe günü, onu da hatırlatalım tekrar. Kolaylıklar diliyorum Banu, hepinize ve iyi hafta sonları. Efendim, seans notlarının sonuna geldik. Bir araya gidiyorum. Dönüşte günden kalanlarda tekrar görüşmek üzere.
2: Bloomberg GT Radyo. Reklam.
3: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com.

0: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
2: Kripto. Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Size Fuzul uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.
6: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktiniz sizin.
0: Reklam.
7: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Saatlerimiz 18.20 oldu. Elimizde günden neler kaldı diye bakacağız. Şimdi ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz bir kez daha. Borsayı tamamladık, kapattık az önce. Seans notlarında bir geri çekilme yaşandı. Bugün 14.000 puan seviyesinin altında bir kapanış. 13.981 net olarak ve %1.90'lık geri çekilme ile gerçekleşti bu kapanış. Bugün 166 milyar lirada kaldı işlem hacmi. Dünün %10 altında ama bankacılık endeksi %1.91, sanayi endeksi ki dünkü dengelenmede sanayi endeksinin pozitif katkısı vardı. Bugün %1.16 oranında düştü. Tüpraş, Aksa, Migros gibi 3 hisse sırasıyla 9, 2 ve 2 puanlık sadece pozitif katkı sağlarken Destek Finans 4. günde de taban kapattı ve 75 puanlık negatif katkısı var. Onu Astor takip etti 35 puanla ve BİM geldi peşi sıra 26 puanlık negatif etkiyle. Bir de bugün Akbank'ı ve Ereğli'yi ekledik. Ereğli 18 puan, yine Akbank 18 puanlık negatif katkı yapan hisseler oldular. Bu arada dolar TL'de de bugün %0.15'lik bir yükseliş olduğunu takip ediyoruz. Kur 47.16.51'e geldi. Euro TL tarafında da yükseliş %0.25 civarında, bir ara 54'ü gördük ama şu dakikalarda 53.99.71 seviyesindeyiz. Euro dolar paritesinde de %0.02'lik bir yukarı yön var. 1.14.44'e işaret ediyor parite. Avrupa borsalarında da genel olarak kırmızılar dikkat çekti. Gün boyunca neredeyse Londra bir miktar bunun dışındaydı. Biraz artıda, biraz ekside gibi. Şu anda da o biraz ekside anlarından birini yaşıyor. %0.05'lik bir geri çekilme var. Ancak öte yandan Frankfurt'ta %0.45, Paris CAC 40 endeksinde %0.52 ve İtalya'da %1.19'luk düşüşler olduğunu görüyoruz. Buradan ABD borsalarına dönüp baktığımızda daha belirgin satışlar bu cephede dikkat çekiyor. Nasdaq örneğin %1.52'lik bir düşüş sergiliyor. Hatta bu dakikalarda biraz daha hızlandı, %1.55 oldu. S&P 500'de %0.82, Dow Jones'da da %0.18'lik düşüşler var. Bunun karşısında ABD tahvillerinde az da olsa alıcılı bir seyir olduğundan bahsetmek mümkün. ABD 10 yıllık tahvil getirisi 4.52.74. 4-5 yıllığınki 4-25-01, 2 yıllık tahvil getirisi de 4-13-87'de. MTI ile Bitcoin ekranında da tek kırmızı Bitcoin tarafında %1.60'lık bir düşüş var. 63 bin dolar sınırına doğru geldiğimizi görüyoruz. 63 bin 52 dolardan geçiyor işlemler. Öte yandan Brent petrol gün içinde 87'yi yukarı yönlü test ettikten sonra bir miktar burada durulma var. %2.20'lik bir primden bahsetsek de 86 dolar sınırına doğru da iyice yaklaştık. ABD tipi ham petrole dönüp baktığımızda ise %2.69'luk bir yükseliş 81 dolar 7 sentten geçen işlemlere işaret ediyor. Ve gümüşle altına hızlıca bakalım. Altın tarafında 4000 doların altını gördük biliyorsunuz ve buralarda kalır mı kalmaz mı diye takip ederken 4000 dolar seviyesinin yeniden yukarı yönlü test edildiğinden bahsetmiştik. Bu dakikalarda %0.80'lik bir yükseliş var. 4007 dolardan geçiyor işlemler. Gümüşte de %0.58'lik artış bize 55 dolar 85 sent seviyesine kadar ancak taşıdı. Bundan sonrasını yine takip ediyor olacağız diyelim. Rakamlar genel hatlarıyla böyle. Şimdi bugün elbette Fitch'ten bir değerlendirme raporu bekliyoruz. Bir değişiklik, bir öngörü bu konuda çok da ifade edilmiyor. Ama biz yine beklentileri soracağız elbette. Günden bize kalan belki de tek beklenti Fitch tarafında. Önümüzdeki hafta Moody's'de katılacak buna. Şimdi Info Yatırım Yatırım Danışmanı Tunç Safa Altunsaray bize anlatacak telefon attığımızda kendisi. Tunç, hoş geldin. Nasılsın?
2: Merhaba Didem Hanım. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
1: Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Nihayet haftayı noktaladık. Gerçi bizim için kısa haftaydı ama yine de oldukça volatil bir haftaydı. Evet. Öyle değil mi?
2: Kesinlikle öyleydi. Borsa İstanbul tarafında öyle baskılı bir haftayı net bir şekilde geride bıraktığınızı söyleyebilirim ilk önce.
1: Peki detayda neler dikkatini çekti Tunç, onları da alayım ve elbette önümüzdeki haftaya ilişkin de yorumunu merak ediyorum.
2: Yani aslında bu hafta içerisinde Borsa İstanbul tarafındaki en büyük hikaye bence hem genel olarak da aslında baktığımızda en büyük hikaye kısmı ABD ve İran arasındaki belirsizliğin, çatışma durumunun artarak devam etmesi oldu ki bu da petrol fiyatlarını yukarı götürdü. Petrol fiyatlarını yukarı götürmesiyle birlikte enflasyonların pik yaptığı bu dönem içerisinde ikinci dalga bir enflasyon riski oluşum beklentisiyle hem dünya borsa tarafında olsun hem içeri tarafta olsun geri çekilme yaşadığımızı söylemek doğru olacaktır. Ki buna da beraber hafta içerisinde özellikle bankacılıkla ilgili yabancı kurumların da yayınlandığı raporlar X-Bank tarafındaki biraz da satış dalgası sebebiyet verdi. X-Bank tarafındaki satış dalgası sebebiyet vermesiyle beraber endeks tarafı kritik noktalarda tutunamayarak ve hafta sonu riskini almak istemeyen yatırımcıların ve aynı zamanda KOSPI'den itibaren başlayan satış dalgası yansıması sert bir kapanışı geride bıraktığınızı söylemek doğru olacaktır. Ama buradaki kritik unsurlardan bir tanesi şu olacak. Yani endeks tarafının günün son saatlerine doğru 14.000 seviyesini aşağıda sarktığını gördük. Haftaya burada 14.000 üzerine tekrardan bir atıp orada bir sıkışma alanı yaratırsa ilerleyen zamanlarda yeni bir hikaye kısmı tarafında farklı fiyatlamaları tabii ki görebiliriz. Ama tabii ki bu hikayeli kısmının oluşması çok önemli olacaktır. Benim burada çok değer verdiğim noktadan bir tanesi yabancılardan ciddi bir anlamda tahvil alımı gerçekleşmiş geçtiğimiz haftalarda. Yabancı tarafının genelde işlem yapma yeteneğine veya işlem yaptığı noktalara baktığımız zaman da hisse senetlerine girmeden önce ciddi bir tahvil alımları yaptıklarını biz görüyoruz ki bu da bence bu hafta gelen en olumlu verilerden bir tanesi diyebiliriz. Ama özellikle bu hafta Fitch var, akşam olası Fitch değerlendirmesini karşılayacağız. Buradaki piyasa beklentilerine baktığımız zaman da hani herhangi bir değişiklik not görünümünde olsun, kredi notu tarafında olsun bir değişiklik beklenmiyor. Fakat bence çok büyük bir kısım olacak. Yayınlanan rapor kısmında ilerleyen dönemler için bizim not arttırımı bir hikayemizin oluşabilmesi için beklentilerini veya bunun için gerekli koşullardan bahsedecekler mi? Eğer buradaki beklentilerini bahsederler veya gerekli koşulları söylerlerse veya paylaşırlarsa raporlu kısmında bu da aslında baktığınızda ilerleyen dönemde için bizim bir hikaye oluşturmamıza sebebiyet verebilecek unsur olacaktır ki hafta gene aynı zamanda hem ECB tarafında olsun hem içeride Merkez Bankası'nın faiz kararlarını karşılayacağız. Günün sonuna baktığımız zaman da haftaya baskı olarak geçirdik. Petrol fiyatlarının yukarı yönlü gitmesi ikinci dalga bir enflasyon riskini piyasalarda barındırdığından dolayı hem yurt dışı tarafta olsun hem yurt dışı tarafta olsun satış baskısı sebebiyet verdiğini söylemek doğru olacaktır. Bundan sonra ise gelecek enflasyon rakamı verilerini ve ABD ve İran arasında gelecek gelişmeleri yakından takip etmemiz lazım diye toparlamış olayız.
1: Hepinize kolaylıklar ve güzel bir hafta sonu diliyorum Info Yatırım'da. Şimdi Londra'ya dönüyoruz. Bloomberg HT Avrupa Piyasaları analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu bizlerle birlikte. Ceren hoş geldin. Yoğun bir haftaydı yine. Önümüzdeki hafta da bundan aşağı kalır yanı yok aslında. Onu da not etmek lazım ama şimdi senin elindeki notları almak isterim. Hem bugün özelinde neler oldu Avrupa tarafında hem de belki önümüzdeki hafta neler bekleniyor?
3: İdem, evet, oldukça yoğun bir haftaydı. Bugün özelinde de baktığımız zaman yoğun bir haber akışı var Avrupa'da. Tabii Avrupa borsaları haftanın son işlem günü düşüşte tamamlıyor. ABD-İran çatışmasının yeniden tırmanabileceğine ilişkin endişeler, aynı zamanda yüksek değerlemelere dair kaygılarla teknoloji hisseleri öncülüğünde bir satış dalgası var. Bugün Avrupa'da çip hisselerindeki düşüşün etkisiyle teknoloji grubunda kayıplar %2,5'un üzerine çıkmış durumda. Ve Mayıs başından bu yana en düşük seviyeye indi teknoloji sektörü. Aynı zamanda bankalar ile madencilik sektörleri de zayıf bir performans sergiliyor bugün. Basra Körfezi genelinde çatışmaların tırmanması ve aynı zamanda Hürmüz Boğazı konusunda herhangi bir uzlaşma sağlanamamasıyla birlikte petrol ve doğalgaz fiyatlarında yükselişin yeniden hızlandığını takip ettik biz bu hafta. Doğalgaz vadeli kontratları bugün 57 euro megawatt saat seviyesine çıktı ve haftayı yaklaşık %19 oranında bir artışla kapatma yolunda ilerliyor. Bu da Mart ayından bu yana görülen en büyük haftalık yükseliş olacak. Aynı zamanda petrol fiyatlarına baktığımız zaman Brent petrolün varili 86 dolar seviyesinde ve Nisan'dan bu yana en büyük haftalık kazancını kaydediyor. Küresel çapta çip üreticilerindeki satışlar bugün hız kazandı. Nasdaq endeksine baktığımız zaman orada kayıpların %1,5'a ulaştığını görmekteyiz. Tabi bu yılki borsa rallisine öncülük etmişti sektör fakat artık gelen bilançolarla da beraber yapay zeka harcamalarının gerekçelendirilmesinin giderek zorlaştığı yönündeki endişelerle ayı piyasasına doğru ilerliyor. Yarı iletken devlerinde bu hafta görülen satış dalgası Nisan 2025'te gümrük tarifeleri nedeniyle yaşanan çöküşten bu yana en sert haftalık düşüş olmaya hazırlanıyor. Sektör endeksi rekor seviyelerden yaklaşık %20 oranında geriledi ve aynı zamanda Çinli yapay zeka girişimi Moonshot'ın sağladığı teknolojik atılım da sektöre yönelik iyimserliği iyice azalttı. Yüksek değerlemelere sahip teknoloji hisselerinden ekonomik büyümeye duyarlı şirketlere yöneliş de satışları artırmış durumda. Diğer tarafta şu anda tabii rekabet giderek artıyor. Aynı zamanda olası kapasite fazlası ve yapay zeka yatırılan milyarlarca doların karşılık verip vermeyeceğine ilişkin kaygılar da sektörde dalgalanmalara yol açmış durumda. Diğer tarafta kurumların beklentilerine bakacak olursak Citigroup hisse senedi rallisinin teknoloji sektörünün ötesine yayılabilmesi için artık sektörler arasında sert rotasyonlar yaşanması gerektiğini ifade ediyor. Mevcut zayıflığın genel bir bozulmadan ziyade sektörler arasındaki yön değişimini yansıttığını söyledi. Goldman Sachs'a baktığımız zaman yapay zeka bağlantılı işlemlerdeki yeni çözülmenin hala momentum kaynaklı kaldıraç azaltımı hikayesi gibi göründüğünü ifade etti kuruluş. Hatta hareketin son aşamalarına yaklaşılmış olabilir dedi ve pozisyonlanma artık daha temiz görünüyor açıklamasını yaptı. Ancak kalan temel risk bu bilanço sezonunda yapay zeka yatırım harcamalarının beklentileri karşılamaması ya da yapay zeka hikayesinin daha yapısal şekilde zayıflaması olabilir. Şimdi tabii gözler önümüzdeki dönemde açıklanacak bilançolara çevrildi. ABD'li Alphabet 22 Temmuz'da bilançosunu açıklayacak. Meta ve Microsoft ise 29 Temmuz'da, Amazon ise 30 Temmuz tarihinde bilançosunu açıklamaya hazırlanıyor. Avrupa'ya baktığımız

zaman önümüzdeki hafta yani 20 Temmuz haftasında gözler ağırlıklı olarak banka bilançolarında olacak. Santander, UniCredit ve BNP Paribas'ın da aralarında bulunduğu bir dizi banka.

0: odağının teklif edilen devralmayı engellemekten artık anlaşmanın koşullarını şekillendirmeye doğru yavaş yavaş kaydığını gösteriyor. Tabii önemli bir değişim bu. Alman hükümetinin burada belli başlı talepleri vardı. İşte Commerzbank'ın ülkenin bel kemiğini oluşturan orta ölçekli şirketlere verdiği desteği sürdürmesi gerektiğini ifade ediyor. Aynı zamanda bankanın borsada ayrı bir şirket olarak işlem görmeye devam etmesini ve genel merkezinin bulunduğu Frankfurt'un önemini korumasını istiyor hükümet. Başbakan Merz'den açıklamalar geldi. Devralmaya aslında ilkesel olarak karşı olmadığını söyledi. Ancak UniCredit'in süreci yürütme biçimini eleştirmeyi sürdürdü ve Commerzbank'ın Alman ekonomisinin finansmanındaki kritik rolüne dikkat çekti. UniCredit'in gerekli düzenleyici onayların ardından Commerzbank'taki payını %50'nin hemen altına çıkarması bekleniyor ki bu oran yatırımcı toplantılarında fiili kontrol sağlayarak bankanın kararlarına belirleyici olmasına imkan tanıyabilir. Diğer tarafta bugün Avrupa Komisyonu'ndan önemli bir hamle geldi. Avrupa Birliği'nde banka birleşmelerine yönelik siyasi müdahaleleri sınırlamayı ve birlik içerisindeki sınır ötesi bankacılığın öndeki engelleri kaldırmayı hedefliyor komisyon. Böylelikle Avrupa Birliği bankalarının daha büyük ölçekli ABD'li rakipleriyle daha etkin bir şekilde rekabet edebilmesi amaçlanıyor. Tabii komisyon cuma günü yani bugün yayınladı bu raporu. Detaylarına baktığımız zaman Avrupa Birliği içindeki yapısal engeller bankaların şu anda büyümesini sınırlıyor. Ve daha entegre ABD piyasasının sağladığı ölçek ekonomilerinden faydalanan Amerikan bankalarına karşı dezavantaj yaratıyor. Raporda dikkat çekilen noktalar bunlar. Avrupa'daki banka birleşmeleri ise büyük ölçüde ulusal sınırlar içerisinde kalmaya devam ediyor dedi kuruluş. Diğer tarafta Almanya, Fransa, Çin'e karşı yol haritası sunma hazırlığında. Burada da liderlerden bugün gelen açıklamaları takip ettik bu konuya ilişkin olarak. Almanya Başbakanı Merz, Almanya ile Fransa'nın Çin'e karşı daha kararlı bir tutum konusunda yakınlaşmasıyla Avrupa Birliği ile Çin arasında giderek büyüyen ticari dengesizliklerin artık ele alınması gerektiğini söyledi. Macron ile ortak bir basın toplantısı düzenledi Merz ve burada yaptığı açıklamada Pekin ile yeni bir çatışma istemediğini yineledi. Ancak Çin'e karşı hızla büyüyen ticaret açığına artık bir çözüm bulunması gerektiğine dikkat çekti. Macron ise daha sert ifadeler kullandı. Avrupa'nın Çin'in agresif ticaret savaşıyla karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. Zaten Bloomberg'de daha önce bir haber yer almıştı ve bu haberde Merz'in Avrupa Birliği'nin içine karşı daha güçlü adımlar atmasına destek vermeye giderek daha açık hale geldiği belirtilmiş. Çünkü Macron başından beri aslında Çin'e karşı daha sert bir tutum içerisinde olması gerektiğini savunuyordu. Fakat Merz buna karşı çıkıyordu. Artık bugünkü gelen açıklamalardan Macron'un Merz'i ikna ettiğini anlıyoruz. Tabi bu politika değişikliği Avrupa sanayisini korumaya yönelik yeni yaklaşımın şekillendirilmesinde belirleyici olacak. Çünkü Avrupa Birliği Çin'in küresel ekonomideki hakim konumunu varoluşsal bir tehdit olarak değerlendiriyor ve 360 milyar euroyu aşan ticaret açığını nasıl azaltabileceği konusunda kapsamlı bir strateji geliştiriyor diyebiliriz Didem.
1: Ceren çok teşekkür ediyorum hem bu notlar için çünkü tam da senin bıraktığın yerden biz devam ediyor olacağız şimdi hem de sana güzel bir hafta sonu diliyorum. Hakan Güldağ yanımda gazeteci yazar. Hakan Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Ceren'den de dinledik bizim de gündemimizde vardı Macron'un özellikle Merz'le aslında tam uyuşamadığı ama nihayet aynı noktada herhalde mutabık kaldıkları bir gündeyiz. Doğru. Çünkü Eylül'e kadar Çin ticaret savaşına yönelik ortak bir çalışma, bir girişim yapacağız. Artık bunun önüne geçmemiz lazım dedi. 360 milyar euroluk ticaret açığı var çünkü Avrupa'nın. Şimdi biz bunu Avrupa hay Allah bununla nasıl baş edecek şeklinde değil de biz nasıl etkileniyoruz bütün bu Çin mevzundan özellikle de Avrupa zaten biraz hani hem verdiği sözleri çok tutmayabiliyor hem de biraz yavaştan adım atabiliyor. Bu çerçevede baktığımızda bizi ne kadar etkileyecek sizce?
2: Şimdi bir kere Merz'in de artık Macron'a daha doğrusu Fransa'ya daha sert tedbir alma taraftarı gibiydi. Hı hı. Çünkü en çok verenlerden bir tanesi Fransa. Almanya ise ben hala Çin'e satıyorum. Alman şirketlerinin oradan kazandıkları Almanya gayri safi yurt içi hasılasının %6'sını oluşturuyordu. Fakat bu tablo da tamamen değişti. Yani artık Çinli kendi araçlarını beğeniyor. Kasa sorunlarını da çözdüler kendileri. Kendi beğendikleri tipte yapıyorlar. Tabii. Bir takım çok önemli markalar 400 binlerden 40 binlere geldi.

0: geriledi Çin'deki satışları bakımından. Ama buna karşılık Çin'in elektrikli araçları Almanya'da çok çok daha yüksek bir satış rakamlarına
1: Almanya'da
0: ulaşıyor.
1: Kapanan fabrikaları konuşuyoruz otomotivde.
0: Çok doğru
1: yani
0: ve söz vermelerine rağmen tabii, üstelik değil tabii. mi? Yani 12 evet. ay önce asla kapatmayacağız öyle tabii. şey olmaz diyorlardı. Ama işte bir takım işten çıkarmalar falan söz konusuydu. Tabii. Şimdi hem fabrika kapatma hem işten çıkarma ikisi birlikte söz konusu. Bu artık zaten bazı tedbirler almaya doğru götürmüşlerdi. Ne yapıyorlardı? Çin araçlarına ya seninki yeşil mutabakata uygun değil. Sen bunu yeşil işte ikiz dönüşüme vesaireye tabii. uygun yapmadın. Onun için sana şu kadar vergi diyorlardı. %49 falan ama onlar da kesmedi. Olmadı. E-ticarette çok %89'unu Çin'den aldıklarını anladılar, kavradılar. %89 Avrupa'ya gelen e-ticaretin %89'u Çin kaynaklı. Buna da dediler ki bizim buraya bir şey yapmamız lazım. Kapıları kapatmaya başladılar ama bu sırada Türkiye'ye de kapıyı kapattılar. Bizimkiler gittiler, görüştüler, evet dediler haklısınız. Bizim asıl derdimiz Çin. Bizim de asıl derdimiz Çin. Çünkü bizim de zaten satışlarımızın önemli bir kısmı e-ticarette. Çin kökenli diyelim şeyler üzerinden. Orada bazı tedbirler aldık biliyorsunuz evet, biz de. Evet. Ve onun için bir parça hava değişmeye başladı. Ama yine de tabii ki yani online platformlar olarak orada büyük bir ağırlık var. Buraları dengelemeye çalışacak. Avrupa'da dengelemeye çalışacak. Şimdi biraz daha kendimizi anlatabilir hale geldik. Biraz daha Türkiye'den alımların artmaya başladığı bir süreç yavaş yavaş kendini hissettirdi. Tabii ki savaş da buna bir yol açmıştı. Navlun yukarıya çıkınca bize doğru bir yönelme tabii. oldu. Ama bunlar bir takım alışkanlıklar yaratıyor. Demek ki Türkiye'de o kadar da boş geçilmesi gereken bir yer değil. Her zaman bize lazım bir ülke olarak kabul görüyor. Bu savunma sanayi de dahil. Ama her şey bu işin içine tabii. artık giriyor. Türkiye'nin tedarik biraz daha artacak beklentisi var bizden.
1: Ya biz geçen hafta ama evet. bunun aslında tabii belki de hem sektör bazlı hem de tabii konu bazlı evet. ele almak lazım. Evet. Çünkü böyle topyekün bir karar Doğru. yok ama demir çeliği konuşmuştuk geçen hafta. Siz çok önemli bir noktaya Doğru. dikkat çekmiştiniz. Sonra biz Vahap abiyle Vahap Munyar'la da yine aynı konuyu konuştuk. Şimdi bir toparlama yapalım, dönelim tekrar ona. Demir çelikte düşürülen kotalar, ya Türkiye'den evet. ithal edilen kotaları düşürdülerdi ve hani bununla ilgili hemen ön almak lazım evet. demiştiniz siz de ve bir takım şeyler de oldu. Bir toparlayalım mesela orayı.
0: Yani olan başka bir yerden oldu. Yani şöyle, şimdi demir çelikte tabii Avrupa Birliği kendisini de korumak adına ve aynı zamanda Hindistan üzerinden, çünkü Hindistan biliyorsunuz hem İngiltere'de hem Avrupa'da kendi firmaları üzerinden çok ciddi bir şeye sahip. Güce sahip.
1: Güce, evet.
0: Yani ArcelorMittal işte bir, Tata iki. Hani İngiltere tarafında. Çünkü İngiltere'de kotalarımızı sıfırladı. Ya orada da bir tabii. şey oldu bu arada. Çünkü hepsi bunlar birlikte hareket ediyorlar. Çünkü bu bir artık pazar savaşı aynı zamanda. Hindistan da kendi ağırlığını koymaya çalışıyor. Hindistan'da yapılan bu serbest ticaret anlaşması 1 Ocak 2027'de zaten devreye girecek. Bu süreç içerisinde başka yerlerin kotaları azaltılacak. Buralardan girişler artırılacak. Bunun hazırlığı yapılıyor. Burada henüz bizde yapılabilmiş bu konuyla ilgili bir şey yok.
1: En yani aslında biz yok. Bunu biliyoruz.
0: Evet.
1: Ama hani bizim tarafta bir hazırlık olup olmadığı konusunda yok gibi anlıyorum.
0: Yok. Evet. Yok şu anda yani çünkü biz de sürekli bakıyoruz. Ama ne oldu? Tabii bir önemli ölçüde dışarıdan Türkiye'ye hani bir de şey eleştirisi ciddi şekilde vardı ya, yol geçen hanına döndük, işte açık pazar haline geldik, herkes bizi hedef pazar gösteriyor filan diye. Bu doğruydu da bir yanda çünkü bizim özellikle Çin'le olan yine ticaret hacmimiz aleyhimize çok ciddi şekilde bozuluyor. 55'e çıktılar, biz hala 3'teyiz. Yani 3 milyar dolar gönderiyoruz, 55 milyar dolar bildiğimiz kadarıyla son rakamlar ithalatımız var. İşte 360'a bizde 55'i, 55'te bizde var. Yani baktığınızda 400 milyar doların üzerinde ticaret, yani Türkiye'yi de sayarsanız. Onun için Avrupa ile Türkiye'nin aslında burada bir anlamda şeyi birleşiyor. Yani kaderi ya da dönüştürmesi gereken şeyler birleşiyor. Çıkarları da birleşirse onun için de oturup anlaşmak lazım. Konuşmak lazım. Benim işime yarayan, senin işine yarayan. Peki burada ne yapabiliriz? Birlikte konuşmak lazım. Avrupa, bu özellikle TSKB'nin bazı araştırmaları var. Ben onları dikkatlice izlemeye çalışıyorum. Çok değerli işler yapıyorlar. Yani son dönemde Avrupa Birliği'ne sattığımız ürünlerin yarısını hemen hemen biz Çin'e pazar kaybettik. Yarısında. Şimdi burada böyle olması gerekiyor mu? Avrupalı da bundan memnun değil. Avrupalı da sürekli Çin'e pazar kaybetmekten kendi lehine. Burada Türkiye ile, o raporda da bu yazıyordu, Türkiye ihracatını ivmelendirmek, Avrupa'nın da üretimini ivmelendirmek için Türkiye ile Avrupa Birliği şirketlerinin, Türk şirketleriyle Avrupa Birliği şirketlerinin özellikle yeşil dönüşüm meselesi üzerinden çok daha fazla işbirliği geliştirmesi lazım. Kendisi yeşil dönüşüme hizmet etmese bile, yeşil dönüş, yani yeşil ürünler olmasa bile yeşil dönüşüme hizmet eden ürünler konusunda bir arada hareket etmesi lazım. Avrupa artık somun sıkmak istemiyor, yani böyle bir durumu var. Tabii. Adamı da yok. Tabii. İnsan da yok, bizimki de azalıyor. Evet, onun için teknolojiyi daha birlikte know-how transferi de yaparak, birlikte üretim yaparak geliştirmek lazım. Yani yollar belli aslında. Bu yönde de bir takım hareketlenmeler iki tarafta da var görebildiğimiz. Ama politikanın da bunu şey yapması lazım. Yani bir şekilde önünü açması gerekiyor. Tabii. Vesaire. Ve geçen sefer de konuşmuştuk. Özellikle Gümrük Birliği maalesef biraz siyasi konulara takılıp kalmış. Oranın da çözülüp gitmesi lazım. Bizimkiler ne yaptılar? Ek ithalata ek vergiler getirdiler. Biraz tabii gördüğüm kadarıyla ithalat üzerinden gelirleri de, bütçe gelirlerini de arttırmak amaçlı da bir yaklaşım. Ama aynı zamanda epey zamandır bazı sektörlerin özellikle talep ettiği, üretici sektörlerin talep ettiği konuları gündeme getirdiler. Yine de sanayi çevrelerinden de, genel olarak ekonomistlerden de gördüğüm, bütünlüklü bir politika olursa daha çok işe yarayacağı. Tek başına olduğu zaman bazen sadece demeyelim ama enflasyonu arttırma yönünde maalesef, ya da başka yatırıma gelmek isteyenlerin kafasını karıştırma yönünde maalesef etkiler olabilir.
1: Sonuçlar.
0: Ama bütünlükte olursa, Avrupa'yı işin içine çekmeye yönelik, oradaki teknoloji transferiyle birlikte düşünmek, tekliflerle gidildiği zaman İşin
1: rengi değişir, işin o zaman çok daha farklı olur.
0: Şimdi yani mesela, sanayi böyle düşünüyor.
1: Çin mesela yapay zeka alanında ABD ile rekabet edecek küresel örgüt kurdu.
0: Evet.
1: Yani buraya işte Endonezya, Kazakistan, Pakistan gibi ülkeler girdi ve WIKO adı, evet, bu arada. WIKO. Şimdi ve hemen akabinde de Trump'tan çıkışlar, evet, geldi. Trump şimdi zaten biraz da seçimlere odaklanıyor. Çin'le zaten Avrupa'nın sıkıntıları var. ABD'nin sıkıntıları bence daha da büyük, yapay zeka üzerinden. Çünkü onu kim hakimiyeti altına alacak meselesi var. Sizin de söylediğiniz aslında biraz bu tehditleri görüp yakın coğrafyadaki müttefiklerimiz ve ticaret partnerlerimizle daha bir güç birliği içine, evet, girmemiz gerektiği, değil mi?
0: Her yerle, bizim nerelerdeki başkentlerle, evet, biz ticari ilişkileri geliştiriyoruz. o zaman hakikaten Türkiye'nin
1: işler yoluna giriyor.
0: Jeopolitik etkisi de farklı oluyor. Ekonomide de farklı oluyor. Geçen pazartesi günüydü. Tetsiyat'la Murat Başkan kulakları çınlasın sohbet ediyoruz. Dedi ki ya bizim de yapacağımız çok şeyler var. Nedir başkan dedim. Ya dedi bak Çin

0: Amerika'yı şu bizim ev tekstili konusunda almış götürmüş. Yani adamın ticareti 2 milyar dolar, bizimki 20 milyon dolar etmiyor. Ya biz bu ev tekstilinde çok iyi bir yerdeyiz. Evet. Dünyada pazar payımız %4'lerde. Nelerde bizim %4 var ki bizim? Hani belki vişne de var, kayısı da var. O kadar. Hani böyle baktığımız zaman mesela bizim de daha fazla buralara girip çıkmamız gerekiyor. Diyor ki Benin, bilmem sayıyor ülkeleri tek tek sayıyor Afrika'daki ülkeleri. Birkaçı dışında çok ihmal edilmiş durumda. Gidip oralarda pazarlamalar yapmak lazım. Şimdi kendi aralarında örgütlenmişler. İşte heyetler oluşturuyor. Biliyorsunuz heyetlere devletin desteği de var.
1: Kesinlikle.
0: İşte o heyetler üzerinden buradaki pazar paylarını da işlem hacimlerini de arttırmaya çalışacaklar. Arttırabilir mi? Arttırabileceklerine inanıyorlar.
1: Kaldı ki burası daha yakın, yani hani Afrika'dan bahsediyoruz.
0: Tabii.
1: Şimdi Amerika ile ilgili hedeflerimiz var, ihracat hedeflerimiz hala uzağında olduğumuz, ama hani coğrafi olarak çok uzak, işte tam bilmiyoruz, etmiyoruz vesaire gibi, onlar bile aşılıyor.
0: Doğru.
1: Ama Afrika'da bu kadar yakınımızda ihmaller
0: yani
1: biraz
0: bu
1: daha fazla.
0: Bu alanda ve çok güçlü olduğumuz bir alanda.
1: Ev
0: yani,
1: tekstili.
0: Ev tekstili.
1: Tabii.
0: Hani herkesin de ihtiyacı var. Herkesin çarşafa ihtiyacı var. Yastık kılıfına ihtiyacı var.
1: Havlu şimdi, vesaire, yani ben bizzat
0: havlu,
1: da biliyorum
0: Turkish,
1: yani. Made in
0: diye,
1: Turkey yani.
0: Tabii, Turkish Towel diye müthiş bir marka
1: görüyoruz.
0: Var.
1: Aynen öyle.
0: Onu da şimdi öyle ki 52 ülkenin 52'sinde de Çin bir numara. E şimdi bizim bu kadar güçlü olduğumuz bir alanda biraz daha iyi bir yerlerde olmamız gerekir. Hiç olmazsa bazı ülkelerde
1: fiyat
0: de.
1: Rekabeti.
0: Fiyat rekabeti, ama fiyat rekabetinde de yani fiyat rekabeti üstünde mesela Avrupa'ya çok büyük tavizler verebiliyoruz. Kendileri söylüyorlar. Yani fiyatta oradaki pazarı kaybetmemek için %20 pazar payımız Avrupa'da önemli.
1: Tabii.
0: Yani dünyada da %4 ama Avrupa'da %20. Şimdi orayı kaybetmek istemiyor. Ama bu tarafta da bir başka dünya var. Yani C'de de bir dünya var. A, B, C.
1: Oraya da biraz bir şey yapılabilir diyorsun.
0: Bir o kadar yani. Oradan çıkabilir. Bu 52 ülkenin 20'si her sene en az %5 büyüyor Afrika'da. En az %5 büyüyor. Ve biliyorsunuz Afrika önümüzdeki dönemde 11 milyara çıkacak dünya nüfusu. Herkesin beklentisi bu yönde. Bizde yavaşlıyor, orada yavaşlıyor, burada yavaşlıyor. Ama Afrika o 11 milyar, 8,5 milyardan 11 milyara çıkarken bunun
1: çok
0: 3
1: önemli
0: milyarı,
1: bir pazara dönüşüyor. Giderek daha önemli bir
0: pazara. 3 milyarı Afrika'dan çıkacak. Ve her birisi işe açılmamış, ekonomiye açılmamış ülkeler bunlar.
1: İşte
0: yani
1: söylediğin şey çok,
0: çok
1: enteresan.
0: Var.
1: Çünkü hep böyle işte önden okuyup bir master plan dediğimiz bir plan yapmaktan geçiyor. Daha bütüncül, daha hakikaten bir yol haritası, strateji. Biz bunu sanayi 4.0'la yapıyoruz mesela.
0: Doğru.
1: Önümüze koyuyoruz bunu. İçeride bu konularda adımlar var. Dışarıya ve ihracata yönelik olarak biraz daha herhalde adım atılmasında fayda var.
0: Çalışmak lazım.
1: Evet.
0: Yani yapılacak tabii ki hükümet politikası önemli, para politikası önemli.
1: Tabii.
0: Ama tek sorunumuzun da bu olmadığını artık öğrenmiş olmamız gerekiyor.
1: Bunu kabul etmenin vakti geldi.
0: Vakti geldi ve vakti zaten gelmiş, bazı yerler bunu yapıyor. Herkes bazı noktalarda mesela ev tekstilinde, kumaşta ev tekstilinin içinde yani Çinli'nin başaramadığı üretimi yapabilen fabrikalarımız var. O mesela o fabrika, Çinli benim sırrımı çözemedi diyen fabrika, iki tellide şimdi 25 bin metrekarelik yeni bir fabrika kuruyor. Yani inovasyonla.
1: Aman penceresini iyi kapatıp Çinlileri sokmasınlar içeriye, çünkü onlar çok zeki. İzliyorlar, öğreniyorlar, gidiyorlar, uyguluyorlar bir şekilde.
0: Evet.
1: Zaten bu da çok önemli bir başlıktı ya, teknolojinin içeride kalması. Yani
0: çok.
1: Milli olarak muhafaza edilmesi önemli diyorduk. Hakan Bey, çok teşekkür ediyorum. Yine böyle aslında üzerinde saatlerce konuşulabilecek mevzulara girdik. Günden kalanları burada noktalıyoruz. Efendim, hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi günü görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Amber TT Radyo. Öncelikli yayın.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Dakikadan herkese merhabalar efendim. Ece Maat ben. 60 dakikaya başlarken her zaman olduğu gibi günün öne çıkan gündem başlıkları. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre yabancı yatırımcı geçen hafta 33 milyon dolarlık hisse 1,25 milyar dolarlık tahvil alımı yaptı. Tahvil alımında 6 ayın zirvesi görüldü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 10 Temmuz haftasında döviz mevduatları parite etkisinden arındırılmış verilere göre 693 milyon dolar arttı. Gerçek kişilerin döviz mevduatları 652 milyon dolar düşerken tüzel kişilerin mevduatı 1 milyar 345 milyon dolar arttı. ABD'de konut inşaat başlangıçları bir ay önceki keskin düşüşün ardından Haziran ayında apartman inşaatlarındaki toparlanmanın etkisiyle hızla arttı. Yeni konut inşaatları geçen ay %19 artarak yıllıklandırılmış 1,43 milyon seviyesine ulaştı ve Mart ayından bu yana kaydedilen en yüksek sayıya çıktı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping yüksek teknoloji alanında artan küresel rekabet ortamında güvenli ve kontrol edilebilir yapay zeka geliştirilmesi çağrısında bulundu. Xi Jinping, yapay zeka gelişiminde ulusal güvenlik kavramının aşırı genişletilmesine karşı uyarıda bulundu.

0: ve bugün özelinde konut piyasasına dair verileri aldık. Önce verileri ekranlarınıza taşıyacağız. Ardından İstanbul Gayrimenkul Değerleme Yönetici Ortağı Ahmet Büyükduman'la detayları konuşacağız.
1: TÜİK, Haziran ayı konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %23.1 artarak 43.406 oldu. İkinci el konut satışları ise Haziran'da bir önceki yılın aynı ayına göre %12.5 artarak 86.573 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı %33.4, ikinci el konut satışlarının payı %66.6 oldu. Veri yılın en yüksek aylık artışı olarak kaydedildi. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Haziran'da bir önceki yılın aynı ayına göre %72.1 artarak 25.993 oldu. Diğer konut satışları ise Haziran'da bir önceki yılın aynı ayına göre %7.1 artarak 103.986 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %20, diğer satışların payı %80 olarak gerçekleşti. Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el konut satışları %1.5 azaldı. İkinci el konut satışları ise %8.6 geriledi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el konut satışları %2.3 arttı, ikinci el konut satışları ise %0.9 arttı. Yabancılara yapılan konut satışları Haziran'da bir önceki yılın aynı ayına göre %20.1 artarak 2015 oldu. Haziran'da toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1.6 olarak gerçekleşti. Ocak ile Haziran döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın yine bu dönemine göre %9.2 azalarak 9.083 olarak gerçekleşti. Konutta reel kayıp dönemi Haziran ayında da devam etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası konut fiyat endeksi verilerine göre Haziran'da konut fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre %24.5 arttı. Haziran'da yıllık tüketici enflasyonu %32.11 olarak kaydedilmişti. Böylelikle Haziran'da konut fiyatlarında reel kayıp izlendi. Veriler Haziran ayı ile birlikte konutta reel kayıp döneminin 7. aya yükseldiğini gösteriyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre konut fiyatlarında aynı dönemde aylık artışta %2 oldu. 3 büyük şehir arasında İzmir'deki fiyat artışlarının İstanbul ve Ankara'ya göre daha hızlandığı görüldü. Verilere göre İzmir'de konut fiyatları aylık bazda %3.1 arttı. İstanbul'da bu artış %2.1 olurken Ankara'da %1'de kaldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yeni kiracı kira endeksi verilerine göre kira tarafında da reel düşüş izlendi. Haziran'da bir önceki aya göre %2.3 oranında artan endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak %29.2 oranında artarken, reel olarak ise %2.2 oranında azaldı. İstanbul'da yıllık kira artışı Haziran'da %33.4 ile %32.1'lik yıllık enflasyonun üzerine çıkarak reel artış gösterdi. Ankara'da yıllık artış %30.7, İzmir'de ise %28.4 oldu.
0: Ve 60 dakikada Ahmet Büyükduman'la birlikte sohbetimize başlıyoruz. Hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Yayının açıldığında ilginç bir gelişme var dediniz galiba. Onun yayının devamında soracağım size, tamam, ama şöyle bir genel verileri de ekrana yansıtmışken değerlendirmenizi rica edeceğim. Çünkü satışlarda bir rekor göründüğünü gözlemledik. Az önce rakamları da verdik. 23,1 oranında bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla şöyle bir genel baktığınızda sebep-sonuç ilişkisiyle birlikte nasıl değerlendirirsiniz?
2: Şöyle böyle yapalım. Geçen programlarda da konuştuk. Bu takvim etkisini, bayram etkisini, köprü günü etkisini vesaire. Şimdi şöyle olmuştu. Mayıs ayında biliyorsunuz 93.333 konut satıldı. Ve denildi ki konut satışları çöktü mü acaba? Ne oluyor? %30 geriye gitti. Hı hı. Oysa o zaman yani dedik ki ya öyle değil. Bayram var, tatil var. Tapu dairelerinin açık olduğu gün sayısı 14 gün. Normalde 21 gün. Zaten %30 aşağıya düşüyor. Nisan ayında 127 bin civarında konut satılmıştı. Mayıs'ta 93'e düştü. Haziran normal bir aya giriyoruz. Orada 22 iş günü var. Dolayısıyla orada da 130 bin satışı muhtemelen göreceğiz demiştik. Öyle oldu. Fakat bu bizim konut piyasasındaki bir trendi görmemize engel olmasın. Yani geçen yıla göre konusu aynı aya göre artış yüksek. Çünkü geçen yılın Haziran ayında bayram vardı. Bu senenin Mayıs'ına kaymıştı. Hı hı. 6 aylık bakmamız gerekiyor. Yani 6 ayda baktığımızda şunu görüyoruz. 721 bin konut satılmış 2025'in ilk 6 ayında. Şimdi bu senede 700 bin satılmış. Yani %3 konut satışlarında bir gerileme var. Bunu bir defa bir artık takvimli iş günü sayısıydı diye açıklamamız mümkün değil. Yani konut satışlarında en azından benim Temmuz ayı içinde piyasadan hissettiğim kadarıyla bir zayıflama var. Hatta henüz erken ama yine de şunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki ay program yapmak kısmet olursa Temmuz ayı satışlarının da geçen yıla göre %15 muhtemelen gerilediğini göreceğiz. Yani konut tarafında da ben bir zayıflamanın başladığını hissediyorum. Peki bunu neye dayandırıyorum? Şuna. Şimdi bakın, Türkiye'de iki tane önemli satış verisi birbiriyle yüksek bir korelasyona sahiptir. Bunlar bir otomobildir, diğeri konuttur. İkisi de aynı makroekonomik atmosferden etkilenirler. Benzer bir şekilde insanların hayatında önemli bir yatırım kararıdır, harcama kararıdır. E bakın, otomotiv piyasası geçen yıla göre %10 geride ilk 6 aylık dönemde. Ve otomobille ilgili karar alma süreci daha kısadır. Yani sizin otomobil alma kararı verip almanız diyelim ki 2 ay sürüyorsa, konut alma kararı verip onu gerçekleştirmeniz daha uzun sürer, 5-6 ay. Dolayısıyla ben otomotiv sektöründeki durgunluğu konut sektöründeki talep yavaşlamasının bir öncü göstergesi olarak yorumluyorum. Bunu da muhtemelen Temmuz ve Ağustos ayında göreceğiz.
0: Bir de tatil girecek.
2: O her yıl tekrarladığı için
0: evet,
2: kendisine.
0: Onun ekstra bir etkisi yok diyorsunuz. Bu arada biraz önce benim verdiğim rakam tabii 130 bin genel olarak satış rakamı, ama %23.1 oranında artış olan ve rekor olarak bahsettiğim rakam birinci el konut satışıydı. Dolayısıyla hani o tarafı da bir miktar değerlendirelim. O tarafta hani siz şeyi söylemiştiniz ya daha önceki dönemlerde, aslında yapılmaya başlayan projelerin şu anda teslim olması sebebiyle bir miktar orada yüksekliği görüyoruz. O trendin devamı var mıdır bu ayki rakamların içinde?
2: Ben olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle, uzun süre birinci el konutların toplam satışlar içindeki ağırlığı %30, ikinci el %70'ti ve bir hayli bu şekilde devam etti. Fakat son, bu en azından bu yılın başından itibaren birinci el konutlarda minik minik bir pay kazanma var. Önce işte 31 oldu, 32 oldu. Bu ayda da 33'e geldi. Muhtemelen yıl sonunda da 35-36'ları, hatta belki 40'ı bile görebiliriz birinci el konut satışlarının payında. Burada aynı zamanda bunu şey de gösteriyor. Örneğin konut fiyat endeksinde Türkiye'de ortalama konutta yıllık artış %24,5 iken birinci el konutlar ya da yeni konutlarda bu %27. Yani daha yukarıda, daha yüksek bir artış oranı da gözlemleniyor. Birinci el konutlara biraz daha ilgi yüksek diyebiliriz ve ben bu trendi devam eder diye tahmin ediyorum. Çünkü arkası var. Yani geriden bir momentumla geliyor. Yavaş yavaş %35'lere doğru yaklaşacağını tahmin ediyorum.
0: Peki şimdi buradaki, aslında siz söylediniz Temmuz ayında bir miktar daha azalış bekliyorsunuz ama genel anlamda da şunu merak ediyorum. Şimdi altın fiyatlarını çokça konuşuyoruz. Şu anda bir miktar ivmeyanma olsa da işte gümüşte de altında da bu hafta ciddi şekilde geri çekildi. Yani zaten orada bir düşüş trendini takip ettiğimiz dönemdeyiz. Şimdi altın artarken neyi konuşuyorduk ki, merkezin de buna dair blog yazıları vardı. Oradaki servet etkisiyle aslında tüketimin bir miktar arttığı bir dönemi konuşuyorduk. Şimdi ters servet etkisinin olup olmayacağını ve bunun konut satışlarına yansıyıp yansımayacağını merak ediyorum. Çünkü ben otomobil tarafıyla da alakalı konuştuğumda oradaki sektör temsilcileri bir miktar bunun hissedildiğini de söylemişti.
2: Doğrudur. Çünkü Türkiye'de aslında altın daha büyük bir yatırım harcamasına giden yolda bir birikim modeli. Yani insanımız küçük küçük altınını alıyor ve konuta ya da otomobile doğru gidiyor. Şimdi şöyle bir mantık yürütebiliriz. Bir şeyi ne ortaya çıkardıysa o etki ortadan kalktığı zaman da onun etkisi de geriye dönerdi. Şöyle varsaydık, altın dolayısıyla zenginleşen insanlar bu servet etkisiyle işte konut satın aldılar, otomobil aldılar. Şimdi altın fiyatları geriye geliyor. Dolayısıyla ters servet etkisi sizin söylediğiniz. Fakat ben burada bir diğer alternatifi de hiç boşa atmamak gerektiğini düşünüyorum. Düşünün, yatırımcısınız ve çoğu zaman Türkiye'deki altını bir kenara koymanın arkasındaki motivasyon onu konuta doğru götürmek. Altın arttıkça da satmazsınız tabii. Dersin ki ya daha da artacak, daha da artacak. Yani satmazsınız derken bir kısmı satarken büyük bir çoğunluk satmaz. Ama altının artık artmayacağı, aksine daha da geriye gideceğini düşündüğünüz noktada bu defa altından çıkıp bu söylediğimiz enstrümanlara geçme güdüsü de piyasada bir başka vektör olarak karşımıza çıkar kanaatindeyim.
0: Enteresan, tam tersi konuşulurken siz şunu savunuyorsunuz. Aslında altına dair yükselecek inancı bir miktar azaldığı için orada satış olup altından çıkıp tekrar konuta girilebilir.
2: Girilebilir. Bu seçeneği göz ardı etmeyelim. Diğerini tam bir ezber gibi düşünmeyelim. Biraz yaşayıp göreceğiz. Ama ben bu seçeneği de ciddi ciddi düşünmeliyiz diye düşünüyorum.
0: Peki şimdi aslında bir miktar da veri içerisindeki kırılımları konuşalım. Bu yabancı tarafındaki artış ne ifade ediyor bize?
2: Aylık artmıştır. O da şeyden kaynaklanıyor. Mayıs ayındaki kısa çalışma ayı Haziran'a geçtiği zaman aylık bazda bir yükseliş olmuştur. Muhtemelen binlerden 2000'e gelmiştir. Siz görebiliyor musunuz?
0: Şu anda evet 2015 olmuş ama hani oransal olarak baktığımızda %20,1 oranında bir artış var. Hani oransal olarak yüksek olduğu için evet. Sormak istedim ama.
2: Evet, bu tür küçük sayılardaki minik artışlar oransal olarak yüksek yansır. Dolayısıyla aylık 1000-2000 adetlik satışlardaki %10'luk, 15'lik, 20'lik değişimler İstatistik olarak manidar kabul edilmez.
0: Peki orada en çok satın alan aslında vatandaşlık olarak ülkelerden bir değişiklik var mı aynı?
2: Ya klasik bizim Rusya.
0: Devam ediyor değil mi?
2: Evet. Sonra İran geliyordu. Değişeceğini düşünmüyorum. Türkiye'deki insanlar Türkiye'nin batısından konut almaya çalışıyorlar. Doğusundakiler de kendi batıları olan Türkiye'den konut almaya çalışıyorlar. Böyle bir konut hareketliliği var, bir domino taşı gibi çalışıyor.
0: Peki arz tarafında işler nasıl gidiyor? O tarafı da konuşalım. İştah nasıl?
2: Arz tarafında iştah çok iyi. Yani ilk çeyrek veriler %30'a yakın bir artış gösteriyor. Geçen yılın ilk çeyreğiyle birlikte. Hani bunu deprem bölgesi mi acaba diye ayrıştırdığımızda da hayır. Gerçekten ciddi ölçüde ruhsat sayıları artmış durumda. Ama bundan sonra böyle devam eder mi? Onu bilemiyoruz. Çünkü geçen yıl her ne kadar konut fiyatlarındaki artış enflasyonun gerisinde olsa da inşaat maliyetlerinin artışı konut fiyatlarının gerisindeydi.
0: Yani tam şöyle düşün. Soracaktım. Evet. Neden o zaman bu iştahı
2: konut fiyatları örneğin %30 artıyor ama inşaat maliyetleri %20 artıyorsa bu şu demek. Geliştiricinin kar marjı genişliyor.
0: Artıyor demek, evet.
2: O zaman da iştahı artıyor yeni işlemlere başlamak için. Böyle bir şey gördük. Ama bu şey trend tersine döndü şimdi. İnşaat maliyetleri konut fiyat artışlarının üzerine geçti. Yani yaklaşık %29 oldu. Konut fiyatlarındaki artış, yani yeni konut fiyatlarındaki de %26-27 gibi. Tahmin ediyorum önümüzdeki dönemlerde yeni ruhsat başlangıçları görece zayıflayacak. Bu şekilde gidecek dememiz mümkün değil. Geçmiş verilerin bize anlattığı bu.
0: Peki orada aslında bundan sonrasında trend tersine döndü dediniz ama şöyle bir genel anlamda bakacak olursak biz burada hep şunu konuşuyoruz. Gerçekten reel bir kayıp serisi var konut fiyatlarında, evet. Ama bunun neye sebep olduğu üzerine çokça sohbet ediyoruz ama neden bunun olduğu üzerine çok sohbet etmiyoruz belki de. Onu neye bağlıyorsunuz? Onu... Yani aslında şunu sormak istiyorum. Yani bu bir normalleşme olarak okumak ne kadar mümkün? Yani gerçekten yüksek olduğu için şu anda bir geri gelme olmuş olabilir mi? Ya da başka bir şey, yerden mi okumak lazım?
2: Gerçekten yüksek olduğunu okuyabiliriz. Neden okuruz? İki tane sebebimiz var. Bir tanesi pandemi döneminde arz tarafı çok aksadı. Dolayısıyla hani talep demografik faktörlere bağlı olduğu için talepteki o güç, momentum hep devam etti. Arz ona yeterince cevap veremedi. İki, pandemiden çıkıyoruz diyerek 0.69 müthiş bir sübvansiyonlu negatif reel faiz dönemi yaşadık. İşte o negatif reel faiz döneminde konut fiyatları çok ciddi ölçüde arttı ve bir köpük yarattı. Şimdi 2023'ün ortasından beridir aslında konut fiyatları reel anlamda değer kaybediyor. Yani yaklaşık 3 yıllık bir seriden bahsediyoruz. Fakat bu değer kaybedişi nedir? Birikimli bir şekilde baktığımızda yaklaşık %20'ye aşan bir reel değer kaybı var konut tarafında. Bir tanesi onu ortadan kaldıran koşullar, yani onun yakıtı olan negatif reel faiz ortadan kalktı. Şimdi Yine reel faiz var mıdır o tartışılır tabii ama görece faizin ciddi baskısı var. Bu baskı devam ettiği müddetçe de benim kanaatim yıl sonuna kadar konut fiyatlarındaki bu reel gerileme devam edecek. Hı hı. Çünkü bu defa rüzgar tersten esiyor.
0: Evet, faizler de zaten yüksek olduğu için mevduat tarafına da gitmeye bir miktar yatırımcı tercih ediyor olabilir bu noktada. Peki son olarak şöyle bir dakikalık vaktimiz kaldı ama şehirler arasında baktığınızda o artışlarda bir değişiklik var mı? Devam ediyor mu?
2: Ankara görece iyi bir performans gösteriyor. Fakat Trakya, örneğin Trakya'daki reel gerileme yıldan yıla anlamda konut fiyatı %12. Konya, Karaman'da %10. Yani belli noktalarda da hani Türkiye ortalaması %5.8 iken reel gerileme.
0: Ama farklılıklar
2: var.
0: Peki detaylıca başka bir programda o tarafı da konuşuruz. Ahmet Büyüklüman, çok teşekkür ediyorum.
2: Rica ederim.
0: Ve bir haberimize noktalayacağız. City'nin Avrupa ise senin stratejisti. Strateji başkanı, küresel hisse senetlerinin önümüzdeki 6 ila 12 ay içinde görünümünün olumlu kaldığını söyledi. Dünya genelindeki büyük endeksler tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşıyor veya yaklaşıyor dedi. Detaylarla noktalayalım, ardından başarıya doğru sizinle birlikte olacak. Bir saatlerimiz 21'i gösterdiğinde ekonomik görünümle tekrar karşınızdayız.
3: Hisselere yönelik iyimser misiniz? Küresel hisse senetleri için gerçekten iyimserim. Ama önümüzdeki 1-2 hafta için değil, önümüzdeki 6 ila 12 ay için... Ve aslında şu anda piyasada olup bitenleri son birkaç ayda yaşananlar bağlamında değerlendirmeliyiz. Yani küresel hisse senetleri aldığımız tüm o negatif haber akışına ve yüksek enerji fiyatları kaynaklı potansiyel ekonomik şoka rağmen yılın ilk yarısında %10 artış gösterdi. Yine de yükselişteyiz değil mi? Dünya genelindeki başlıca endeksler tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşıyor veya bu seviyelere yakın seyrediyor. Bu yüzden bir miktar duraklama gerçekten kaçınılmazdı. Tabii ki yüksek petrol fiyatları kaynaklı bu potansiyel ekonomik baskılardan kurtulurken piyasa uzun zamandır beklenen o genişleme için umutlanmaya başladı. Şimdi bunun gerçekleşmesi için bazı rotasyonlara ihtiyacınız var. Ve rotasyonlar bazen oldukça sert bir şekilde gerçekleşme eğilimindedir. Ve şu anda gördüğümüz şey de tam olarak bu. Yani kısa vadeli volatiliteden uzaklaşırsak soru şu. Önümüzdeki 6 ila 12 ay boyunca elinizde hisse senedi tutmak ister misiniz? Büyük ihtimalle evet.
4: Peki o zaman genişlemeyi görmek için Beata, teknoloji dışındaki şeyler hakkında heyecanlanmak için bazı nedenler mi görmeliyiz? Ama o zaman teknolojinin düşük performans gösterdiğini de mi görmemiz gerekiyor? Bu genişlemenin bir özelliği mi ve bunu mutlaka büyük bir olumsuzluk olarak görmemeli miyiz?
3: Evet, teoride evet. Yani iki koşulunuz olmalı. Birincisi makro temel perspektiften diğer sektörlere yönelik bu genişlemenin makul olduğuna dair işaretler görmeniz gerekiyor. Şu anda bunun pek çok örneğini görüyoruz. Diğeri ise tabii ki teknolojinin durakladığını görmek istersiniz. Ama piyasayı aşağı çekmemek için çok fazla satış yememeli. Dolayısıyla bunun çok kısa vadede nasıl çözüleceği konusunda hala bir soru işareti var. Ancak genişleme işaretleri açısından CİTİ ekonomik sürpriz endeksleri her yerde yükseliyor. Avrupa'da aslında en güçlü değişim yaşanıyor. Ve tarihsel olarak bu Avrupa'nın göreceli yüksek performansıyla oldukça iyi koreli oluyor ve son birkaç haftadır şu nedenlerle gerçekleşiyor. Başka nedenlerle de ve en cesaret verici olan özellikle Avrupa'da ama tüm dünyada gerçekleşen şey kazanç revizyonlarındaki dinamikler son dinamiklerdir. Yani analiz tahminlerinin yönü yükseltiyorlar mı yoksa düşürüyorlar mı? Yani kazanç revizyonları aslında birkaç haftadır artıyor ancak son zamanlara kadar sadece teknoloji veya emtia yükseltmeleriyle artıyordu. Yani şu anda gördüğümüz şey ilginç. Yani 3 pozitiflik boyutumuz var. Birincisi seviyeler. Aslında Avrupa bölgesi hafta başında neredeyse tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. Yani %30. Sadece birkaç kez bu seviyelerde veya daha yüksekteydi. Yani bu açıdan bakınca neredeyse oraya vardığımız için belki de çok daha fazla yükselmeyecek diyebilirsiniz. Ama burada ikinci boyut devreye giriyor, o da genişlik. Yani Avrupa'daki sektörlerin %80'inde şu anda yukarı yönlü revizyonlar görülüyor. Dünyadaki diğer sektörlerde de gördüğümüz bu genişleme, döngüselliğin daha iyi performans göstermesi için iyi bir öncü olma eğilimindedir ve önümüzdeki 3-6 ay için geçerlidir. Ve son olarak çok önemli bir nokta, tüm bu yukarı yönlü revizyonlar olumsuz mevsimsel trendlere rağmen gerçekleşiyor. Yani raporlama öncesi dönemde, raporlama sezonunun 4. haftasında aşağı revizyonlar görmelisiniz. Biz ise büyük yukarı revizyonlar görüyoruz. Bu da yukarı revizyonların süreceğini gösterir.

0: Bloomberg ET Radyo.
1: Reklam. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
4: Reklam.
5: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
6: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
5: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Reklam. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
7: Başarıya doğru hoş geldiniz. Konuğum Medicana Eğitim Grubu MBA okulları CEO'su Sayın Ayfer Batı. Sayın Batı hoş geldiniz.
8: Merhaba. Hoş bulduk.
7: Tabii sizinle bizim dostumuz çok önceki yıllara dayanıyor ve siz hiç iltifat değil bu. Eğitim dünyamızın duayen isimlerinden bir tanesiniz. Siz ayrıca da Fenerbahçe Üniversitesi'nin mütevelli heyeti üyesi olarak da evet. O grubu da olayı götürmeye çalışıyorsunuz ama burada birçok sorular geldi, onları sonra yönelteceğim ama en önemlilerinden bir tanesi okul öncesinden lise sona kadar olan grupların eğer bir üniversitesi varsa çok büyük bir farklılık oluşturuyor.
8: Kesinlikle.
7: Bir de o okullarda bilim kurulları varsa bu da bir farklılık oluşturuyor. İsterseniz üniversitenin artıları bilim kurulundan girelim, ondan sonra tamam. Da aşama gidelim.
8: Buyurun. Merhaba. Tabii eğitim çok uzun bir süreç. Yani o 4 yaştan başlıyor aslında, anne babayla birlikte evde başlıyor ve devam ettiği sürece de sadece bir okulu, sınavı ya da sınav sonucunda bir başarıyı temsil etmemesi gerekiyor. Yani bizim kimi yetiştirdiğimizi, hayatımızda kimi görmek istediğimizi çok iyi tanımlamamız gerekiyor. Yani okulların bir kültürünün olması gerekiyor. O yüzden şanslıyız. Yani biz 4 yaşında bir çocuğumuzu okula aldığımızda aslında üniversitenin sonuna kadar aynı yaklaşımla, aynı mantıkla yetiştirebileceğimiz eğitim kurumlarımız var. Tabii bir diğer yanında eğitimin bilimsel tutumu içermesi. Yani biz aklımıza geldiği gibi bir şey yapabilir miyiz? Yapamamalıyız, evet. Yapmamalıyız da yani artık. O yüzden de biz Medicana Eğitim Grubu olarak, MBA okulları olarak şuna çok dikkat ediyoruz. Yaptığımız tüm çalışmalar bir bilim kurumu tarafından
7: evet.
8: Tanımlanmalı, desteklenmeli, ölçme değerlendirmesi yapılmalı ve bu şekilde ilerlerse ancak biz çocuklarımızdan o hayal ettiğimiz, onları görmek istediğimiz yere ulaşabiliriz. Hayal ettiğimiz başarıyı elde edebiliriz diye düşünüyoruz. Üniversitemiz de aynı anlamda bütün çalışmalarımızı destekliyor.
7: Tabii bugünlerde veliler özellikle okul araştırmaları yapıyorlar, gençler araştırmaları yapıyorlar. Bir nitelikli okul ya da başarı yüzeyi yüksek okullar deniliyor. Sizin kurumlarınızda var. Bunun ana başlıkları nelerdir? Örneğin kurumlarınızdan hareket edersek.
8: Aslında şöyle, nitelikli okul, özellikle nitelikli lise eğitimini artık günümüzde çok önemsiyoruz. Yani

0: bizim çocuklarımızın hayata dair karar vereceği artık, yaşamını nasıl yönlendireceği, ne yapmak isteyeceği, o bütün kararları verdiği yer lise eğitimi. En çok oraya odaklanıyoruz. Oradaki yaklaşımımız da şu, bir lise eğitiminin sonucunda biz ne bekliyoruz?
1: Evet.
0: Çocuğun ulusal sınavda başarılı olmasını bekliyoruz. Uluslararası arenada iyi bir, ilk yüzde bir üniversiteye mi yerleşmesini bekliyoruz? Bütün bunları yaparken bir projede ödül almasını mı istiyoruz? Bir makale yazmasını mı istiyoruz? Mezun olurken vals bir dansla mı mezun olmasını istiyoruz? Aslında o nitelik kelimesinin içi o kadar dolu ki biz kimi görmek istiyoruz hayatımızda? Hepimizin hayal ettiği bir insan var. Bizimle birlikte yaşayacak.
1: Tamam.
0: İnsanlığa katkı sağlayacak bir insan var. Ama o insanın bazen herhalde okul kültüründe o insanı unutuyoruz. En çok unuttuğumuz şey o insan. Ve çocuklarımızı sadece sınava hazırlamamız gerektiğini düşünüyoruz. Ama diğer her şeyi de çok istiyoruz. Yani onların özgüvenli olmasını istiyoruz, mutlu olmasını istiyoruz. Kendisini her alanda temsil
1: doğru,
0: etmesini
1: doğru.
0: istiyoruz. Çok seveceği bir işi yapmasını istiyoruz. Dünya için iyi insan olmasını istiyoruz. İyi şeyler üretmesini istiyoruz. İşte bunları isterken aslında ebeveynler olarak ve yetişkinler olarak unutmamamız gereken en önemli şey insan olduğumuz ve insan büyürken her şeyle birlikte büyüyor. O her şeyle birlikte büyürken ne yapmamız gerektiğini unutmamamız lazım.
1: Mesela bana en ters gelen olaylardan bir tanesi bu. Hani akademik başarı sınavlar diyorsunuz ki 40 soruda çocuk 35 soru yapıyor. Daha kapıdan içeri girince 36 yapamadım mı deniliyor. Ya da 40 sorunun 40'ını yapıyor. Çok mu basitti sınav deniliyor. Yani burada dediğiniz gibi çocuğun birçok nitelikleri, artıları var. Onları karşılığına getirmeye lazım. Peki sevgili hocam. Şimdi burada bir ortak özellik üzerine durmak istiyorum. Gerek LYG'si olsun, gerek YKS olsun. Buradaki öğrencilerin başarı olayında gerçekten çok çalışmaları mı ön plana çıkıyor? Ne dersiniz?
0: Şimdi tabii ki sürdürülebilir disiplin hepimizin hayatında kıymetli. Hı hı. Bu sadece bir sınava çalışmak değil, hayat boyu yapabileceğimiz her şeye odaklandığımız aslında anı yönetme disiplinimiz. Burada bir problem yok. Çok çalışmak mı, doğru çalışmak mı? Çalışırken sınavı mı düşünmek, öğrenmeyi mi düşünmek? Biz çocuklara öğrenmeden uzaklaştırıp sınav için test çözmeyi mi öğretiyoruz? Aslında biz yaptıklarımıza çok dikkat etmeliyiz.
1: Doğru.
0: Hem okullar olarak
1: doğru.
0: dikkat etmeliyiz, hem ebeveynler olarak dikkat etmeliyiz. Yani biz bir çocuğun gerçekten öğrenmesini ve öğrendiği, ilgi duyduğu alanda hı hı. ilerlemesini mi istiyoruz? Biz bir çocuğun daha fazla test çözerek sınavda başarılı olmasını mı istiyoruz? Bir çocuk ikisini yapabilir mi? Evet, yapabilir.
1: Evet.
0: Hepsini yapabilir. Yani artık özellikle Türkiye'de baktığınızda bizim bilme öğrenme dilimiz ana dil. Ana dile çok fazla yatırım yapmamız gerekiyor. Hala okul kültürümüzde öğretmenlerimiz bizim anlatıcı rolünde. Bunu değiştirmemiz gerekiyor
1: evet.
0: bir şekilde. Çocuklarımızın çok iyi dinleyici olması gerekiyor. Hala not alabilmesi gerekiyor. Hala yazabilmesi gerekiyor. Yani bütün medeniyetin bir yazma kültüründen bu ellerimizden ve baş parmağımızdan geliştiğini düşünürsek yani çocuklarımızı aslında öğrenme deneyimindeki temel nitelikleri öncelikle kazandırmamız gerekiyor. İlk soracağımız soru şu. Beyin nasıl öğreniyor? Bir insan nasıl öğreniyor? Yani biz
1: doğru.
0: bir insanın nasıl öğrendiğini anlatmadan, paylaşmadan, bilimsel tutumu orada ortaya koymadan hepimiz çocuklara bir şey anlatmaya başlıyoruz. Bu anlattıklarımızı bir şekilde nasıl olursa olsun hayata dair kılmadan almasını istiyoruz. Aldıklarını da bir kağıda dökmesini istiyoruz. Bazen dört şıktan birini tiklemesini istiyoruz. Bazen beş şıktan birini tiklemesini
1: evet.
0: istiyoruz. Ama sonuçta bu dünya kimi istiyor şu anda? Bu dünyanın kime ihtiyacı var? Yani yapay zekanın, teknolojinin çok gelişmesi, hayattaki her şeyin veri, data çerçevesinde ilerlemesi. Şimdi insana nerede ihtiyaç var? İnsan nasıl kurgulanması gerekiyor? Kim olması gerekiyor? Artık hepimizin vereceği cevaplar aslında burada.
1: Doğru.
0: Sınav kazanılır mı? Evet, ana dili yetkin olan bir çocuk. Öğrenmeyi öğrenmiş bir çocuk. Artık milyon tane hiperkişiselleştirilmiş platform var. Yani artık biz zamandan, mekandan, hızdan uzak, kendi hızımızda öğrenme deneyimi yaşayabileceğimiz platformlarla dolu hayatımız.
1: Doğru.
0: Ben şu anda ne öğrenmek istiyorum? Öğrenmek istediğim her şeyin

çevrim içi ya da online'da bir platformdan eğitimini alabilirim. Öğrenmek istediğim her alanda kendimi geliştirebilirim. Böyle bir dünyadayız. Peki teknolojinin çocuklara vermediği tek şey?

0: Gözündeki mutluluğu ya da mutsuzluğu, vazgeçtiği anı, heyecan duyduğu anı göremiyor.
1: Tabii.
0: Şimdi işte insana da ihtiyaç, öğretmene de ihtiyaç, sisteme de ihtiyaç orada var. Yani o motivasyonda var, o duygusal tutumda var, hadi tekrar yaparsın da var. Kaybolduğu yerden tutup çıkarmakta var.
1: Şimdi bu cümlenize bir soru gelmiş, onu size aktarmaya çalışacağım. Akademik başarıyı arttıran en büyük yatırım, şimdi yapay zeka var, insan, öğretmen mi, teknoloji mi, yoksa öğrenme modeli mi? Hadi buradan ona devam edelim.
0: Şimdi en üst çerçevede insan. Ama insanın başarılı olması için araçlara ihtiyaç var. Araçların da yeter derecede doğru zamanda, doğru yerde kullanılmasına ihtiyaç var. Evet, teknoloji şu an öğrenme hızımızı artıran bir araç.
1: Evet.
0: Ama insansız, öğretmensiz hiçbir işe yaramaz. Hepimiz bir şeyleri kendi başımıza öğrenebiliriz. Ama bir toplumda yaşıyoruz. Hayat devam ediyor. Şartlar. Öğrendiklerimizin kabulü, şartlar, iletişimimiz yine insanla öğrendiğimiz bir şey. O yüzden teknolojiyi biz öğrenme odağımızda tutuyoruz. Bütün teknoloji, işte nöropas kullanıyoruz, sağ sol lobumuzu aynı anda kullanmayı öğretiyoruz. İşte nöroseans, kulaklık takıp çocuk ders çalışırken, kitap okurken dikkat konsantrasyonunu aynı anda tutabilir mi, buna bakıyoruz. Birçok çalışma yapıyoruz. Evet, teknoloji kıymetli. Evet. Model zaten çok önemli. Yani 40 dakikalık ders tasarımı bence Türkiye'de tüm eğitim kurumlarının en fazla üstünde durması gereken şey. Biz ebeveynler bize daha çok etüt sorarlar.
1: Evet.
0: Ben soru yanlış derim. Doğru soruyu bize tekrar sorun. Hocam siz haftada 40 ders saatinde neyi öğretemiyorsunuz ki bizim çocuklarımızın kıymetli vaktinden alıyorsunuz sorusunu bize sorarsanız doğru soru.
1: Doğru.
0: Çünkü önemli olan vaktinde doğru metodolojiyle, doğru hazırlanmış bir ders tasarımıyla çocuk anında dersi öğretmek, tekrar ederek aynı öğretmenin aynı mekanda bir sonraki şeyinde tekrar ederek öğrenme deneyimini oluşturmak.
1: Şimdi Sevgi Hocam, yönetmenim diyor ki kulaklıktan, burada teknolojiye girdik, artık yavaş yavaş ileri gidiyor. Bir 5 yıl sonrasını düşünelim. LGS'de, YKS'de başarılı olan öğrenciler olacaktır. Bunların diğerlerinden farkı ne olacak? O her şey değişiyor yavaş yavaş.
0: Şimdi kimler başarılı olacak? Bence tutkusu olanlar başarılı olacak. Hayatta bir şey yapmak isteyenler, heyecanı olanlar başarılı olacak. Hayata ve insana dair üretim heyecanı olanlar başarılı olacak. Biz sınav başarısına 5 yıl sonra ihtiyacımız olacak mı henüz bilmiyoruz. İnsan kaynağı şirketleri artık öz yeterliliklere, alan derinliklerine mi bakacak? Diplomalara mı bakacak? Aldığımız notlara mı bakacak?
1: Ya da diplomaya yardımcı olan yapay zeka var mı ya mı bakacak?
0: Yani artık kriterler de çok değişecek. Bir de insana nerede daha çok ihtiyaç olacak? İnsana hep ihtiyaç olacak. Evet. Ama ihtiyaç olduğu yer nerede değişecek? Şimdi dünyada bilmiyoruz ama her zaman sınav olacak. Bir seçme olacak. Yani bu seçmeye hazırlanırken bence ilk önce odaklanmamız gereken şey, evet, iyi bir eğitim yaklaşımı, iyi insan kaynağı bu yaklaşımı yönetebilecek. Ama en önemli şey işte o ekosistemdeki herkesin ortak amaç için heyecan duyması, kalbinin atması.
1: Evet.
0: Onu unutmamamız gerekiyor.
1: Hocam, hemen bir soru daha var. Madem 5 yıl sonrası böyle bir şeyler düşünülüyor, o zaman bir okul seçimi yapalım. Örneğin MBA okullarını alalım. Ana başlıklar ne? Neye konu dikkat edecek veliler?
0: Neye dikkat edecekler? Biz şöyle söyleyeyim. Neyi yapmaya çalışıyoruz?
1: Sizin özellikleriniz.
0: Biz neyi yapmaya çalışıyoruz? Ana dile çok değer veriyoruz. Yani ana dili olmayan bir insanın öğrenme tecrübesi hep kısıtlı ve eksik olur. Yani coğrafyayı da öğrenirken ana dile ihtiyacınız var. İngilizceyi de öğrenirken. Yani öğrenme deneyiminde bir ana dil çalışmamız lazım. İkincisi, bizim ülkemizin çok uzun yıllardır matematikle ilgili bir problemi var.
1: Evet.
0: Belki de biz bunu oluşturuyoruz. Bir problemimiz yok ama Hep onu ön plana çıkararak oluşturuyoruz. İşte onu küçük yaşlardan itibaren çözmek
1: için. Hocam 2 dakika zaman varmış, toparlayarak devam edelim.
0: Onu küçük yaşlardan itibaren çözmek için yoğunlaşıyoruz. Buna katkı sağlıyoruz.

0: biliyorum demek ya da İngilizce öğretiyoruz demenin ayıp olduğu bir yüzyıldayız.
1: Evet.
0: Yani bu artık bizim konuştuğumuz bir konu olmaktan çıktı. Çünkü hayatımızın birçok alanında yoğun bir şekilde var. Zaten çocuklar orada ilerliyor. Evet. Buna katkı sağlıyoruz. Bizim derdimiz şu. En çok siz belki biliyorsunuz hocam bunu, tercih. Ben şunu söylüyorum. Eğer bir çocuk sadece ulusal bir sınava hazırlanıyorsa bu tercih değildir, çaresizliktir.
1: Doğru.
0: Ama bir öğrenci 12. sınıfa gelmiş, hem uluslararası kabulleri varsa, bravo, dünyanın seçkin üniversitelerinden, bravo, hem Türkiye'deki sınavı kazanmış, istediği yeri tercih edebiliyor. Bu tercih kelimesi burada doğrudur.
1: Ki çünkü sizde de öyle
0: alternatifleri
1: var,
0: vardır. Evet, evet.
1: Harvard'da galiba.
0: Bu yıl öğrencimiz Harvard'a yerleşti. Evet. Büyük onur, gurur duyduk. Her yıl 200'e yakın öğrencimizi yurt dışındaki iyi üniversitelere yerleştiriyoruz. Önemli olanı şu olduğunu düşünüyoruz. Yani o okul ekosisteminde herkesin birbirinden haberdar olduğu ve aynı hedef için aynı heyecanla yürüdüğü bir birliktelik. Hepimiz için kıymetli olan herhalde bu.
1: Peki. Evet sevgili dostlar, bu bölümün sonuna geldik. Çok değerli konuğum Medikana Eğitim Grubu MBA Okulları CEO'su Sayın Ayfer Batı'ya bir kez daha teşekkür ediyorum. Şimdi Başarıya Doğru'nun rehberlik bölümüne gidiyoruz.
2: Sevgili anne babalar, bu yıl çocuklarınızla birlikte uzun ve yorucu bir yolculuk yaptınız ve nihayet tercih dönemi geldi. Bu süreçte birkaç noktaya dikkat edilmeli. Öncelikle puanlara değil, yüzdelik dilimlere ve değişen kontenjanlara odaklanılmalı. Yine de en doğru lise, çocuğunuzun puanının yettiği en yüksek okul değil, onun ihtiyaçlarına en iyi cevap veren okuldur. Çünkü seçeceğiniz okul onun üniversitede adım atacağı bölümünde temeli olacak. Örneğin hukuk okumak isteyen bir öğrencimizin sırf puanı yettiği için sadece sayısal alanda eğitim veren fen liselerini tercih etmesi doğru olmayacaktır. Eğitim kararları detaylı incelemeyi ve uzman desteğini gerektirebilir. Hem sınava hazırlık hem de tercih döneminde her zaman yanınızdayız. Öğrencilerimizin eğitim sürecine eşlik eden koçlarımız ve öğretmenlerimiz, öğrencilerimizle birlikte tüm sene çalışırken veli bilgilendirme sistemlerimiz ile de her an sizinle temas halinde ilerliyoruz.
1: Evet, Başarıya Doğru devam ediyor. Konuklarım Girne Koleji Eğitim Direktörü Sayın Tahir Altu, yine Girne Koleji Yabancı Diller Eğitim Koordinatörü Sayın Dilek Ertemel Kara, hoş geldiniz değerli konuklar. Tabii burada sizlerle hep iç içeyiz, birlikte olayları götürüyoruz. Ayrıca Dilek Hanım'ın da bir farklılığı var. Benim öğrencim.
3: Evet.
1: Tercihinizi yapmışsınız. Çok güzel bir yer kazandınız ve şu anda,
3: evet,
1: da bir öğretim üyesi olarak karşımızdasınız.
3: Sağ olun hocam, evet.
1: Hocam hemen size geçiyorum. Diplomadan çok beceriler ön plana çıkıyor. Bu değişim eğitim sisteminde bir şeyler oynatacak mı yerinden? Farklılık getirecek mi?
4: Tabii, aslında biz şu an bu dönüşümün ve değişimin içerisindeyiz. Son dönem yapılan araştırmalara bakıyorsunuz ya da hep konuşulan gündemde işte Dünya Ekonomik Forumu'nun 2025 yılı raporu vardı ve geleceğin meslekleri projeksiyonu çok konuşuldu bu yıl, özellikle biz eğitimciler tarafından. Orada da önümüzdeki 5 yıl boyunca mesleklerin dönüşüm haritasından bahsediliyordu aslında. Birçok iş kolu dönüşecek, dünya dönüşecek, meslekler dönüşecek. Ve aslında bu şu demek oluyor. Yani gelecekle ilgili olarak tasarımlarımızın tamamı hayal ettiğimiz ölçüden çok farklı olacak. Ve ben hep şunu söylüyorum. Aslında bu konuda size teşekkür etmek istiyorum. Ben birçok şeyi bu 20 yıllık meslek hayatında sizlerden de edinerek ilerledim. Ve bu konuda da 20. yılınızı tebrik ediyorum.
1: Sağ ol.
4: Bu dönüşüm son dönemde özellikle pandemiyle birlikte aslında hız kazanmıştı, biliyorsunuz. Pandeminin, hı-hı, hayatımıza kattığı veya, evet, giren teknolojik araçlar, işte dijital öğrenme araçları bambaşka bir yöne doğru evirdi süreci. Tabii burada önemli olan şu, ben hep şunu söylüyorum. Kendini yenileme becerisi, kendini değişen koşullara, yaşama, iş dünyasının beklentilerine adapte etme becerisi, hı-hı, çok çok kıymetli ve çok önemli. Bu konuda da Özellikle hem alan tercih yaparken, işte meslek tercih yaparken ya da bir okulu tercih ederken bu okulun gelecekle ilgili aslında projeksiyonuna, öğrenme kültürüne veya size sağladığı deneyim alanlarına bakmalı. Biz kendi okullarımızda da özellikle çocukların aslında artık bilgiyi alabileceği bir alandan çok bilgiyi deneyimleyebileceği bir alan olarak tasarlamaya çalışıyoruz kendi okullarımızda.
1: Sevgili hocam, burada tabii okul seçimlerine bakarken bence velileri üniversitesi olan okulları da biraz daha artılı araştırması gerekiyor. Siz Girne Amerikan Üniversitesi KKC'deki üniversitede birliktesiniz.
4: Aynen öyle.
1: Çok bir iki satırla nedir avantajları?
4: Girne Amerikan Üniversitesi yarım asırlık köklü bir geçmişi olan, bir öğrenme kültürü
1: buradan
4: olan.
1: Buradan da Serhat Akpınar'a hadi selamlarımızı gönderin. İyi dostumdur.
4: Oradaki eğitim fakültesinin bizim özellikle bu eğitim projeksiyonunu yaparken, eğitim tasarımı, program tasarımı yaparken hocalarımızdan ve dünyadaki değişimlerden çok hızlı bir şekilde faydalanıp onların mentörlüğünde ilerlememizi sağlıyor. Üniversitemizin bu konuda avantajı çok fazla bizler için.
1: Gelelim Dilek Hanım'a. Hangi yıllar benim öğrencimdi?
3: Bunu söyleyecek miyiz hocam?
1: Söyleyeyim.
3: Bayağı oldu. Tamam. Lise sondaydım ben, evet.
1: Lise son. Peki hemen şuraya geçeyim. Şimdi tamam. Hocam, dünya globalleşiyor.
3: Evet.
1: İngilizce bilmek tek başına yeterli mi? Ya ben İngilizce biliyorum demek evvelden bence çok yeterliydi ama şimdi...
3: Bir ayrıcalıksı şimdi tabii ki değil. Tek başına İngilizce bilmek asla yeterli değil. Hatta tek başına bir beceri de yeterli değil artık Sayıt Hocam. Çünkü önemli olan şimdi dünya değişiyor, her şey ilerliyor. Önemli olan o dili doğru zamanda doğru şekilde kullanmak. Biz o dili kullanırken empati kurabiliyor muyuz? Karşımızdakine duygularımızı geçirebiliyor muyuz? Ya da işte yaratıcı düşünebiliyor muyuz? Ya da herhangi bir kriz karşısında problem çözebiliyor muyuz? Asıl önemli olan bu. Biz de işte kurumlarımıza, kendi kurumlarımıza böyle bir yol haritası çiziyoruz öğrencilerimize. Bu algıyı oluşturmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki İngilizce bir ders değil.
1: Pardon, bir soru geldi hemen. Bu yol haritasını okul öncesi de dahil mi, ilkokul dahil mi diye soruluyor.
3: Evet, anaokulundan sizin de bahsettiğiniz gibi lise sona kadar kısım, ondan sonra üniversitede. Bu yol haritasında bizim hem öğretmenlerimize hem de öğrencilerimize vermek istediğimiz algı şu. İngilizce ya da Almanca herhangi bir yabancı değil, ders değil. Yaşayan bir kültür.
1: Bravo. İşte
3: bunu da okullarımızda uygulamaya çalışıyoruz farklı projelerle. Yani sadece İngilizce dört duvar arasında oluşmaz, mümkün değil. Yani buna ne kadar maruz kalırsa öğrencimiz çok daha faydalı olacaktır. Çok daha iyi iletişim kuracak, projelere katılacak. Keza bizim de okullarımızda olan bir sürü projelerimiz var. MUN gibi, Orisi Akademi gibi. Cambridge alanına yönlendiriyoruz çocuklarımızı. Önemli olan onları bunu ezberletmek değil, önemli olan bu çocukları bunu edindirmek ve veliye de bunu yansıtabilmek.
1: Peki Dilek Hocam, bir adım daha ileri gidelim. Uluslararası düzeyde rekabet edilebilmesi için yabancı dil eğitiminde sizce hangi yaklaşımlar değişmeli?
3: Şimdi hocam hep şöyle diyoruz ya biz eğitimciler olarak, biz çocuklara İngilizce öğretiyor muyuz? Ama bence artık bu soruyu değiştirmeliyiz. Biz şunu demeliyiz, biz çocukları İngilizce konuşturabiliyor muyuz? Çünkü bizim en büyük sıkıntımız biliyorsunuz bu zamana kadar hep işte İngilizce bir ders, sınav odaklı, teknik şekilde ilerlemesi gereken. Hayır, artık bu öyle bir şey değil. Bakın mesela bir örnek vereceğim. Londra'da şehir biliyorsunuz İngilizcenin ana dili olarak konuşulan bir şehir. Ama bugün Londra'ya gittiğinizde Tahir Hocam da bilir. Birçok farklı ülkeden, farklı kültürden, çok farklı insanlar
4: dünyanın
3: dört bir tarafından geliyorlar. Teknik ya da dil bilgisi önemli değil. Telaffuz da önemli değil. Ama çok güzel iletişim kuruyorlar ve her sektörde varlar. İşte bizim de bu çocuklarımızı bundan çıkarmamız lazım. Cesaretlendireceğiz onları. Yurt dışında gezilere göndereceğiz, projelere yönlendireceğiz. Kendileri proje hazırlayacaklar. Bizler için önemli olan bu.
1: Göndereceğiz derken okullarınızda böyle çalışmalar var mı?
3: Tabii ki var. Hem de sadece yaz okulları değil artık. Kışın da biz çocuklarımızı yönlendiriyoruz. Hatta velilerle beraber gidiyorlar. Çok da keyifli oluyor.
4: O deneyimi birlikte yaşıyorlar.
3: Birlikte yaşıyorlar. Yaşadık da hep birlikte çocuklar velilerle. O da çok keyifli oluyor ve gerçekten şunu görüyorsunuz. Yani amaç orada sadece İngilizce konuşmak değil. Çocuk birkaç kelime cümle kurduğu zaman özgüveni geliyor.
1: Tabii,
3: anne baba
1: olur.
3: Aşırı mutlu oluyor. Çünkü zaten görmek istedikleri şey bu. Çocuklarından yabancı dilde bir şeyler duymak. Onlar da çok mutlu oluyorlar. Dolayısıyla bizim bu bize de sirayet ediyor.
1: Peki sevgili hocam, okullarınızın ana başlıklarıyla istiyorum. Yeni nesil okulculuk ne demek?
4: Yeni nesil okulculuk şu, biz az önce şundan bahsettik. Aslında teknolojinin hayatınıza kattığı, hayatınıza getirdiği, birçok alışkanlığımızı değiştirdiğinden bahsettik. Ve öğrenme alışkanlıklarını da değiştirdi aslında dijital araçlar. Yeni nesil okul artık sadece öğrenciye dersi veya bilgiyi aktaran bir yer olmaktan ziyade kaba hatlarıyla ya da ana hatlarıyla öğrencinin hayatını şekillendiren bir gelişim merkezi, bir deneyim alanı, gerçek hayata hazırlandığı bir prova alanı olarak tasarlamak lazım. Az önce hocam

0: bahsettiği projelerimiz ve uluslararası programlarımız, işte yurt içinde yaptığımız çalışmalar, bunların tamamı öğrencilerin aslında öğrenme yolculuklarına eşlik ederken onlara bir deneyim katmak, bir beceri katmak, iletişim becerisini geliştirmek, işte gerçek hayata hazırlarken gerçekten bu konuda onu güçlü bir şekilde hazırlamak için yaptığımız çalışmalar. Yeni nesil okulculukta da bence okulların bu tarz alanları çoğaltarak öğrencilerin ya da bireylerin gerçek hayata hazırlanırken çok güçlü bir şekilde hazırlanmasını sağlamak lazım. Tabii bunun yanında da bence vermeleri gereken en önemli becerilerden bir tanesi hem dayanıklılık hem de uyum becerisi ve iletişim becerisi. Bu üç beceriyi birlikte sağladığımız zaman aslında çocukla ilgili veya gelecekle ilgili hiçbir endişemizin olmaması gerektiği düşünüyorum ben.
1: Şimdi teknolojiye biraz girelim sizde. Yapay zeka eğitimde büyük bir dönüşüm yarattı. Şimdi gelecekte öğretmenin rolü ne olacak? Siz de katılabilirsiniz sevgili hocam. Buyurun.
0: Evet. Şimdi şunu söyleyelim önce.
1: Direkt soru geldi yukarıdan. Yapay zeka öğretmenin yerine geçer mi?
0: Hayır.
2: Geçmeyecek.
0: Tek cevap verelim. Yapay zeka öğretmenin yerine geçmeyecek.
1: Duygusuz.
0: Ama, tabii öğretmenin çalışma biçimini değiştirecek.
1: Yani, şunu diyebilir miyiz? Teknolojiyi kullanan öğretmen kullanmayandan bir adım önde olacak.
0: Tabii ki bu çok önemli edecek. Değil mi? Hocam da şimdi fark mesela edecek, dil öğretiminde ki, evet, farklı yaptığımız birçok öğrenme araçlarında yapay zekayı çok güçlü bir şekilde kullanıyoruz. Ama asla hiçbir şekilde yapay zeka veya bu dijital araçlar öğretmenin yerine geçemiyor. Geçemez de mümkün de değil. Yapay zeka işte birçok eksiğini analiz edebilir ve ona kişiselleştirilmiş özel içerikler sunabilir. Ancak öğrencinin özgüvenini geliştiremez, ona ilham veremez, onun yaşam yolculuğunda ona tanıklık edemez.
3: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
4: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
5: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
4: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
5: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipwolf.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipwolf.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
6: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
7: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
8: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam. Bloomberg ET Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
9: Reklam.
10: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Bloomberg ET televizyonuyla ortak yayın.
2: Kendi yolunu çizmek zorunda. Çünkü biz insanız, duygularla hareket ediyoruz. Duygularımızı geçirmeyi seviyoruz. Dolayısıyla yapay zeka, evet, kullanan insanlar, az önce dediğiniz gibi size %100 katılıyorum. Özellikle yabancı dilde yapay zekadan faydalanan bireyler fark yaratacaklar ama bunu doğru kullanmaları gerekecek.
1: Peki hemen Tahir Hocam'a dönüyorum. Sürdürülebilir bir eğitim geliyor. Siz yatırımı teknolojiye mi yapacaksınız, öğretmene mi?
0: Bu çok zor bir soru değil bence.
2: İkisine de değilim.
0: Bence bu sorunun tek bir cevabı.
1: İnsana mı?
0: Bu sorunun tek bir cevabı var bence. Ben tek kelimeyle insana diyorum bu sorunun cevabı olarak. Çünkü biz kendi okullarımızda şimdi fiziki alanlar, binalar, her şey, teknolojik yatırımlar çok güçlü olabilir. Ama bunu yönetecek olan insan. Hı hı. Ve bu insana güçlü bir yatırım yapmadığınız zaman sürdürülebilir.

0: bilir bir eğitim de ortaya koyamazsınız. Çünkü makineler eskir, kullanılamaz hale gelir ama insanın
1: Hata
0: oluşturduğu
1: verir.
0: kültür ve onun oluşturduğu o duygu asla kaybolmaz. Bazen asırlar boyu devam eder. Biz de kendi okullarımızda güçlü bir öğrenme kültürü oluşturmak için en büyük yatırımımızı insana yapıyoruz.
2: Peki 10 yıl sonra öğrencileriniz nerede görmek istersiniz?
0: Nerede görmek
2: Nasıl değişiyor dünya?
0: Ya şöyle görmek isterim. Yani değişime çok hızlı bir şekilde
2: Ya da nasıl görmek istiyorsunuz?
0: ben öyle söyleyeyim. Çünkü şunu gösteriyor bize araştırmalar ve son dönem yapılan çalışmaların tamamında bir şu an yetişen ve birkaç yıl sonra hayata atılacak olan gençler hayatları boyunca tek bir mesleği yapmayacaklar. Tek bir işle uğraşmayacaklar, birçok işle uğraşacaklar. Ve benim az önce söylediğim
2: Donanımlı olacaklar.
0: iletişim becerisi yüksek, kendini ifade edebilen hem ana dilde hem de yabancı dilde
2: Evet.
0: etkili bir şekilde. Çünkü biz onlara dünyanın kapılarını açıyoruz. Ve yeni dünya insanının başarı yolculuğu da bence buradan geçiyor. Bunu yaptığınız zaman ve değişime uyum sağlayabilen, adaptasyon yeteneği yüksek bireyler olarak görmek istiyoruz. Ve bunda adımlarını güçlü bir şekilde kendi okullarımızda atıyoruz zaten.
2: Şimdi sevgili Dilek hocama döneceğim ama tek cümleyle falan da söyleyebilsin
1: Tamam.
2: süre aşkına. Yeni dünya insan derken ne anlıyoruz? Ne anlamamız gerekiyor?
1: Yeni dünya insanı her ortama ayak uydurabilen, yani globalleşen dünyada ayak uydurabilen, çağı yakalayabilen, inovatif, iletişime açık insan demek ki. Artık bu beceriler çok daha ön plana çıkacak. Tabii ki akademik başarı da önemli, kendi değerlerimiz de çok önemli. Ama artık biraz daha dışarıya açılmamız gerekiyor ve yenilikleri mutlaka takip etmemiz gerekiyor.
2: Diyoruz.
1: Tabii ki.
2: Evet sevgili dostlar, bugün de Başarıya Doğru'nun sonuna geldik. Çok değerli konuklarım, Girne Koleji Eğitim Direktörü Sayın Tahir Altuğ, Girne Koleji Yabancı Diller Eğitim Koordinatörü Sayın Dilek Ertemel Karaya çok teşekkür ediyorum.
0: Biz de teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
1: Için.
2: Pazartesi günü saat 19.20'de tekrar bir arada olmak dileğiyle tüm güzellikler sizin olsun.
3: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
4: Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Hyundai.com.tr'de.
1: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.

0: Öncelikli yayın.
1: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Bloomberg GT Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg ET Radyo.

0: Kamu spotu.
1: Adım Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

0: bu gece uyumadan önce elimi tutar mısınız?
1: LÖSEV
2: Bloomberg ET Radyo.

0: emeklerim.
1: Öncelikli yayın.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Haftanın son ekonomik görünümüne hoş geldiniz efendim. Ece Maat ben. Stüdyoda iki değerli konuğum var. BDO Türkiye Şirketi Ortağı Emrah Akın ve Invest Stratejik Danışmanlık Yönetici Ortağı İsmail Sevinç ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Emrah.
2: Hoş bulduk. Teşekkürler. Sağ olun.
1: Şimdi ben İsmail Bey ile başlamak istiyorum. Zira emeklilik konusunu konuşarak başlayalım isterim. Evet. Emekli maaş farkları şimdi ne zaman yatırılacak? Orada son durum ne? SSK en düşük emekli aylığı farkları bu aya yetişir mi?
2: Evet, yani yetişmedi diyelim başta. Şimdi zamlar geldi, artışlar geldi. İşte 17.76 SSK Bağkur emeklilikleri aylıkları arttı. 13.52 de onlardan biraz farklı, 4 puan kadar düşük. Memur ve memur emeklilerinin aylıkları arttı. Bunlar standart artıştı. Bunlar için mecliste henüz ekstra bir kanuna gerek yok. Zaten daha önceki 5510'daki kanun gereği standart tüfe kadar artıyor, 6 aylık tüfe kadar. Tabii bunlar otomatik olarak yansıyor. Yani bu farklar derken SSK ve Bağkur'ların normalde bir farkları oluşmuyor. Dönem içinde mesela diyelim ki maaşın 16 ile 28 arasında alıyorlar. Bağkur, SSK aylıkları bu tarihlerde ödeniyor. Günleri gelince numaralarına göre bunlar, hepsinin bir tahsis numarası var. O numaralarına göre günleri gelince bunlar aylıklarını bankadan çekiyor. Ama tabii 23.552 lira olan bir de en düşük emekli aylığı var SSK Bağkur. Bunlarsa düzenleme gerektiriyor. Yani kanun çıkmadıktan sonra bu 20.000'de kalıyor. Çünkü çok düşük emekli aylığı alanlar var. Fakat bu düzenleme kök aylıklar üzerinden değil de ödenen tutar üzerinden yapıldığı için de mesela böyle sürekli böyle bir değişiklik öngörülüyor. Hı hı. Yani mecliste muhakkak kanuni düzenleme yapmanız lazım. Yapmazsanız aynı kalıyor. Hatırlarsınız geçen yıl bu 4 milyon kişiydi bu kapsamda olan. Bu yıl bu en düşük emekli aylığı mecliste de halen Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülmüş. Genel kurula gelecek olan da 5 milyonun üzerinde yani 5 milyon yüze çıkmış. Bu neden oluyor? Biz en düşük emekli aylığını genelde artırırken aslında kapsamı iyice genişletmiş oluyoruz. Ona yakın aylıklarda genelde o kapsama girmeye başlıyor. Yani kendisinden ödediği primlerle 23.552 olanlar da var. 8-10 bin liralık aylıkların 23.552'ye çıktığı da var. Yani kimisi 13 bin, kimisi 1 lira sübvanse ediliyor. Böyle bir 5 milyon kişi var. Kalan 11 milyon da dağılıyor. Yani bu en düşük emekli aylığı önemli ama tabii ondan daha önemlisi de diğer emekli aylıkları da o kadar önemli en az. Tabii bu artışı bekliyoruz. Bu artış meclisten geçtikten sonra fark aylık olarak ödenecek. Yani nasıl 20 bin mi? 23.552'ye tamam 3.552 lira. Bu farkı bu kişilere ay sonuna doğru muhtemelen ya da en fazla diğer aya kalabilir. Bu da Ağustos başına kalabilir. Çünkü geçecek ama ben kalmayacağını düşünüyorum. Yani bu ayın sonuna yetişir. Bir iki gün içinde SGK çıkartır. Muhtemelen ay sonuna doğru bu farklar da ödenecek. Bu ay yalnız alamayacaklar o 20 binden 23.552 olanlar. Yani görecekleri rakam 20 bin lira bu ay için. Yani ayın sonunda fark ödeme şeklinde alabilirler.
1: Tamam, bu ay sonunda alabilecekler.
2: Evet. Diğer bir de şey var. Memur emeklileri var. Memur emeklileri de farklarını henüz almadılar. Muhtemelen ay sonunda onlar da fark alacak. Onlar zamsız bir maaş aldılar. Ayın ilk 5 günü maaş alıyorlar. Onlar da mesela 50 bin alıyorsa 13.52 arttı. İşte 6.500 lira falan bir farkla birlikte fark yatırılacak. Bu maaşlarıyla değil de maaştan önce yatırıyorlar karışmasın diye, o da mantıklı. Yani biraz geç alacak. Onlar da ayın başında aldıkları maaşa ilave olarak ayın sonunda alacak. Memurlara geldiğimizde ise memurlarda tablo biraz tahakkukla ilgili bir konu. 1 ile 14 arasında memurlar fark alıyor. Ne kadar farklı değil mi mesela şeylerin aylık dönemleri ve ödemeleri? 1 ile 14'ü arasındaki bir fark aylık tahakkuk ettiriliyor. O da ne oluyor? İşte 4.000 lirayla 14.000 lira arasında değişiyor memura. Onları da kimi ödedi? Kimi kurum bu tahakkuk hızlı yaptı? Şirketler gibi düşünün. Kurumlar da ayrı ayrı tahakkuk ettiriyor. Kimisi ise henüz beklemede. Ama bu ay içinde onlar da bu farklarını alacaklar. Bu paralar da önemli hale geliyor. Yani 4.000 de olsun, 13.000 de olsa neticede bu bir onun hak ettiği tutar. Bu paraları da alacaklar. Gönül istiyor ki tabii daha fazla artış olsun, daha yüksek aylık alsınlar. Yani bu ay sonu bu defter kapanacak gibi görünüyor.
1: En geç de bir dahaki ayın başında gibi olur.
2: Evet, evet. Yani öyle olacak yani.
1: Peki Emrah Bey, biraz da bütçe tarafını konuşalım. Bütçe sonuçları açıklandı Ocak-Haziran ayı dönemine dair. Şimdi 6 aylık rakamlar bize ne söylüyor? Bir de tabii ki bunun çıktısı olarak vergisel bir takım yeni adımlar, önlemler belki beklememiz lazım mı? Ne göreceğiz önümüzdeki günlerde?
3: Tabii bizi en çok ilgilendiren tarafı Ece Hanım, bir yeni vergisel tedbir olacak mı? Hepimiz mükellefiz evet. Sonuçta. Ya doğrudan mükellefiz veya beyanname veriyoruz, öyle mükellefiz. Dolayısıyla bütçenin geneline bakarsak, sadece bütçe açığı açısından incelersek, aslında bütçe açımız geçen seneden çok da kötü değil. İlk 6 ay açısından söylersek. Bu sene verdiğimiz bütçe açığı bizim Ocak-Haziran döneminde 942 milyar TL civarında bir açık. Geçen senenin aynı döneminde biz 980 milyar TL açık varmıştık. Ama kompozisyona baktığımız zaman geçen seneden birazcık daha çarpılan, bozulan bir verimiz var. O da ne? Faiz giderleri. Geçen sene biz aynı dönemde 1.1 trilyon faiz gideri yapmıştık. Bu seneki faiz giderimiz 1.5 trilyona yaklaşmış durumda. Yılın ilk 6 ayı itibariyle, yani geçen senenin aynı dönemine göre aşağı yukarı %53,5 civarında bir artış var. Bu bizim için dikkat çekici. Neden? Bütçe açığı bu kadar iyiken faiz giderlerinin fırlaması biz aslında diğer bütçe giderlerinin birazcık daha disipline alındığını ve kısıldığını gösteriyor. Yani biz buradan bütçe giderlerinden bazı kaynakları buraya aktarıyoruz gibi görünüyor şu an. Öteki türlü bütçe açımızın daha büyük çıkması gerekirdi geçen seneden. Dolayısıyla bu açıdan bakarsak 1.4 trilyonluk faiz giderleri dikkat çekici. Neden? Biz bu sene için 2.7 trilyonluk bir bütçe açığı planlıyoruz. Aynı zamanda 2.7 trilyonda faiz harcaması yaparız diyoruz. Kanunu ilk meclisten geçirdiğimiz haliyle böyle diyordu bütçe kanunu. Tabii enflasyonla mücadeleyle çok alakalı bir duruma gelmiş oluyor bütçenin analizi. Neden? Biz tabii hepimiz hane halkı olarak, vatandaşlar olarak enflasyondan şikayet ediyoruz. Görünmez vergiye. Aile bütçemizi, hayat standartlarımızı bozuyor diye, ama enflasyondan bütçe de şikayet ediyor aslında. Enflasyondaki bir puanlık artış bütçenin sadece bu faize endeksi, borç stoğu, memur maaşları, emekli maaşları, zamları gibi konular açısından bakarsanız aşağı yukarı 110-120 milyar TL bütçenin üzerine ek yük getiriyor. Dolayısıyla enflasyonla mücadele ikinci yarı yılda başarıyla sürdürülemezse, belirlenen hedeflere ulaşamazsak herhalde faiz giderlerinde bu 2.7 trilyonluk rakamın üzerine çıkacağız. O zaman da bütçe gideri tarafında, yani toplam diğer bütçe giderleri tarafında gerekli disiplini de sağlayamazsak ek gelir ihtiyacı ortaya çıkabilir. Ama ek gelir ihtiyacını birazcık daha azaltacak şeyler de var şu an hayatımızda. Ne var?
1: Neler?
3: Bir kere varlık barışı hayatımıza girdi tekrar. Doğru. Varlık barışı biliyorsunuz, eğer belli taahhütlerde bulunmazsanız %5 vergiyle giriyor. Yani eğer siz o varlığı bir hazine bonosunda 5 yıl tutacağım demiyorsanız veya bir girişim sermayesi yatırım fonu katılma payında tutmayacağım diyorsanız 5 yıl boyunca %5 vergi ödeyeceksiniz. Ne zamana kadar? 31 Aralık 2020'ye kadar. Ondan sonra da vergisi 5,5 olarak devam edecek. Yani yarım puan üzerlerine ekleyeceğiz. Dolayısıyla oradan bir kaynak gelebilir. Ama eski varlık barışlarındaki kadar yoğun bir kaynak girişi olabilir mi? Ondan emin değilim. Onu bir bekleyip görmemiz lazım. Dünyanın genel konjonktürü de buna çok uygun mu değil mi bilemiyorum. Bir diğer şey, Vergi Denetim Kurulu ve Gelir Dersi Başkanlığı çok yoğun bir şekilde şeyi kullanıyorlar artık Ece Hanım. Bu yapay zekayı, veri madenciliğini. Dolayısıyla oradaki çalışmaların da sonuçları güzel gelmeye başladı. Yani izaha davet denilen bir mekanizma var. Bir ön inceleme mekanizması gibi düşünebiliriz. Bugün belki vakit kalırsa birazcık da ona değiniriz.
1: Konuşuruz, onu da evet. Detaylandırırız.
3: Onun sonuçlarına bakarsanız da mükelleflerin çok büyük bölümü matrahlarını arttırıyorlar inceleme yoluna gitmektense. Bir son bir veri daha söyleyeyim, dikkat çekici. Vergi gelirlerine çok değinemedik. Vergi gelirleri açısından bakarsak vergi gelirlerinde de geçen senenin aynı dönemine göre aşağı yukarı %38-%39'luk bir artış sağlamışız. Bu fena değil. Ama vergi gelirlerimizi en çok sırtlayan gelir vergisi. Aşağı yukarı vergi gelirlerimizin %27'si toplam bütün vergi gelirlerimizin gelir vergisinden geliyor. Bu kötü değil diyebilir insanlar, izleyicilerimiz. Ama gelir vergisinin %92'sini, %93'ünü de biz stopaj yoluyla alıyoruz. Yani ücretlilerden, iş yeri kiralarından, menkul sermaye iratlarından. Bu boyutuyla baktığınız zaman da gelir vergisi de aslında Türkiye'de bir nevi dolaylı vergiye dönüşmüş gibi oluyor. Hane halklarının refahı üzerinde. Son değineceğim, tabii ÖTV ve KDV'yi toplarsak bütçemizin aşağı yukarı %55 vergi gelirlerinin bu ikisinden geliyor. Hala bu değişmiyor. buna diğer dolaylı vergileri de eklersek 60'ın birazcık daha üzerine çıkmaya başlıyoruz. Öyle bir çarpıklığımız hep var. Bu hiç değişmedi. Ben şeyi merak ettim, ona baktım. Akaryakıt ürünleri üzerinden topladığımız ÖTV, bu özellikle Körfez'deki savaş dolayısıyla geçen sene aynı dönemine göre %34 daralmış. Yani geçen sene 225 milyar TL, 226 milyar TL toplamışız biz aynı dönemde akaryakıt ürünlerinden ÖTV olarak. Bu sene 148 milyar TL'ye düşmüş. Yani bütçenin üzerine çok ciddi bir hasarı var vergi gelirleri üzerinde. Bir diğer dikkat çekici rakam benim açımdan baktığımda tütün ürünleri. Neden tütün ürünleri? Tütün ürünlerinin sürekli ÖTV'nin düştüğüne dair haberler çıkıyor.
1: Evet, doğru.
3: Evet, ama ÖTV'nin düşmesi söz konusu değil, kompozisyonu değişiyor tütün ürünlerinde. Yani biz oransal, şimdi biz tütün ürünleri üzerinden aslında temelde 3 tane vergi alıyoruz Ece Hanım. Bir, bizim oransal dediğimiz, oransal ÖTV dediğimiz, ki geçtiğimiz sefer %45'ti, %42'ye düşürüldü. Maktu ÖTV dediğimiz sabit bir ÖTV var. Her paketten sabit alıyoruz. Paketin bedeli ne olursa olsun. O da 17.27 idi. 17 lira 27 kuruştu. 23 lira 74 kuruşa yükselttik. Bir de KDV alıyoruz. O zaten sabit. Ne yaptık biz? Kompozisyonu değiştirdik. Yani nispi ÖTV'yi azaltırken oransal ÖTV'yi, maktu ÖTV'yi arttırdık. Yani sigaranın üzerindeki vergi yükünü değişmeden kompozisyonu değiştirmiş olduk. Bu da rakam olarak bize söylüyor zaten. Geçen senenin aynı dönemine göre %36 artmış tütün ürünleri. Çünkü biz buraya %60'lardan geldik. Yani bu %42, %60'lardan kademe kademe düştü. Neden düşürüyoruz? Belki izleyicilerimiz onu merak eder. Ne olacak, ne değişiyor? Nispi ÖTV ne güzel değil mi? Sigara fiyatları arttığı zaman daha çok mu vergi gelir elde ediyorsunuz? Hayır, öyle olmuyor. Dolaylı vergi bir malın üzerinde ne kadar fazla varsa bizim mali çarpan dediğimiz bir mekanizmayı tetikliyor. Mali çarpan bir malın üzerindeki bütün dolaylı vergi ve payları hesapladığınız bir rakam. Mesela bir malda eğer 3 çıkıyorsa, çok dolaylı vergi olduğunu, nispi vergi olduğunu düşünelim malın üzerinde. Şu demek, malın fiyatında nispi çarpanın 3 olduğunu düşünelim. Malın fiyatında, yani maliyetinde 1 liralık bir artış olursa perakende fiyatına 3 lira yansıyor demek. Dolayısıyla malın şeyini azalttıkça siz üzerindeki oransal vergiyi mali çarpanı küçültüyorsunuz. Yani enflasyona yansımasını azaltıyorsunuz. Bu amacın atılan adımın amacı para ve maliye politikasının uyumu aslında. Maliye Bakanlığı Sayın Mehmet Şimşek geldiğinden beri buna devam ediyordu. Rakamlar da güzel gidiyor. Dediğim gibi yani petrol ürünlerinde %34 daralma varken burada %36'lık bir artış var. Ama gelir itibariyle bakarsak vergi gelirlerimiz çok alarm çaldıracak durumda değil. Hı hı. Ama dediğim gibi en yakından izlememiz gereken tutar bizim şu an faiz giderleri. Yılın ikinci yarısında ne olacak onu yakından takip etmek lazım.
1: Bir süredir zaten o taraf hep öne çıkıyor, konuşuyoruz.
3: Tabii, maalesef.
1: Değil mi? Peki İsmail Bey, şimdi emekli maaşını konuştuk. Bir de SGK gelir gider dengesindeki son durumu konuşalım. SGK sigortalıları için yapılan devlet katkısında son durum ne merak ediliyor ve ne ifade ediyor? Tabii burada bir değişiklik varsa.
2: Tabii yani bazı değişiklikler var ki bu değişiklikler aslında çok az kişinin kanunlarda çıkıyor ama çok az kişi bunu ne anlama geldiğini anlayabiliyor. Yani devlet katkısının kalkması bir maddeyle ne ifade ediyor? Yani normalde özel sektörde olsa işte bu mesela özel emeklilik bireysel fonda bunu anlayabiliyorsunuz. Mesela ne oluyor? %30'dan %20'ye düşüyor. Evet diyor, devlet bundan sonra az katkı yapacak ve sonuçta verecek. Evet, gelirim azalacak veya bana ödenen para biraz daha düşük olacak diye algılayabiliyorsunuz. Burada neyi gösteriyor aslında, ona da geleceğiz. Ama gelir gider dengesini isterseniz bir bakalım. SGK'nın, yani sosyal güvenlik niye gelir gider dengesi önemli oluyor? Çünkü emekli maaşları ödenirken yani bu denge üzerine konuşuluyor. Yani evet, yani SGK açık veriyor, yıllardır açık veriyor. Hani biz bunu toparlayamadık mı, ne haldeyiz falan. Tabii bir süre EYT ile ilgili özellikle emekli maliyetlerini artırdığı konuşuldu. Mutlaka artırdı ama EYT etkisi beklenildiği kadar büyük bir etki değildi aslında. Tabii ilk 4 aya baktığımızda SGK'da ilk 4 ayı görüyoruz. Bu da bir soru işareti. Yani çünkü biz, bakın kaçıncı aydayız? Haziran 7. 7. aydayız. Çok geriden geliyor veri.
1: Neden yani, öyle?
2: Bir şöyle bir... veriler aslında SGK'da bulunduğu aydan sonraki ay tahsilat yapılıyor. Hı hı. Yani bu ayki bildirimleri siz gelecek ay tahsil ediyorsunuz sonunda. Ama bu genelde 1,5 aylık bir gecikme olması lazım yani normalde. Ama bakıyorum 3 ayı buluyor. Toplanması, istatistik bilgi haline getirilmesi İşte bunun yayınlanması falan biraz daha geç oluyor. Mesela Maliye bunu çok hızlı yayınlıyor. Aslında SGK'dan da beklenti bunu yayınlaması ki ben mesela şimdi baktığımda Nisan ayına kadar olan verileri yorumlayabiliyorum. Çok halbuki SGK bütçesi ise genel bütçenin %45'i.
1: Çok yani aslında bir oran
2: çok,
1: aslında.
2: Evet çok büyük yani aslında evet, büyük, evet. Devasa bir şey. Şimdi baktığımızda ilk Nisan'da gelire baktığımızda 541 milyar Nisan ayı için gelir elde etmişiz. Totalde de 2190 yani 2 trilyon 190 milyar 2 trilyon 190 milyar liralık bir SGK'nın prim geliri var. Temel geliri prim gelir zaten. Var diğer gelirler ama temeldeki geliri prim gelir. Yani bizden toplanan primler. Bütçede de bu 7 trilyon prim geliri bekleniyor yıl sonuna kadar. Şöyle baktığımızda evet onu bulabilirim. Evet yani dengeli gidiyor. Yani evet yani SGK prim gelirini etkileyen ne var? İstihdamın artması. Hı hı. Artarsa prim artıyor. Bir de en büyük etkisi asgari ücreti artırmak. SGK'nın genel ekonominin işine yaramıyor olabilir ama SGK'nın işine yarıyor kurumsal anlamda. Çünkü gelirleri artıyor. Yani asgari ücret artıyor, prim artıyor. Asgari ücretler artıyor, SGK prim geliri artıyor. Mesela yıldaki defa artsaydı ücretler, SGK'nın prim geliri evet bu yıl beklenenden çok daha yüksek olurdu. Buna olumsuz tepki vermedi bugüne kadar SGK bütçesi. Şu yani, istihdam ücret artışına bugüne kadar olumsuz bir tepki vermedi. Yani azalmadı yani. Mesela ücretler arttı, istihdam devam etti. Çok az sektörde, yani hani böyle o da sadece prim artışı ya da ücret artışı değil belki. Rekabet gücü kırılmış olabilir. Ama birebir buna bağlı olmadığını düşünüyorum. Hı. Neyse. Yani konular dağılıyor. Şimdi prim gelirine baktığımızda da işte dedik 2 milyar 190 milyar. Bir de burada ne var? İşte bir de SGK'nın ikinci geliri de yani temel geliri bu. Giderine bakıyoruz. Giderlerde de iki gideri var. Emekli aylıkları ve sağlık giderleri. SGK sağlık da ödüyor. Emekli aylığına baktığımızda 2 milyar 284 milyar ödemiş ilk 4 ayda. Yıl sonu beklentisi de 2 trilyon 284 milyar ödemiş. Yıl sonunda da 7 trilyon 136 milyar tahmin ediliyor. Emekli aylıklar iki defa arttığı için baktım şöyle rakamlara. Yani tutar.
1: Tutar.
2: Ya bu da tutar. Ya bu standı bütçede hani biraz önce Emrah dedi bir tutturamadık bazı şeyler var falan diye. Hani artacak dedi. SGK bütçesine baktığımızda SGK bütçesi tutuyor.
1: Tutuyor. Tamam.
2: Tutuyor. Yani güzel haber ama tabii emekli için iyi haber mi onu bilmiyorum. Ama tutuyor. Yani bir şekilde tutuyor. Açık mı verme? Yani açık veriyor tabii de tutuyor. Yani bütçeleme tutuyor genelde. Şimdi burada işte SGK'nın bütçe transferi yapıyorlar. Yani bütçe transferi dediğim şey var. SGK doğal bir açık veriyor. Çünkü niye? Çok emeklisi var, az çalışanı var. Bugünün konuları değil, birikmiş konular bunlar. Yani tabii. Burada kimseyi suçlayamıyorsun, şu yaptı, bu yaptı değil. Bunlar hep birikmiş konular.
1: Süre gelen konular, evet.
2: Bazen geçmişten geliyor, bazen biz buna getiriyoruz, bir şeyler de ilave ediyoruz. Diyoruz ki mesela, ya SGK açık veriyor ama biz de açığı bazen destekliyoruz uygulamalarımızla. Yani hepsi, herkes bu işin içinde. Neticede de bu, aynı zamanda şöyle açık olmalı mı? Evet, olmalı da belki. Hı. Yani şu, açık bir devlet politikası olarak da olmalı. Sosyal güvenlik açığı. Neden? İnsanla ödüyorsun neticede.
1: Tabii.
2: Ödediğin kişi insanın yani. Şimdi 16 milyon insan. Onun arkasında da 50 milyon insan yani. Şimdi bunun için bu açıkları devletler kabul ediyor zaten. Yani gelişmiş ülkeler evet diyor ya ben açık. Tamam doğru denge sağlayacağım ama açık veriyorsam bunu karşılayacağım hı. diyor. Şimdi bunu bütçe transferiyle yapılıyor. Bu bütçe transferi geçen sene 1 trilyon 950 milyardı. SGK elde ettiği gelirin %80'ini karşılayabiliyordu kendi gelirleriyle. %20 de transfer alıyordu. Transfer alıyor bu sene için diyelim. Hı hı. Fakat bu transferi SGK bütçe transferini şöyle yapılmıştı aslında. Dendi ki SGK 2008'de sen gerçekten şeysin zorsun, mağdursun. Sana biz de bir devlet katkısı tanımlayalım. Aynı özel sektörde bireysel emeklilikteki gibi. Sen tahsil et primleri, bir de insanlara bir katkı yapalım, oraya yatıralım. Yatırmamız ne ifade ediyor? O ayrı bir şey ama diyor ki 10 liraysa 2,5 lirada ben yatırıyorum dedi kamu. Bugüne kadar o 2,5 lira yatıyordu.
1: Şimdi yatmayınca ne?
2: Ne olacak diyorsunuz? Bir şey olmayacak ama olacak. Yani şöyle bir şey olmayacak ama olacak. Yani şöyle 2,5 lira yatırıyordu. Şimdi diyor ki ben bunun gösterimini değiştiriyorum. Artık bunu ben devlet katkısı olarak göstermeyeceğim. Transfer olarak göstereceğim sana. Açığım varsa tamamlayacağım. O ayrı bir şey. Ama düzenli olarak katkı yapmayacağım diyor. Yani şöyle düzenli katkı. Size tahsil et, SGK mesela açık vermeyen bir kuruluş olsa, şu anda bu kanun geçerli olsa, SGK'ya bir transfer yapılmaz herhangi bir devlet katkısı gibi. Der ki yok artık kaldırdım der. Ama bu kanun devam etseydi o da düzenli katkı yapacaktı devlet bütçesinden. Çünkü temel amacı bu katkının sistemi rehabilite etmek. Hı hı. 2008'den beri bu vardı yani 15-20 yıldır vardı. Şimdi bunu kaldırmakla SGK açıkları ortada mı kalacak? Yani ortada kalmayacak ama siz katkıyı düşürdüğünüz için olumlu bir dönemde de yine katkı yapmayacaksınız. Sistemi şey gösterecek, açık gösterecek. Yani şu an biz diyoruz ki mesela SGK...
1: Yine kompozisyon değişmiş gibi mi oldu burada da?
2: Görüntü değişti. SGK mesela diyoruz ki şu anda devlet katkısı dahil açık vermiyor diyoruz gönül rahatlığıyla. Diyoruz ki emekliye zam yapabilirsin. Devlet katkısı dahil açık vermiyor diyoruz mesela biz. Emekliye zam yapabiliriz diyoruz. Hı. Ama bu görüntüyle şu denilebilir. Mesela Maliye Bakanımız diyebilir ki ya baksanıza kardeşim fotoğraf mesela Çalışma Bakanı'na şöyle diyebilir. Yani sürekli açık veriyorsunuz. Çünkü artık onun tanımı açık oldu. Devletin yaptığı tanımın adı transfer oldu.
1: O noktada da açık varsa transferle
2: kapatılacak yine. Kapatılmada sorun yok ama görüntü ve tartışma alanında bu karşımıza çıkacaktır mesela. Ya SGK durumumuz iyi dedi. Ya iyi değil kardeşim yani ben bir şey veremem. Yani niye 2 trilyon açık veriyorsunuz? Halbuki bugüne
1: eskiden
2: kadar
1: veriyordu ama devlet katkısı.
2: Evet devlet katkısı belki. Altında zorunlu olarak onu tuttuğu için. Yani böyle tartışmalar zaman zaman oluyor çünkü. Yani böyle şeyler zaman zaman oluyor. Bu gösterim kolaylaştırmış olabilir ama devlet katkısı yönüyle hani bence devam etmeliydi. Çünkü devlet şu anda yani şeye de katkı yapıyor. Hani emeklilik fonlarına da bireysel emekliye de katkı yapıyor.
1: %20.
2: Bence adı da güzeldi yani. %25 katkı yapıyor. 25. Katkı yapmıyor da açığı gidermeyecek mi? Giderecek. Gidermiyor anlamı taşımıyor bu. Ama gösterimde SGK'nın durumu kötü görünecek. Daha kötü görünecek katkı çekildiği için. Evet. Eksi. Yani eksi desin zam olur mu bilemem.
1: Görüntü farklı olacak yani ama aslında bir orada eksiye düşürme durumu olursa da kapatılacak
2: evet,
1: şu an.
2: Ne kadar anlatabildim bilmiyorum.
1: Gayet ama açık anlattık.
2: Tamam.
1: Anladık. Çok teşekkür
2: ederim. Bu böyle
1: ediyoruz.
2: Böyle bir değişiklik. Kanunla bu yürürlüğe girecek. Şu an mecliste görüşülüyor.
1: Peki bu tarafa dair yoksa başka bir nokta söyleyeceğiniz. Edersin. Hemen biraz da merkezi yönetim bütçesi tarafına geçelim. Çünkü o tarafta 3 ayın ardından Haziran ayında fazla verdiğimizi görüyoruz. Bütçe fazlası 114,2 milyar TL oldu. O tarafı biraz daha ayrıca değerlendirelim mi?
3: Yani tekil olarak Haziran'a bakarsak Haziran yani ay olarak Mayıs'tan daha iyi bir aydı. Ama dediğim gibi bütçemizin temel problemi yani verdiğimiz fazla değil. Biz kümülatif olarak bakmak
1: baktığımız
3: zorundayız.
1: Için.
3: Ocak-Haziran dönemine bakarsak 942 milyar TL'lik açık geçen senenin aynı dönemine göre daha iyi bir açık. Ki bu sene biz 2.7 trilyon açık planlıyoruz.
1: Tamam onu konuştuk. Onu ayrıca bir sormak istedim Haziran ayındaki yükselişi nasıl değerlendiriyorsunuz diye. Şimdi şu noktaya gelelim. Otomobillerde silindir hacmin yanında çekiş sistemine göre ÖTV sistemine geçiliyor. Ne anlamamız lazım? Yani otomobil almayı düşünenler için 4x2, 4x4 araçlarda bundan sonrasında yeni bir döneme mi giriyoruz? Ne gibi değişiklikler olacak?
3: Keşke güzel bir haber verebilseydik Ece Hanım ama bu tabii otomobil almayı düşünenler için olumsuz bir şey. Neden? Biz özel tüketim vergisini 2003 yılında hayatımıza soktuk. Özel tüketim vergisi ilk geldiği zaman tabii ki sadece motor silindir hacmine bakan daha dar kapsamlı bir vergiydi. Aslında birçok 17-18 tane vergi ve payı biz özel tüketim vergisinin içinde topladık. Sadece otomotiv için söylemiyorum. Bu alkol ürünler, tütün ürünleri falan hepsi için 17-18 tane fon ve payı toplayıp ÖTV'yi çıkardık. O dönem daha basit, çok daha uygulaması kolay ve vergi yükü daha ağır bir ÖTV sistemimiz vardı. Sonra biz bu ÖTV'nin içerisine
4: bundan bir süre önce ÖTV matrahının kavramını da ekledik. Yani arabanın motor silindir hacminin yanında bir de ÖTV matrahını ekledik. Yani iki tane araç düşünün, ikisi de 1300 cc'den daha düşük motora sahipler ama aracın değeri, birisinin değeri diğerinden daha düşükse daha yüksek ÖTV'ye tabi oluyordu. Şimdi yeni bir unsur daha getiriyoruz. Artık araç 4x4 mü, 4x2 mi? Hatta dün genel bütçe plan bütçe komisyonunda eklenen maddeye göre çekiş sisteminden bahsediyor. Yani önden çekiş, arkadan çekiş olması bile bir vergi şeyi olarak kullanılabilir şu an. Sadece Maliye Bakanlığı'na bir yetki, Hazine ve Maliye Bakanlığımıza bir yetki veriyor aslında madde. Ama artık bundan sonra biz ÖTV'yi belirlerken, araçlar üzerinden aldığımız ÖTV, ki Türkiye herhalde dünyadaki sayılı ülkelerden birisi, muazzam bir vergi yükü var otomobillerin üzerinde özellikle. Ki %220'ye kadar gidiyor. O %220'nin üzerinden bir de %20 KDV alıyoruz biz. Yani muazzam bir vergi yükü var. Dolayısıyla çekiş sistemi, aynı şöyle düşünün, piyasada şöyle bu tip birçok otomobil var. Aracın bir 4x2 modeli var, bir de 4x4 modeli var. Bu binek araç da olabilir. İlla arazi aracı olarak düşünmesin izleyicilerimiz.
1: Evet, öyle çok bilmeyince ben de çok otomobil konusunda öyle gibi algılanabiliyor.
4: Evet, arazi aracından bahsetmiyoruz. Normal 4 çeker diyeceğimiz, 4x4 diyeceğimiz birçok aslında sedan veya hatchback araçlar da var. Ama dediğim gibi bu çekiş sistemi, sadece çekiş sistemi, eklenen kavram sadece çekiş sistemi. Önden çekiş, arkadan çekiş olarak bile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na farklı bir vergileme modeline gidebilir. Tabii bu tip değişiklikler, bu tip yetkiler illa kullanılacak diye bir şey yok. Ama kullanıldığı zaman da bence vergi yükünü birazcık daha olumsuz anlamda etkileyecek şekilde kullanılacaktır diye tahmin ediyorum. Eğer şöyle bir şey olsa onu tabii ki takdir ederiz. Aracın zaten vergisi diyelim %220, 4 çekerinin vergisi 220 kalıp da 2 çekerinin vergisi eğer 200 size düşürülürse bu olumlu bir şey olur ama genellikle Türkiye'de böyle şeyler birazcık daha farklı çalışıyorlar. Dolayısıyla araç almayı düşünenler için şu an sadece Maliye Bakanlığımız yetki alıyor. Daha genel kuruldan bu geçmedi ama komisyonda kabul edildi. Yani teklif metnine girmiş durumda. Genel kurulda kabul edildiği an Hazine ve Maliye Bakanlığımızın artık böyle bir yetkisi olacak. Yani sadece
1: yani genel kurulda kabul edilmeden önce alsınlar mı araçlarını şu anda?
4: Öyle bir şey söylemem çok zor. Ya piyasayı speküle etmiş olurum.
1: Tabii çok haklısınız.
4: Ama bizim sistemimiz maalesef şimdi hukuk yazarken iki tane hukuk yöntemi vardır. Objektif metotla mı yazıyorsunuz, subjektif metotla mı? Biz her şeyi birazcık subjektif metotla yazmaya çalışıyoruz. Yani bir şeylerin önünü engellemek için. Tabii sistem de onun bir şeyini buluyor. Mesela motor silindir hacminden niye ÖTV değerine geçtik? Biz aracın değerine geçtik. Çünkü 2000 cc, 2400 cc araçların 1.6'ları Türkiye'ye girmeye başladı. Yani biz bir şey yaptık, sanayi buna bir tepki verdi sonuçta. Yani siz deseniz ki 1000 cc'nin altındaki araçların vergisi %5'tir. Bütün araç sanayisi ona uyum sağlayabilecek teknolojide. Biraz sonra belki MTV'den de konuşuruz ama bizim sistemimiz maalesef yeşil bir sistem değil. Biz ekolojiye, sera gazına, gaz salınımına bakmıyoruz. Motor silindir hacmi ve bizim için aracın değeri çok yeterli bir vergileme modeli. Dolayısıyla bu alınan yetki muhtemelen vergi yükünü arttırmak için kullanılabilecektir diye tahmin etmemiz lazım şimdiden. Almayı düşünenler açısından belki böyle bir ipucu vermiş olayım yani.
1: Peki bu hani son vergi düzenlemeleri hani otomotiv tarafında değişiklikler yapılan çok tüketici tercihlerine yansıyor mu sizce?
4: Tüketici tercihlerine çok yansıyor mu? Genellikle söylenen şey şu, ya talep canlı. Araçlar çok satılıyor ama bu ülke 80 milyonluk bir ülke. Yani talebi 80 milyonluk bir ülkeyle mi karşılaştırarak söylüyoruz? Yani bizim gelir düzeyimizden, kişi başına gelir düzeyimizden çok daha iyi olan bir ülkede kişi başına düşen araç sayısı ne kadar, bizim ülkemizde ne kadar? Yani bence belki diyelim oradaki 10 milyonluk talep

0: bize yeterli geliyor olmamalı. Belki 15-20 milyonları konuşamıyorsak bu vergisel regülasyonların da mutlaka etkisi var. Tabii bir cari açık korkumuz var, bir ithalat korkumuz var. Bunu da yatsıyamayız. Yani araçların ithal edilmesi Türkiye'nin cari açık problemi açısından problemli bir noktaya götürür bizi ama talebin şu an canlı oluyor olması bizim vergi rejimimizin doğru olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü burası 80-85 milyonluk bir ülke ama kişi başına düşen araç sayısına bakarsak herhalde Avrupa'da veya modern ülkelerde yani ekonomisi daha gelişmiş ülkelerde herhalde ilk sıralarda olmayız diye tahmin ediyorum.
1: Peki motorlu taşıtlar vergisine ayrıca geleceğim. Evet. Peki İsmail Bey, İşkur işsizlik primi istihdamı arttırmak ve işsizliği azaltma için bundan sonra daha mı fazla kullanılacak? Ne olacak o tarafta?
2: Temmuz ayı geldiğinde arada bir değişiklik oluyor. Burada bir kararname yayınlanıyor. Cumhurbaşkanı kararnamesi 30'dan 50'ye yükseltiliyor. Ne yükseltiliyor? Harcanacak tutar. İşkur primleri biliyorsunuz yani 3 koldan toplanıyor. İşçi, işveren ve kamu payı var, devlet payı. Burada devlet katkısını %1'den %0.5'a düşürmüştük geçen haftalarda. Bunun da biraz önceki etkisi gibi etkisi var. Yani %0.5'a düşürüyorsunuz ama yine primler fazla verdiği için çok etkisi olmuyor. Yani bütçedeki gösterim de biraz daha
1: görüntüde
2: biraz daha az para görünüyor. Ama zaten geliriniz fazla İşkur'da. Yani İşkur'da şöyle, işçi payı var, işveren payı var, %2, %1. Bir de devlet katkısı var, 0.5, binde 5, yani %0.5. O %1'di, %0.5'a düşürdük. 790 milyara yakın bir İşkur'da bizim bir paramız var, fonumuz var. Güzel mi? Güzel. Kamu devletler açısından iyi bir fon. Fonda para olması iyi bir şey yani. Bunu nereye harcıyoruz diye bakıyoruz burada. Yani şeye geleceğim, 30'a geleceğim. Buraya gelirken çünkü bunlar var. Bunu nereye harcıyoruz diye baktığımızda işsizlikle mücadelede kullanıyoruz bunu. Yani işsizlikle mücadelede kullanıyoruz ama bir en başta işsizlik maaşı diyoruz. Ama işsizlik maaşında kullandığımız tutar biraz daha düşük. Yani biz 6-7 milyar kadar işsizlik maaşında bir para kullanıyoruz. Yani burada işsizlik bütçesini baktığımız zaman yani 6-7 milyar bir para kullandığımızı söyleyebilirim. 30 milyar kadar aylık bir gelirimiz var bizim. 28-30 milyar bandında İşkur'dan. Her ay gelir elde ediyoruz. 30 milyar. Devlet katkısının tutarı biraz düştüğü için oradaki gelirler az. Giderlerimiz de 27-28 milyar faiz gelirlerimiz. Çünkü geçmişten gelen gelirler, bütçede para var şeyde İşkur'da. Onunla beraber 60 milyarı buluyor faiz geliriyle birlikte. Ve bütçeye fazla veriyor. Yani birikmiş bir para olduğu için İşkur'da. Kullandığımız şeyler işsizliği önlemek. İşte aktif iş gücü politikalarına destek vermek. Bunu eğitimde kullanmak. Bunu işte ne yapıyorsunuz? İşbaşı teşviği veriyorsunuz, orada kullanıyorsunuz. İstihdam desteklerinde kullanıyoruz. Bana göre kullanılmalı mı? Zaman zaman eleştiriliyor. Yani işsiz için kullanılmıyor da orada kullanılıyor. Evet, işsiz için daha çok kullanmak gerekiyor. 7'nin üzerine çıkmak gerekiyor. 7 milyarın az. Şartları kolaylaştırmak gerekiyor. Bu kesin. Ama işveren için de kullanacaksın. Neden? İşveren de yani işi çalıştırdığı için işsizliği önlemede teşvik unsuru olarak veriyorsun onu bazen. Burada yalnız Cumhurbaşkanlığı
1: çok
2: kararında
1: sistem yarattı onlardan sonuçta.
2: Çok doğru. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak işsizliğin önlenmesi dedi kararda. Yani orada yapay zeka vurgusu yapıldı neredeyse. Yani bu kararda da. Yani bundan dolayı biz %30'u %50'ye çıkarıyoruz. Kanun gereği %30 kadar gelirin işsizlik maaşı dışında kullanımına yetki veriyor. Ben bunu %50'ye çıkartıyorum yetkimde. Çünkü teknoloji gerekçelerle işsizlik kalma riski fazlalaştı mı? Fazlalaştı. Yani gerçekten fazlalaştı. Bu yapay zeka yani bir yerden bir insanlar işten çıkıyor. Belki yarısı yapay zekadan
1: öyle,
2: çıkıyor.
1: Yani daha bu hafta başında işte Darın Hocamoğlu'nun da aralarında olduğu 200 tane ekonomist böyle açık aslında bir mektup, bir uyarı yayımladılar. İşte hem etik taraf hem de istihdam tarafına etkileriyle ilgili. Gerçekten orada da enteresan günler bizi bekliyor gibi gözüküyor küresel anlamda da.
2: Ya çok doğru. İşte bunu bir tedbir olarak artırılıyor bu. Burada ki artış %30'dan %50'ye çıkarma. biraz daha kullanılacak ama yılın sonu gelmeye başladı. Şimdi işsizlik maaşında kullanılan unsurlar işsizlik ücreti temelde. Ücret garanti fonu dediğimiz, yarım çalışma dediğimiz kadınların belli yarım çalışmaları, kısa çalışma dediğimiz pandemide gördüğümüz şeyler. Hı hı. Aslında temel kullanım alanları bu. Ama işsizlikle mücadele için kullanılan tutar daha fazla. Bence bunu yaparken daha derli toplu, mesela teknolojik, evet, güzel bir

0: 2008'den beri aynı çizgide devam etti ve şartlar zorlaştırıldı, az kişi yararlanıyor buradan. Yılın sonu geliyor ve süresi bitiyor artık. Uzatma süreleri de biliyor. Artık bizim ne yapmamız lazım? Yeni bir kanun teklifiyle muhtemelen çalışılıyordur ama ve tüm işletmeleri etkileyecek şekilde. Mesela geçen bir teşvik çıktı, ne? Güzel teşvik, tamam. Konaklama hizmetlerine yönelik olaraktan 5000 TL aylık istihdamı artırıcı. Aralıkla Temmuz arasında otellerde çalışanlar, onlara 5000 liralık bir destek şey için, primden düşülüyor, işverene bir destek çalışanı değil. Güzel ama turizm sektörü o değil ki sadece. Yani turizm sektörü dediğinizde uçanlar da var. Havada uçan, uçuranlar. Yani uçak.
1: Evet.
0: İşte yiyecek içecek var, oradaki esnaf var. Yani turizm demek sadece konaklama değil mi? Daha geniş tutmalıyız. İmalat demek sadece giyim sektörü değil, ona destek veriyoruz. Mesela çok sınırlı veriyoruz. Bence bu aynı şey gibi, kadın ve genç istihdamı gibi, bunu daha güçlendirerek herkese yönelik yine çıkarmalıyız. Yılın sonu geldiği için hatırlatmak istedim. Yani sizin yılın sonu yaklaşıyor, bunu önceden çalışmak gerekiyor. Sonunda bitti teşvik denmesin. Bir de bizim bütün politika belgelerimizde diyoruz ki kadını destekleyeceğiz, çok istihdamını. Önemli. Genci destekleyeceğiz. Bir de bunu göstermemiz lazım. Daha fazla göstermemiz lazım. Yani bu az kalıyor yani artık, yani tolere edilebilir. Biraz yani üzerine, yani etkileyecek şekilde vermemiz lazım. Yani oranlarını artırmamız lazım, sürelerini artırmamız lazım, kolaylaştırmamız lazım.
1: Evet. Kadın ve genç istihdamı önemli. Çok haklısınız. O tarafta bakalım neler göreceğiz önümüzdeki dönemde. Peki İsmail Bey, şeyi konuştuk. Sanıyorum kısa bir araya gidiyoruz. Yarınlardan devam edeceğiz.

112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Bloomberg TRT televizyonuyla ortak yayın.
1: Devam ederken Emrah Bey'e soru yönelteceğim. MTV tarafını konuşalım. Şeyi konuşmuştuk. Araç tarafını konuşmuştuk. Şimdi ikinci taksitleri bu ay ödenecek. Sistemimiz biraz dünya ile ne kadar uyumlu? Biraz o tarafa bakalım. Emisyona değil de motor silindir hacmi ve araç yaşına odaklanmamız ne kadar doğru? Çünkü sanıyorum ki dünyada bu şekilde olmuyor çokça yerde de.
2: Bizde aslında motorlu taşıtlar vergisi birazcık servet vergisi gibi de. Yani normalde dünyada bu anlamda ekonomik anlamda gelişmiş ülkelerde biz de onlarla aday ülkelerden birisiyiz ama birazcık uygulamalarımız değişiyor. Hı hı. Motorlu taşıtlar vergisi aslında bir çevre vergisi olarak kullanılan da bir vergi. Ama bizde biraz önce söylediğiniz gibi aracın yaşına, motor silindir hacmine ve aracın gene değerine ÖTV'de olduğu gibi biraz önce ÖTV'yi konuştuk. ÖTV zaten alımda bir kere ödediğiniz bir vergi aslında veya malın ithalatında ödediğiniz. Aracın tescili anında ödenen bir vergi ÖTV ama motorlu taşıtlar vergisini her sene ödüyorsunuz. Enteresan olan şey şu, araç yaşlandıkça tabii ki doğal olarak motorlu taşıtlar vergisi de düşüyor. Türkiye'de bilmiyorum yani bir tahmininiz var mı ama şu an trafikte 35 milyon tane araç var. Ve bizim araç stoğumuzun çok büyük bölümü, benim tahminim eskiden TÜİK bu verileri yayınlıyordu ama son dönemlerde çok yayınlamıyor. 10 yaş ve üzeri araçlar.
1: Tamam, soracaktım. Evet. Çoğu yaş.
2: Evet. Yani hatta 20 yaş üzerindeki araç sayısının da ben çok fazla olduğunu ve sürekli fırsat buldukça şeyi söylüyorum. Bizim bir hurda indirimi teşviki getirmemiz daha önemli aslında. Hani tamam varlık barışını falan eleştiriyoruz. O bir tarafta ama niye hurda indirimiyle bir şey yapmıyoruz? O da enteresan ki Türkiye hurda metal ithalatı anlamında dünyanın şampiyon ülkelerinden birisidir. Onu da söyleyelim. Yani özür dilerim. Doğru ithalatı anlamında. Dünyanın en fazla hurda metal ithal eden ülkelerinden birisiyiz. Araç stoğumuz yaşlı. Araçlarımız yaşlı olmasının sebebi de biraz önce konuştuk. ÖTV vergiler çok yüksek ve araç sahibi olmak çok zor Türkiye'de. Araç stoğumuz yaşlandığı zaman tabii aracın verimliliği düşüyor. Saldığı emisyon gazları artıyor. Aslında siz daha fazla yakıtla daha kötü bir havaya neden olan araçların kullanmasını da motive ediyorsunuz. Ama motorlu taşıtlar vergisine baktığınızda öyle değil. Mesela bir örnek vereyim bu senenin rakamlarından. Eğer 4000 cc ve üzerinde bir aracınız varsa ve bunun değeri, araç değeri 3.683.000 lirayı geçiyorsa bu araç eğer 0 yani 1 yaşındaysa 274.000 lira ÖTV motorlu taşıtlar vergisi ödüyorsunuz. Eğer bu araç 16 yaş ve yukarısındaysa diyelim 30 yaşındaysa 21 bin lira ödüyorsunuz. Ben şunu demiyorum. Tabii ki araç yaşlandıkça vergisinin düşmesi çok doğal. Bu bir nevi de servet vergisi çünkü Türkiye'de. Aracın değeri de ona göre değişiyor. Ama bu kadar yaşa, motor silindir hacmine ve araç değerine odaklandığımız zaman bu işte biraz önce bahsettiğimiz gibi emisyonu atlıyorsunuz, karbon ayak izini atlıyorsunuz, daha çevreci bir vergileme modelini atlıyorsunuz. Ve insanlar daha verimsiz motorlu, daha yaşlı araçlarla hem çevreye zarar veriyorlar, hem biz yakıt ithal eden bir ülkeyiz, daha çok yakıt yaktırıyoruz. Mesela şeyi hep tartışmamız lazım.
1: Avrupa'da nasıl mesela? Onlar çok önem veriyorlar ya bu emisyon konusunda.
2: Onlarda zaten emisyon, yani gram emisyon.

0: Ona bakılarak vergilendirilen birçok ülke var. Bu birincisi. İkincisi elektrikli araçları ve hibrit araçları çok ciddi teşvik ediyorlar. Bakın bizim ülkemiz aslında ithalattan bahsettik ya biraz önce. Bizim ülkemiz aslında önemli bir hibrit üretim üssü. Yani Türkiye'de çok önemli markalar hibrit araç üretiyorlar. Ve bu çeşitleniyor ve artıyor da. Başka firmalar da giriyor. Ama biz hibritler üzerinden hala çok düşük diyemeyeceğimiz ÖTV alıyoruz. Ve onların motorlu taşıtlara vergisi sadece motor silindir hacmine baktığımız için mesela bir ortalama bir hibrit aracın motoru genellikle 1800 cc oluyor. 1800 cc dediğiniz zaman ne oluyor biliyor musunuz? Normal bir benzinli araç açısından söyleyelim. 1600 cc bir benzinli aracınız varsa ve bu 1-3 yaşındaysa 19 bin lira motor taşıtlar vergisi ödüyorsunuz ama benim diyelim hibrit aracım var. Hibrit aracınız varsa 30.679 liraya çıkıyor. Oysa ki hibrit araç o motorun sürekli çalıştığı bir araç değil. Yolun belli bir kısmını da elektrik motoruyla giden bir araç. Yani totalde bunun yaktığı benzinin belki de yarısını yakan veya mazotun yarısını yakan bir araçtan bahsediyoruz. Dolayısıyla hem motorlu taşıtlar vergisini hem özel tüketim vergisini sadece çevreci kaygılarla demiyorum, sanayinin kaygılarıyla, iç talebi, Türkiye'deki tüketici taleplerinin bu konudaki yaklaşımları ve tabii ki doğal olarak bu yeşil vergileme dediğimiz karbon ayak izi, emisyona dayalı sistemler üzerinden bir ele almamızda yarar var Ece Hanım. Yani biz tamam vergi geliri topluyoruz, güzel, çok güzel. Yani topladığımız vergi geliri fena değil. Motorlu taşıtlar vergisi de işte iki taksit izleyicilerimize de hatırlatmış olalım. Zaten Temmuz ayının sonuna kadar ödemeleri geldi, lazım. Evet. Bir taksitini Ocak'ta ödüyorsunuz, bir taksitini Temmuz'da ödüyorsunuz ama yeni araç almanın üzerine ciddi bir vergi yaratmış oluyorsunuz. Bizim hibrit araçları, daha az emisyonu olan araçları birazcık daha özendirmemiz lazım. Ama biz araç almanın maliyetini ki geçtiğimiz dönemde de ne yaptık? Şimdi bir de noter harcı getirdik. Araç satışında artık bir de noter harcımız var şu an bizim. Önceden böyle bir şeyimiz yoktu. Nispi bir harcımız var araç bedeline göre değişen. Dolayısıyla bunların hepsini ele almak lazım. Gelir kaygısına evet ama bence sanayinin, tüketici taleplerinin ve Türkiye'nin özel durumuna dikkate alınması lazım. Bu konularda adım atmamız lazım diye düşünüyorum.
1: Peki İsmail Bey, bu inşaat tarafında ne oluyor? Orada bir anda maliyetler artıyor. Müteahhitlik tarafında...
2: Sigorta işleriyle ilgili evet. Bazı değişiklikler oldu. Yani şimdi inşaat tarafında evet bakıyoruz maliyetler %17 arttı evet. Genel itibariyle. Fiyatlara yansımadı yani çok fazla sektör yansıtmadı ama bir taraftan SGK ayağı var bunun inşaatın. Nedir? İnşaatta çalışanlar. İnşaatta çalışanlarla inşaat sektörü dediğimizde %6'sını falan temsil ediyor yani Türkiye'nin. İşte 2 milyona yakın istihdam bulan bir yer. Şimdi şöyle düşünelim. İnşaat sektöründe SGK şöyle bir sistem belirlemiş. Diyor ki bu inşaatta bir işçilik var, inşaat yapıyorsunuz. Bir işçilik oranı belirlerim ben. Bu işçilik oranının altında prim bildiremezsin. İnsanları çalışıyor bildirirsin. Ama neticede ben baktığımda bir işçilik oranı var, burada bir işçilik var. Size bir işçilik oranı verirledim, bunu bana ödemen lazım diyor. 6.75 puan ödeyeceksin diyor. O inşaatın maliyetini. Biz bunu hesaplıyoruz. Hesaba kitaba uyduruyoruz. SGK bir değişiklik yaptı. Burada hesaplama tekniğini değiştirdi. Bakın kanun mecliste kanun çıkarmanıza gerek yok bazen. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Bir tekniği bir yönetmelikle değiştirdiğinizde kimsenin de ruhu duymaz. Şimdi GSS primini yükseltirken herkesin bilgisi olur. Kanun çıkar 2000 liraya çıkar. Herkes etkiler. Ama buradaki unsur neyi etkiliyor? Hesaplama tekniği değişince ne oluyor? Müsaitler hesaplarken Şehircilik Bakanlığı'nın maliyet fiyatlarını alıyorlar. Maliyet fiyatlarını alırken SGK dedi ki bundan sonra inşaatın bitirildiği yılın maliyet fiyatını bitirildiği yıldan bir önceki maliyet fiyatını ben dikkate alıyordum. Ama bundan sonra 2004 öncesine döndüm. Bitirdiği yıldan dikkate almıyorum. Önceki yılların ortalamasını alıyorum. Size bunu hesaplayarak bir işçilik oranı veriyorum dedi. Geçmiş yani 2024'te başladınız, 26'da bitirdiniz. 26'yı dikkate almıyor, 24-25'in ortalamasını alıyor. Daha önce 25'i alıyordu. Baktığınız zaman bu bir şey ifade ediyor mu? Bir teknik değiştirmiş. Ama teknik değiştirmenin bir sonucu var. Teknik değiştirdiğiniz zaman ne oluyor? Mesela 2026 maliyeti 38.080 bir taraftan şeye bakıyorum zamana. 2025'in maliyeti 34.400. Hesapladım. 2024 28.500 lira metrekare maliyetleri. Lüks konut. Yani lüks dediğim 20 katlı betonarme güzel yapılmış bir bina asansörlü diye düşünün. İşte böyle 20 bin metrekare bir inşaat alanı düşünün. Buranın maliyeti buradan işte size 46 milyon lira bir prim çıkacakken şimdi 41 milyon lira çıkıyor artık. Hı hı. Aslında dolaylı olarak müteahhitlerimiz yani sevinebilir, sübvanse edilmiş oluyor. Yani inşaat anlamında %10 ama SGK açısından baktığımızda da prime ihtiyacı olan SGK prim toplayamıyor. Yani daha düşük bir prime razı oluyor. Yani bir şey yaparken hani şöyle bir bakmamız lazım. Yani bunun gibi çok değişiklik var. Yani burada yine maliyetler işte bitişikse diyor bunları birleştir falan filan diyor. Ama maliyetler üzerine burada oynanmış. Yani teknik değiştirilmiş. Müteahhitler açısından olumlu.
1: Olumlu.
2: Ama iş SGK'nın prim toplamaya ihtiyacı var diyoruz.
1: Onun için
2: ama müteahhit arkadaşlar kızmasın tabii. Ama yani biraz onlara olumlu diyebiliriz. Belki artan maliyetleri böyle bir şekilde 4-5 milyon da olsa. Tabii 4-5 milyonluk yerler değil. Bunlar 700 milyonluk belki inşaatlar olarak şey yapabiliriz.
1: Peki son sorum Emrah Bey'e gelecek. Şöyle 3 dakikalık vaktimiz kaldı ama vakit kalırsa konuşuruz demiştik. İzaha davette incelemeye sevk oranını %80 arttırılan matrahta 5 katına artmış durumda. Bu izaha davet uygulamasında nasıl bir amaç var? O tarafı az da olsa detaylandıralım.
0: Nasıl ki vergi sisteminde yapı değişiyorsa vergi incelemelerinde ve vergi takibinde de yapı değişiyor. Canım o açıdan bakarsak bu izaha davet aslında önümüzdeki dönemde bizim konvansiyonel anlamda anladığımız vergi incelemesi metodolojisinin de değişeceğini gösteriyor. Yani idare sizin yaptığınız işlemleri hemen analiz ediyor ve size hemen bazı sorular sormaya başlıyor. Diyor ki mesela bu yaptığınız işlem dolayısıyla işte verdiğiniz beyannamede şunu gördük, bunu bize açıklayın diyor. Bu açıklamayı yeterli görmezse sizi incelemeye sevk ediyor. Dolayısıyla çok hızlı aksiyon alan ki bizim 5 yıl zaman aşımı süremiz vardır aslında idare 5 yıl geri inceler ve mükellefler de haklı olarak bunu hep eleştirirler. 5 yıldır neredeydin diye. Yeni sistem artık daha anlık bir şekilde mükelleften izah isteme ve alınan izah üzerine de işlem yapma üzerine kurulu. Tabii bu özellikle mükelleften izah istenen mükellef sayısı 30 binlere dayandı bu. Bu çok ciddi bir rakam. Oradaki matrah da 83-84 milyar TL'ye dayanmış durumda. Yani izah davet üzerine mükellef bir şeyi hatalı yaptığını görüyorsa çok fazla bir maliyete katlanmadan mat beyanını arttırabiliyor. Orada da 83-84 milyar lira çıkması muazzam bir şey. Dediğim gibi artık kompozisyon değişiyor. Vergi incelemiz bizim anladığımız senelerce süren, aylarca giden gelen belgelerle süren vergi incelemesi sistematiğimiz artık daha hızlı aksiyon alan, yapay zekayı kullanan, veri madenciliğini kullanan bir modele dönüyor Ece Hanım. Dolayısıyla mükellefler açısından da, idare açısından da iyi. Çünkü hepimiz buna alıştığımızda artık kayıt dışının da artık daha farklı bir yere geldiğini söyleyebiliriz ülkemiz açısından önümüzdeki dönemde en azından.
1: Yani olumlu tabii olduğunu söylüyorsunuz. BDO Türkiye Şirket Ortağı Emrah Akın ve İnvest Stratejik Danışmanlık Yönetici Ortağı İsmail Sevinç. Çok çok teşekkür ediyorum.
2: Teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: Ve ekonomik görünümü noktalayalım efendim. Kısa bir ara ardından küresel piyasalarda buradayız.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre yabancı yatırımcı geçen hafta 33 milyon dolarlık hisse 1,25 milyar dolarlık tahvil alımı yaptı. Tahvil alımında 6 ayın zirvesi görüldü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 10 Temmuz haftasında döviz mevduatları parite etkisinden arındırılmış verilere göre 693 milyon dolar arttı. Gerçek kişilerin döviz mevduatları 652 milyon dolar düşerken tüzel kişilerin mevduatı 1 milyar 345 milyon dolar arttı. ABD'de Temmuz ayı başında benzin fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle tüketici güveni 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Michigan Üniversitesi'nin öncü güven endeksi Haziran ayındaki 49,5 seviyesinden Temmuz ayında 54,4'e yükseldi. Bloomberg ekonomistlerinin tahmini 51 seviyesindeydi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, yüksek teknoloji alanında artan küresel rekabet ortamında güvenli ve kontrol edilebilir yapay zeka geliştirilmesi çağrısında bulundu. Gelişiminde ulusal güvenlik kavramının aşırı genişlemesine karşı da uyarıda bulundu.

0: Evet, rakamlara, fiyatlamalara göz atarak devam edelim. Borsa İstanbul 100 ana endeksi haftanın son işlem gününü 14.000 puanın altında kapattı. Gün içi kayıplar 270 puanı buldu. %1,90 puan aşağıya gelen Borsa İstanbul'da kapanış 13.981 puandan gerçekleşti. Dolar TL'de 47.16, Euro TL'de 53.95, Euro dolar çaprazında ise 1.14.36 seviyeleri ekranlara yansıyor. Avrupa borsalarında karışık bir görünüm hakim. Bir tek Londra FTSE Endeksinin %0,27 kadar yukarıya gittiğini görüyoruz. Onun dışında Paris Kakaran'da %0,47'lik, Frankfurt DAX'a %0,34'lük ve İtalya FTSE'de %0,94'lük kayıplar mevcut. ABD borsalarına baktığımızda tamamen kırmızıların hakim olduğunu görüyoruz ki burada aslında bir miktar teknoloji firmalarının da etkili olduğunu söylemek mümkün. Dow Jones tarafında %0,68, S&P 500 tarafında %0,93 ve Nasdaq tarafında %1,26'lık kayıplar ekranlara yansıyor. Tahvil cephesinde 10 yıllık tahvillerde getiri %4,54'e işaret ederken 2 yıllık tahvil cephesinde ise getiri an itibariyle %4,17. Emtia ve kripto para piyasalarına baktığımızda altın cephesinde dünün ardından bugün bir miktar yükseliş var. Dün 4000 doların altını bir kez daha test eden bir altın görünümü vardı. Keza bu sabah saatlerinde aynı şekilde şu anda geldiğimiz noktada %0,79'luk yükselişte 4008 dolar seviyelerindeyiz. Gram altına yansıması bunun 6078 TL olarak karşımıza çıkarken buradaki yükselişlerde %1'e yakınsamış durumda. Bitcoin cephesinde düşüşlerin ardından bir miktar risk iştahının arttığını görüyoruz. 64.165 dolardan geçiyor işlemler ve petrol cephesinde jeopolitik riskleri konuştuğumuz ortamda ve karşılıklı saldırıları hafta boyunca gözlemlediğimiz ortamda Brent petrolün geldiği seviye 87,80 dolar seviyelerinde ki geçtiğimiz hafta 70 dolarlara doğru geri çekilen bir görünüm vardı. Amerikan tipi ham petrolde ise NYMEX'e 82 dolar seviyeleri ekranlara yansıyor. Burada da yükselişler %4'e yakınsamış durumda. Ve Bloomberg HT Avrupa piyasaları analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu'nun notlarıyla devam edeceğiz.
1: Haftanın son işlem gününde Avrupa endekslerinde aşağı yönlü bir seyir hakimdi. ABD-İran çatışmasının yeniden tırmanabileceğine ilişkin endişeler, aynı zamanda yüksek değerlemelere dair kaygılarla teknoloji hisselerinde yaşanan sert satışlar etkili oldu Avrupa endekslerinde. Çip hisselerinde yaşanan düşüşün etkisiyle teknoloji grubunda satışlar %2,5'un üzerine tırmandı ve Mayıs başından bu yana en düşük seviyeye geriledi endeks. Diğer yanda Basra Körfezi genelinde çatışmaların tırmanması ve Hürmüz Boğazı konusunda herhangi bir uzlaşma sağlanamamasının getirdiği endişelerle doğalgaz ve petrol fiyatları haftayı sert bir yükselişle tamamladı. Gösterge doğalgaz vadeli kontratları 57 euro megawatt saat seviyesine çıktı ve haftayı %20'ye yakın artışla tamamladı. Bu da Mart ayından bu yana görülen en büyük haftalık yükseliş oldu. Petrole baktığımız zaman ise Nisan'dan bu yana en büyük haftalık kazancını kaydetti petrol fiyatları. Küresel çapta çip hisselerinde satışlar cuma günü hızlandı ve bu yılki borsa rallisine öncülük eden sektör yapay zeka harcamaların gerekçelendirilmesini giderek zorlaştığı yöndeki endişelerle ayı piyasasına doğru ilerliyor. Yarı etken devlerinde görülen satış dalgası Nisan 2025'te gümrük tarifeleri nedeniyle yaşanan çöküşten bu yana en sert haftalık düşüşünü kaydetti ve sektör endeksi rekor seviyelerden yaklaşık %20 oranında geriledi.
0: Haftanın kapanışında araştırma masasından araştırma müdürümüz Çağlar Kuzukluoğlu'nun notlarını ileteceğiz.
2: Evet, dünyayı sarsan günler deyince tahminimce herkesin aklı 20. yüzyılda iki büyük dünya savaşı adına büyük savaş diyoruz. Bunlar geliyordur ama bugünlerde yine savaşı da konuşuyor olsak bilmiyorum buna ne kadar şükredilmeli. Topyekun bir savaş yok ama ne yazık ki acılar içerisinde insanlık kıvranıyor yine. Yoksullukla beraber yine savaşı konuştuğumuz günlerdeyiz. Ve bu kırılmaların içerisinde de farklı farklı gelişmeler özellikle teknoloji ekseninde karşımıza çıkmayı sürdürüyor. Belki bir birçok komplo teorisine konu oldu ama içerisinde özellikle Peter Thiel'in bulunduğu diyalog grubu. Bu aslında dünyadaki kırılmanın hem altyapı hem de üst yapı, bilhassa bunu bilinçli olarak jargon anlamında Marksist teoriden alıntıyla söylüyorum. Ekseninde bir şeylere de açıkçası önümüzdeki sürece dair işaret ediyor gibi. Belki komplo teorilerinden azade hem şirket değerlemeleri hem de dünyada küresel servetin nüfuzla beraber bir elit grubun içerisinde toplanmasının doğal bir sonucu gibi görünüyor ama bilhassa bunların sunduğu ürün ve hizmetlerden hem devletler hem de bireysel olarak bizler faydalanmak durumunda kalıyoruz ve bizlerden elde edilen datalarla ne diyelim nüfuz ve para, sermaye bir yerlere akmaya devam ediyor. Ama bunun da ötesinde farklı bir takım gelişmeler de çıkıyor karşımıza ki bugün gün içerisinde haberlerimizi takip edenler başta web sitemizde olmak üzere farklı konulara ilişkin bu akışları gördüler. Bilhassa Çin'de Xi Jinping'in kontrol edilebilir yapay zeka ve teknoloji çağrısı vardı. Artan küresel rekabet ortamında güvenli ve kontrol edilebilir bir yapay zeka ve teknoloji gelişimi çağrısında bulundu. Çünkü diyor ki Xi, insanlığın kolektif bilgeliğini özetleyen bir şey bu varlık ve bununla beraber yasa ve düzenlemeler, teknolojik uyarılar ve acil durum müdahale sistemlerinin yürürlüğe girmesi gerekir diyor. Bir inisiyatife de imza attılar. Birkaç ülke geçiyor orada, daha çok küresel güney temalı ama Çin'in burada zaten Çin deyince akla kamu ve devlet geliyor. Böyle bir cevap vermesi manidar. Aynı dakikalar içerisinde Trump'tan da bu kez ara seçimler yaklaşırken seçim sistemi, ABD seçim sistemi dış müdahaleler, istismar ve siber saldırılara çok açık. Çin özellikle 220 milyon ABD seçmen bilgisini 2020'den bu yana ele geçirdi diye. Aslında satranç tahtasının üzerinde bizim hisse tarafıyla ilgili konuştuğumuz konular kadar farklı bir mücadelede söz konusu. Bakalım 2020'nin sonuna doğru bu mücadele neye evrilecek?
0: Ve Çağlar Kuzukluoğlu'nun notlarının ardından iki değerli konuğumla devam edeceğim. Gazeteci ve Bloomberg HT yorumcusu Abdurrahman Yıldırım bizimle birlikte ve stüdyoda konuğum Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Derya Hekim. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Şimdi çokça konu var konuşacağımız ama şöyle bir madem haftayı kapatıyoruz, jeopolitik riskleri konuşarak başlayalım. Zira geldiğimiz noktada az önce ekranlara yansıdı. Brent petrolün 87 dolarlar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bir yandan karşılıklı saldırıları konuştuk hafta boyunca. Bir yandan müzakereler devam ediliyor deniliyor. Öte yandan Hürmüz tarafında çok kez senaryolar üzerine konuşuldu. İran tarafından gelen açıklamalar farklıydı. ABD tarafından gelen açıklamalar farklıydı. Orada bir ara %20'lik bir vergi alacağız dedi Trump. Ardından karşılıklı ticaret anlaşmalarıyla değiştirildi dedi. Orada belirsizlik ortamının hala devam ettiği noktalardan geçiyoruz. Dolayısıyla öngörülerinizi ve pozitif negatif senaryolarınızı dinlemek isterim. Abdurrahman Yıldırım'la başlayacağım. Neler bekliyorsunuz bundan sonrasına dair jeopolitik tarafta?
4: Geçtiğimiz yıllarda dünyanın gidişi konusunda ana fikri veren altın fiyatlarıydı. Yani altın dünyanın hem siyasi hem jeopolitik hem de finansal piyasalarının yönü açısından belirleyiciydi, barometreydi. Bu İran Savaşı ile beraber petrol fiyatlarına döndü. Yani petrol fiyatlarının seyri hem küresel piyasaların seyrini etkiliyor hem de küresel siyasetin ve jeopolitiğin şeyini yansıtıyor. Gidişini yansıtıyor. Dolayısıyla yani Basra Körfezi'nde ya da işte Orta Doğu'da çatışmaların yeniden şiddetlenmesi ile beraber petrol de tırmanışa geçti. 71 dolar hatta bir ara 70 dolarları da gördü 1 Temmuz'da ve ondan sonra yükselişe geçti. İşte 77-87 dolara kadar çıktı bugün. En yüksek düzeyi hafta sonu, haftanın son günü çünkü hafta sonu neler olacağı belli değil. 2 gün. Genelde olabilecek olan şiddetli çarpışmalar hafta sonları oluyor. Hafta başında Trump'ın tekrar piyasaları toparlama gibi bir çabasını geçmişte gördüğümüz için belki hafta sonunda böyle bir ihtiyatlı tutuma takılmış olabilirler. Ama petrol bize diyor ki hakikaten dünyada jeopolitik barometre yeniden yükseldi. Nabız şiddetli artmaya başladı. Dolayısıyla tam anlamıyla bu jeopolitik gelişmelere ve çatışmaların büyümeyeceğine paralel bir seyir izleyecek. Basra Körfezi ya da Hürmüz Boğazı İran Savaşı ile beraber işte gemi trafiğine kapatıldığı için petrol sevkiyatı yapılamıyor ya da düşük az miktarda yapılıyor. Fiyatları artıran temel etken de bu. Şimdi çatışmaların şiddetlenmesiyle bugün işte bir başka ülkenin işte İran tarafından elektrik altyapısı artı içme suyu tesislerinin vurulduğunu görüyoruz. Ama ayrıca Husiler'de, Yemen'de bu Kızıldeniz'in çıkış boğazı olan Babül Mendeb oraya saldırılar yapıyor. Dolayısıyla sadece Hürmüz Boğazı bir önemli sorun iken belki de ikinci boğaz da sorumlu hale gelecek. O zaman olay çok daha fazla geniş alana yayılacak ve şiddetlenebilecek. Yani inşallah böyle bir gelişme olmaz. Çünkü petrol fiyatlarının yükselmesi sadece dünyada enflasyon korkusunu yükseltmiyor ya da enflasyonu yükseltmiyor. Ayrıca finansal piyasaları da vuruyor anında. Ticareti de yavaşlatıyor. Türkiye'yi de en çok olumsuz etkileyen ülkelerden biri haline getiriyor. Çünkü milli gelire göre Türkiye en çok ithal eden ülkelerden bir tanesi. Yani diğer ülkelerde Hindistan, Japonya gibi ülkeler. Dolayısıyla sayılı 4-5 ülkeden bir tanesi Türkiye. Milli gelirinin yaklaşık %5'i kadar bir ham petrol ithalatı söz konusu. Şimdi yani hafta sonu gelişmelerine daha çok bağlı. Sonra yeni haftaya nasıl gireceğimiz ve İran tarafının ikinci bir boğazı kapatma niyetinin ne ölçüde gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bence petrol fiyatlarının ne kadar yukarıya gideceğini de belirleyecek. Eğer gerçekleşmez ise petrol fiyatlarında hani çok ürkütücü seviyelere çıkmayabiliriz. Hı hı. 110 doları belki zorlasak olur ama ikinci bu Kızıldeniz'deki boğaz da Babül Mendeb de güvenlik nedeniyle aksarsa ulaşım ya da kısmen kapatılır ise daha da yukarılara gidebilir. Bu da yani dünyada bir resesyon, durgunluk korkusunu tetikler, gerçekleşip gerçekleşmeyeceği çatışmaların ne kadar süreceğine bağlı olur. Yani bir iki haftalık bir işte boğazların kapalı kalması hani dünyayı resesyona belki sürüklemez ama daha uzun süreli bir kapalı kalış hakikaten sürükleyebilir de. Dolayısıyla finansal piyasalara bunun birebir yansıdığını da görüyoruz. İşte petrol onun için yükseliyor, altın düşüyor. İşte faizler düşecekken düşmüyor ya da borsalarda düşüyor. Yani ortalıkta pozitif bir gelişme yok.
0: Peki Derya Hocam siz neler söylersiniz? Şimdi bir yandan tabii ki petrol fiyatlarının nerede dengeleneceğini bulmak zor ama bir yandan da arz tarafında da ciddi bir sıkıntılı dönemden geçiyoruz. Yani hem IMF'nin hem de Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un yaptığı açıklamalar küresel petrol stoklarının kapasite sınırına ulaşıldığına dair, neredeyse gelindiğine dair. Orada Fatih Birol yaklaşık bir 3 haftalık bir vakit kaldığını söylemişti. Dolayısıyla böyle bir ortamda bir dengelenmenin nerede sağlanmasını beklemek lazım. Biliyorum çok belirsiz bir ortam, evet. Ama hani belki senaryolar üzerinden konuşabiliriz.
3: Aslında bana göre bundan önceki o 70 dolarlara inmesi biraz anomaliydi. Yani çünkü orada kalmış bir petrol vardı. Bu boğazda kalmış petrol. Bu arzın bir anda devreye gireceği ve bunun böyle gideceği düşünüldü. Ama bu barış, bu ateşkes diyelim, çok kırılgandı zaten. Böyle olabileceği belliydi. Şu anki fiyatlamaların ben daha normal, bundan sonraki fiyatlamaların da bu 70-80 dolarlar civarında oluşmasını bekliyorum. Ve şöyle bir şey de söyleyeyim. Bence aslında şu anda İran'ın yaptığı Amerika'yı savaşın içerisine doğru çekmek. Şimdi Hürmüz Boğazı İran için nükleer anlaşmadan çok daha önemli. Çünkü öyle bir noktaya sahip ki İran, O noktadan bütün dünya ekonomilerini etkileyebiliyor ve ABD'yi bir barışa doğru sürükleyebiliyor. Yani burada yaptığı aslında tekrar ABD'yi bir savaş içerisine çekmek, o savaşta ABD'yi daha fazla zarar vermek ve ekonomisine zarar vermek, özellikle de Kasım'dan önce. Ve bu Kasım'dan önce verdiği zararla birlikte kendi istediği barış anlaşmasına onu ikna edebilmek. Aslında iki tarafın da birbirine yaptığı bir restleşme ve İran bugün elini daha fazla büyüttü diye düşünüyorum ben. Şu konuda da çok haksız olmayabilirler. Belki Trump geçici olarak oyalıyordu, bence böyle düşündü İran tarafı. Geçici olarak oyalıyordu ve Kasım seçimlerinden sonra, yani burada Kasım seçimlerine gidene kadar bu enflasyonu düşürecek ve petrol fiyatlarını düşük tutmak isteyecekti. Ama Kasım seçimleri sonra İran'a verdiği hiçbir sözü tutmayacaktı. Ve şunu da fark etti İran, ki yapılan haberlerden de bunu görüyoruz. Onu, İran'ı bypass ederek Umman Körfezi'nden gemilerin geçirilmesi, aynı zamanda Amerika'nın oraya daha fazla askeri gemi sevk etmesi, bunların hepsi aslında İran'ın şüphelerini arttırdı ve bu işi bence Kasım'dan önce bitirmek istedi. Yani aslında bu yaptığı hamleler de İran'ın ABD'yi savaşa doğru, savaştan barışa doğru sürükleyebilmek ve bir barış anlaşması yapabilmek. Çünkü o da farkında ki bu yapılan ateşkes anlaşması çok havada kaldı, çok muğlak kaldı ve bu karşılıklı anlaşmalarla maalesef uyumayacağını ve burada İran'ı bir şekilde bypass ederek oradan geçebileceğini tahmin ediyordu. Dolayısıyla ben yine bir anlaşmanın sağlanabileceğini düşünüyorum. Yani sonuçta bir anlaşma masası kurulmuştu. Daha yakına kadar biliyorsun ki bunlar birbirleriyle görüşüyorlardı, temas halindelerdi. Ve buradan tekrar hafta sonu çıkıp Trump'ın şöyle dediğini de duyabiliriz. Onlar benimle aslında anlaşmak istiyorlar. İşte ben şimdi onlarla anlaşabilirim falan şeklinde. Aslında İran çok anlaşmak istiyor şeklinde bir açıklama da görebiliriz. Çünkü bence bu Kasım seçimleri öncesinde bunu yapmak istemez. Bugün baktığımızda petrol fiyatının tekrar yükselmesi piyasalardaki bu hareketin de önemli bir nedeni oldu aslında. Yani bugün evet ABD'de hem üretici fiyatları hem tüketici enflasyonu düşük gelmiş olabilir. Ama şu anda petrol fiyatlarının yükselmesiyle beklentiler yine bozuldu. Ve yine deniyor ki acaba yine FED faiz arttırmak zorunda kalacak mı? Biz yavaş yavaş bu faiz arttırım senaryolarını gündemden düşürürken şimdi tekrar onların gündeme geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla ben şahsi olarak, yani benim düşünceme göre şöyle diyebilirim ki bir an önce ABD'de çok fazla uzatmadan belki bu masaya bu kadar, çünkü ilk defa İran, dikkat edersen, Kuveyt tarafında ve Ürdün tarafında artık su tesislerini de vurmaya başladı. Distil su tesislerini de vurmaya başladı. Savaşın boyutunu arttırıyor. Bu aslında bir anlamda el yükseltiyor, biraz blöf yapıyor. ABD'yi bu anlamda her taraftan sıkıştırmaya çalışıyor. Bu şekilde de kendi istediği doğrultuda biraz da

0: barış anlaşması yapmaya çalışıyor. Ha, bunu ne kadar başarılı olabilecek, ABD ne kadar buna dayanabilecek göreceğiz. Ama ben de eninde sonunda, yani bu hafta olmasa da bir şekilde yeniden bir ateşkese doğru gidebileceklerini düşünüyorum. Çünkü iki tarafında gerçekten çıkarını olan bu. ABD de mutlaka taviz vermek zorunda kalacak. İran tarafı da mutlaka taviz vermek zorunda kalacak ama bir şekilde bu 70 dolarlara inmese de 70-80 dolarlar arasında bir yerde dengelenecektir diye düşünüyorum.
1: Peki piyasalar dediniz, oradan devam edelim. Abdurrahman Bey birazcık değindi ama oradaki oynaklık üzerinden işte zaten altın fiyatlarına vesaire etkisini biliyoruz ama genel anlamda şöyle bir baktığımızda küresel piyasalarda da ciddi bir çalkantının olduğunu görüyoruz. Bir miktar teknoloji şirketleriyle de bağlantılı. Aslında hani hafta başında bilançolar almaya başladık. Bankacılık tarafıyla gayet de iyi başlamıştı aslında hafta ama sonrasında ne oldu ve devamı gelir mi bu kırılganlığın?
0: Aslında bu kırılganlık uzun süredir devam ediyor ve tartışıyoruz. Yani yapay zekadan kaynaklanan bir kırılganlık devam ediyor. Ve burada yapay zekada şöyle de diyebiliriz. Bir kar satışı da başlamış olabilir. Tabii ki çok ciddi bir kar alınıyor buradan şu anda. Ama onun dışında bence yapay zeka evreni değişiyor artık. Mesela Çin konferansı bu anlamda yapay zekada burada çok etkili olduğunu düşünüyorum. Çin konferansında Çin kendi yapay zeka koşullarını oluşturmaya başladı ve Vaiko diye bir örgüt kurdu, bir topluluk kurdu. Bununla birlikte küresel güneye, yani bu gelişmekte olan ülkeleri kendi etki alanına aldığı yeni bir yapay zeka yapısı kurmaya çalışıyor. Bu aslında şu demek: yapay zekada ben belirleyici olacağım ve ben kendi standartlarımı yazacağım. Şimdi yeni bir teknolojide bu standartları belirlemek oldukça önemli. Yani düşün, internetin geliştirildiğinde buradaki standartları, bu internet protokollerinin hepsini ABD belirledi ve onun güdümünde gitti bu teknoloji. Ama şimdi Çin burada bir rakip olarak ortaya çıktı ve yapay zekada ciddi ciddi ABD'yi sarsmaya başladı. Şimdi o zaman biz ne göreceğiz? İkili bir yapı göreceğiz mecburen. Yani bir tarafta ABD ve onun geliştirdiği ve onun dost ülkeleriyle olmuş bir yapay zeka ve onun düzeni. Öbür tarafta Çin ekseninde oluşmuş bir yapay zeka ve onun belki etik ilkeleri, onun kodları olan ikili bir yapı göreceğiz. Ve Çin gitgide de bu konuda, yapay zeka konusunda ABD ile yakalamaya başladı. Özellikle bu aradaki fark en son Stanford'ın raporuna göre %2.7 azalmış. Biz biliyorduk ki 6 ay geride muhtemelen Çin biraz daha yetişmeye başladı ABD'ye ve bence biraz bunun da korkusu başladı. Çünkü Çin ayrı bir yapı olacaksa, kendi çiplerini geliştirecekse, bu demek hem maliyetler daha fazla artacak, ikiye bölünmüş bir pazar olacak demek, hem de kendi içerisinde kalmış bir çip şirketleri ve ABD yapay zeka ve onun dostları diyebileceğim bir ekosistem demek. Yani ekosistemin ikiye bölünmesi demek açıkçası bu. Dolayısıyla bu biraz hem çip şirketlerini hem yapay zeka şirketlerini yavaş yavaş korkutmaya başladı. Böyle bir düzene doğru gidiyoruz ve bize olan bağımlılığı da azalıyor Çin'in. Öyleyse benden çok da fazla benim çipime çok da fazla ihtiyaç duymayacak noktasına gelmeye başladık. Bir de üstüne böyle petrol de yükseliş ve onun arkasından tabii artan faiz ve yüksek kalacak faiz, belki de artacak faiz oranları geldiği zaman bu şirketlerin çok fazla capex yatırımı yapmak zorunda olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bunların hepsi bu şirketleri zorlayacak ve değerlemelerini düşürecek gelişmeler. Haliyle bence burada yapay zekada birçok şey, yani bu son gördüğümüz satışta, piyasalardaki satışta birçok şey bir araya geldi ve birçok şey o parçaları, bütünün parçalarını oluşturdu diye düşünüyorum. Yani dünya yeni bir yapay zeka şeyine doğru gidiyor, modeline doğru gidiyor. Çin burada ciddi bir alternatif oluyor. Hani bunu daha önce tartışmıştık, hatırlarsın. Amerika'da kendi yapay zekasının kullanılmasını yasakladı. Mesela Mythos'u yasakladı. Ondan sonra Fable onu yasakladı. Yani bu modellerin kullanılmasını yabancılar tarafından yasakladı. O zaman Çin de şöyle bir modelle çıkıyor karşımıza. ABD yasaklıyor ama benimkini kullanabilirsiniz. Böylelikle çevresindeki gelişmekte olan ülkeler, neredeyse 30 tane ülke var Çin'le bu anlaşmaya giren. 30 tane ülkeyi etkileyebiliyor ve modellerin de çok başarılı olmaya başladığını gördük. Moonshot diye bir yapay zeka modeli var. Neredeyse Anthropic ve OpenAI kadar iyi işleyen bir sistem. Üstelik daha ucuz. Yani o yüzden Siemens, Airbnb bu sistemlere geçmeye başladılar mesela. Bu yeni bir alternatif sunuyor ve iki evren arasında da bir ayrım oluşturmaya başlıyor. Bu da biraz bence yapay zekada ve onun çevresinde yapay zekadan beslenen

0: Çip teknolojileri gibi teknolojilerde acaba ne olacak? Acaba bunun sonunda biz beklediğimiz bu kadar capex yatırımını yapıyoruz ama
1: karşılığını alacak mıyız?
0: Bu bize cash flow getirecek mi gibi sorular ortaya çıkmaya başladı. Bu da faiz acaba yüksek mi kalacakla birleşince bugünkü satışı yaşadığımızı düşünüyorum.
1: Peki faiz konusuna tekrardan geleceğim. Bu arada zaten yapay zeka konusu da bir miktar o tarafa bağlanıyor. Warsh'un da o tarafta değişik açıklamaları var. Belki orayı da konuşuruz. Abdurrahman Bey, size de sormuş olayım. Şimdi yapay zeka atamasında Çin tarafında aslında şu anda konferans var, yapay zeka konferansı. Şimdi orada Xi Jinping yaptığı açıklamada yapay zeka gelişiminin rekabet alanlarını bir kenara bırakarak daha etik çerçevede yürütebilmek için işbirliği yapabiliriz çağrısında bulundu. Şimdi Derya Hocam'ın da anlattığı noktalara bakınca oradaki aslında o rekabet ortamının bir miktar daha hızlı gitme isteğinin etik değerleri belki de daha görmezden geldiğimiz bir dünyaya mı bizi itiyor diye soracağım. Ve bundan sonrasında ne bekliyoruz? Siz oradaki rekabette nelerin öne çıkmasını bekliyorsunuz?
2: Şimdi rekabeti bir kenara bırakalım ve anlaşalım demek istiyor bence.
1: Evet.
2: Dolayısıyla yani bu etik ilkeleri koyalım ve etik ilkelerle hareket edelim. Yapay zekanın getireceği işte kötü kullanımlar toplumların, devletlerin, hatta dünyanın ve insanlığın aleyhine gelişmelere izin vermeyelim. Çağrısı bu. Şimdi bunun yapay zeka sektörünü olumsuz etkilemesinin nedeni şu olabilir. Yani Amerika tarafı buna uymayacak. Çünkü işte zaten kapitalizm kar amacı gidiyor. Dolayısıyla karı maksimize etmek için belki de yapay zekanın ağırlıklı bir şekilde ilk dönemlerinde kötüye kullanımı ön plana çıkacak. Dolayısıyla iyiye kullanım belki toplumlar ve bu verdiği zarar ortaya çıktıktan sonra önlenebilecek. Ama Çin ile Amerika arasında şöyle bir şey de var. Yani geçen sene Ocak ayını hatırlarsak Trump yeni işbaşı yaparken Çin DeepSeek diye bir işte program açıkladı ve işte OpenAI'in çok pahalı ya da çok maliyetli yaptığı işleri neredeyse bedava yapabildiğini, bu kullanımın herkese açık olduğunu ilan etti ve bu yolla da Trump bile takdirle karşıladı ve bütün piyasada yapay zeka chip ne varsa bütün hisseleri de vurdu. Şirketleri de vurdu. Adeta orada bir balon oluşuyordu. O balonun bir küçük iğneyle patlattı Çin. Dolayısıyla burada da bir farklı, Amerika'dan farklı bir görüş ortaya koyuyor. Olması gereken de aslında bu yol. Yani kamu güvenliği, insanların güvenliği için, çıkarı için, yararı için hakikaten burada bazı kuralların konulması, hukuki düzenlemelerin yapılması, hatta işte ülkelerin istekli bir şekilde bu şeye katılması gerekiyor. Aksi takdirde yani hiçbir gizlilik kalmayacak, çok büyük manipülasyonlar yapılacak, çok büyük haksızlıklar yapılacak. Yani görüntüyle, sesle, birebir taklit ederek, yani çeşitli şeylerle bu tür manipülasyonların yanında ayrıca şey yapılacak. İnsan yetenekleri de çok büyük ölçüde azalacak. Ve fakir ülkeler ya da düşük gelirli kesimler daha yüksek gelirli kesimlerin etkisi altına girecek. Bir yerde fakirler daha fakir, güçsüzler daha güçsüz, güçlüler daha güçlü hale gelecek. Hatta daha üstün insan dahi, işte bunu bu hafta Darren Acemoğlu'nun yazısından da okudum. Daha üstün insan yaratabilecekler. Çünkü yapay zeka işte genleri en iyi şekilde bir araya getiriyor.

0: getirip daha üstün bir şey yapabiliyor. Ve bu yolla zenginler işte hem yetenekli hem işte üstün zekalı hem de parası işte geliri var, serveti var. Yani o zaman diğer insanların hiçbir şansı kalmıyor. Yani hem toplumların içerisinde çok derin ayrılıklar meydana getirebilecek hem bölgeler ve devletler arasında. Dolayısıyla dünyanın da tam böyle lidersiz kaldığı bir dönemde ama hiç değilse bir küresel iklim krizi için iki işte bu tür dünya savaşlarını durdurmak için artı bir de bu yapay zekayı yine dünya ve insanlığın yararına kullanılabilecek şekilde düzenlenmesi için liderlik gerekiyor. O lider de ortada yok. Çin burada yeni bir ne diyeyim kutup oluşturuyor. Bu zaten bizim beklediğimiz kutuplardan biriydi. Yani küreselleşmenin Amerika'nın isteği ve planlaması ve uygulamasıyla bizzat bitirilmek istenmesi dünya ekonomik düzeninin yıkılması demek. Dolayısıyla dünyanın en azından ABD ve müttefikleri ve de karşıtları diye ikiye ayrılması ve küreselleşmenin bu şekilde son bulmasına doğru gidiyoruz. Savaşlar bunun bir parçası. Ardından küresel ticareti önemli ölçüde yavaşlatacak, işte üretimi, tedarik zincirlerini yakın ülkelere alacak ya da yurt içine aktaracak gelişmeleri göreceğiz. Gümrük duvarları yükselecek ve iki kamp arasında bu sefer hakikaten soğuk savaş döneminde olduğu gibi şeyler duvarlar yükselecek. Soğukluk başlayacak. Bu teknolojiye de yansıyacak. Yani bu gidiş devam eder ise. Çünkü Amerika tamamen işte isteyen istediğini yapsın, isterse kötüye kullansın ben fazla karışmam şeklinde bu teknolojiyi geliştirir. Diğer tarafta kontrollü bir şekilde giderse iki ayrı cephe oluşacak bu yapay zekada ve bu iki ayrı cephenin arasında da kalın duvarlar olacak. Herkes de herhalde tarafını seçecek. Aynen siyasette, jeopolitikte, askeri ve savunmada olduğu gibi. Yani hangi taraf en sonunda galip çıkar onu bilemem ama Amerika tarafı şimdilik güçlü görünüyor. Borsaları düşüren ve etkileyen şey de zaten istim üzerinde şey sorgulanıyor yapay zeka işte yatırımlarıyla ondan sonra güvenlik sorunlarıyla, enerji sorunlarıyla vesaire ve de çok şişmiş fiyatlarıyla üzerine bu da gelince bir satışa dönmüş durumda.
1: Kısa bir ara verelim. Aranın ardından devam edeceğiz. Bir haberimizle gideceğiz araya. Vakıfbank kalkınma odaklı değer bankacılığı vizyonu kapsamında Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan sağladığı 300 milyon dolar tutarındaki kaynakla enerji ve dönüşüm finansmanını programını hayata geçirdi. Detayları izleyelim halinden kısacık bir ara.
2: Vakıfbank Kalkınma Odaklı Değer Bankacılığı vizyonu kapsamında Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan sağladığı 300 milyon dolar tutarındaki kaynakla enerji ve dönüşüm finansmanı programını hayata geçirdi. Programla bir yandan 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerin yeniden inşa sürecine katkı sunulurken, diğer yandan KOBİ'lerin enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, sanayi dekarbonizasyonu ve temiz ulaşım alanlarındaki yatırımları desteklenecek. Programa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan, Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan temin ettiğimiz 300 milyon dolar tutarındaki kaynak, uluslararası finans kuruluşlarının bankamıza duyduğu güvenin önemli bir göstergesi olmasının yanı sıra, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunma kararlılığımızı da ortaya koyuyor, dedi. Programın ilk ayağını 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde yürütülen yeniden inşa çalışmalarına yönelik finansman desteği oluşturuyor. Bu kapsamda sosyal konut, devlet okulu, hastane ve klinik yapımında görev alan yüklenici firmaların işletme sermayesi ihtiyaçlarıyla makine ve teçhizat yatırımları finanse edilecek. İşletme kredisiyle maaş, SGK inşaat malzemesi ve işçilik giderleri desteklenirken, yatırım kredisiyle

0: Bloomberg GT Radyo. Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet, küresel piyasalar kaldığı yerden devam ediyor. Derya Hocam, sizle devam edelim. Şimdi enflasyon tarafını konuşuyoruz. Yapay zekanın enflasyona etkisi olacak mı? O da ayrı bir soru işareti. Evet. Tüm bunları konuşurken bu hafta tabii çok önemli verileri aldık. Siz de kısaca değindiniz. Hem TÜFE hem büfe verisi beklentinin bir hali altında geldi. Öte yandan bugüne baktığımızda Michigan Üniversitesi'nden de geldi veriler. O tarafta 12 ay sonrasında enflasyon beklentisinin Temmuz'da %4,2 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunları alt alta koyduğunuzda, Kevin Walsh bakış açısıyla baktığınızda bundan sonrası için ne beklersiniz?
2: Şimdi aslında ben bu konuda biraz daha iyimserim. Yani her konuda bu kadar iyimser olmayabilirim ama bu konuda biraz daha iyimserim. Bence buradaki enflasyonist etki 2022'den daha az göreceğiz diye düşünüyorum. Zaten bu açıklanan mesela enflasyon en son %3,5 geldi. O noktada da biraz daha böyle hani beklentilerin altında bir enflasyon geldi. Çünkü 2022'deki gibi bir talep enflasyona eşlik etmiyor bu sefer. Burada sadece maliyet tarafından gelen bir etki var, onu görüyoruz. O yüzden bir miktar daha enflasyonun o zaman ona göre daha düşük seyredeceğini düşünüyorum. Ama şunu da unutmayalım. %3,5 baktığımızda %2 hedefi olan bir Fed'in hedefinin neredeyse %100'ü kadar bir üstünde. Neredeyse iki katına yakın. Şimdi Michigan'ın enflasyon beklentisi de hala bir yıl sonrası için %4,2. Yani evet. Değil mi? 4,2. Yani oraya gerilemiş ama yine çok yüksek.
1: Bu 4,6'ymış bir önceki.
2: Bir önceki 4,2'ye gerilemiş. Bu yine çok yüksek demek. Uzun vadede de %3,3 galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Böyle yani o da yine baktığımızda %2 hedefi olan bir Fed için çok yüksek bir aslında enflasyon beklentisi. Bu şunu gösteriyor bize. Aslında daha bir miktar sıkılaşmaya ihtiyaç var. Ama bunu Walsh yapacak mı? Bu konuda nasıl davranacak çok emin değilim. Çünkü o daha fazla bilanço daraltma konusunda kafayı takmış durumda. Yani daha çok bundan bahsediyor. Bu kongrede yaptığı sunumunda da bunun üzerinde durdu. Evet, enflasyonla mücadele etmekten bahsediyor. Enflasyonla mücadele edeceğini biliyoruz. Ama bu enflasyonla mücadele ederken seçeceği yol bir faiz artışı mı olacak? Bu konuda ben çok emin değilim. Ha bir de şunu da unutmamak lazım tabii ki. Bu Walsh'un kendi kararı değil sadece. Biz bunu böyle hani Türkiye'de biraz daha böyle çok fazla oyları da görmediğimiz için hani başkanın kararıymış gibi görüyoruz ama burada bir FOMC var. O FOMC'den çıkıyor bu karar. Walsh'un hepsini etkili olabilmesi, onları ikna ediyor olabilmesi gerekiyor. Yani bu konuda bence hani bilanço daraltacağız ve bu yeterince sıkılık yapacak diye argümanlar ortaya koyacaktır. Ama en son hafta gördüğümüz FED başkanlarının, FED guvernörlerinin açıklamalarından bazı açıklamaların çok şahin olduğuna gördük. Mesela onların altının çizildiğini gördük. Faiz artışı olabileceğini, enflasyonun aslında hem bekleyişlerin hem enflasyonun yüksek olduğunu. Dolayısıyla bu noktada Walsh ne kadar ikna edebilecek bunu göreceğiz. Ama ben yine de şunun altını çizmek istiyorum. Walsh bu sene muhtemelen faiz artışı yapmadan bitirmek isteyecektir. Bunun için de bence diğer FOMC üyelerine zor.

0: olacaktır ve hatta bu da faiz arttırmanın yerine işte bilanço küçültelim, likidite sıkılaştıralım ve buradan gerçekten hani bir faiz artışı etkisi yaratalım. Çünkü o da bir sıkılaşma etkisi yaratacak. Bu yolu tercih edeceğini ve bu onları ikna etmeye çalışacağını düşünüyorum. Yani Eylül ayında ben bir faiz artışı aslında beklemiyorum. Zaten bu toplantıda da beklemiyorum.
1: Şu anda kimse beklemiyor Eylül ayında %51 ihtimalle
0: evet,
1: fiyatlanıyor.
0: Ben beklemiyorum çok fazla. Aralık ayında daha %70'ler olması lazım beklenti Aralık ayı için. Ama bence Aralık ayında da eğer tabii petrol fiyatları 100 dolarları aşarsa yeniden bunun enflasyonist etkisini daha fazla görürüz. O zaman tabii ki mecburen 50'le de çekilmek zorunda kalabilir faiz artışı. Böyle bir şey olabilir ama ilk seçeneğin bu olmadığını düşünüyorum. Çünkü yaptığı açıklamalardan dikkat edersen hep bu var. Bunun altını çiziyor. Yapay zeka birincisi ne diyor? Yapay zeka zaten üretkenliği artıracak. Dolayısıyla üretkenliği artırdığı için arz cephesi genişleyecek ve bu nedenle benim çok fazla aslında işte bir faiz artışı yapmama gerek yok. Zaten otomatikman fiyatlar gevşeyecek. İkincisi ben gereken sıkılaşmayı neyle yaparım? Bilanço daraltarak yaparım. O bilanço daraltmak da zaten likiditeyi sıkılaştırır. Bu da benim yapmak istediğim şeye gelir. Faizi arttırmama gerek olmaz demeye çalışıyor. Bu konuda bence buradaki ne kadar etkileyici olacak, FOMC'yi ne kadar ikna edebilecek bunu takip etmemiz gerekiyor. Ama artık eski böyle tek ses FOMC'lere artık veda ediyoruz gibi görünüyor. Tartışmalı FOMC'lerin daha fazla olduğunu göreceğiz galiba.
1: Bakalım takip ediyor olacağız. Abdurrahman Bey siz neler söylersiniz? Bu veri setini nasıl yorumlamak lazım?
2: Yani yapay zekanın yol açabileceği enflasyonist etkilerle ben de faiz artırımının bu yıl en azından FED tarafından yerine getirilmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü yani siyaseten bakınca Trump'ın istekleri belli zaten. Seçime gidiyor. Yani bugün enflasyon yaratacak ama yarın üretim artışı yoluyla enflasyonu düşürecek olan bir gelişmeye dayanarak politika faizini ayarlamak hakikaten şey olabilir. Lüks olabilir. Yani çok da gerekli olmayabilir. Dolayısıyla sanki Walsh kendi işte yaratmış olduğu güvenle, vermiş olduğu mesajlarla zaten piyasalarda belli bir parasal sıkılaşmayı kendiliğinden yaratıyor. Ve bununla bu yılı atlatacak gibi görünüyor. Ama bu yapay zekada hakikaten yani en azından Asya'da borsalarda ciddi sorun haline gelmeye başladı. Balonlar patlamaya başladı. İşte Güney Kore borsası, Tayvan borsası, Japonya borsası filan derken yani şeyde de Amerika'da da başlar ise bu zaman version yani faiz artırımını bırakın belki de faiz indirimi işaretini de vermesi gerekebilir. Ya da parasal gevşeme işareti vermesi gerekebilir. Çünkü piyasalar hakikaten uzun zamandır yükseliş eğiliminde, varlık fiyatları uzun zamandır yükseliyor. 2008 krizinden sonra yükseliyor. 10 kat, 15 kat, 20 kat. Hatta bu teknoloji ve yapay zeka şirketlerinde 25 kata kadar varan artışlar söz konusu. Dolar bazında bunlar. Yani bir yerde hakikaten kar realizasyonu da olur. Başka şeyler de olabilir. Dolayısıyla bu aşamadan sonra piyasaların dengesini bozmadan yola devam etmek son derece kritik hale gelmiş durumda. Bunun yolu işte faiz artırımı bu işi bozar. Yani dolayısıyla faiz artırma aşaması gelse bile bunu mümkünse başka yollarla ötelemeyi ve seçim sonrasına bırakmayı deneyebilirler. Çünkü seçim öncesi bir de işte piyasadan başlayacak bir krizin başkanın oylarını etkilemesi söz konusu olabilir.
1: Peki Abdurrahman Bey, eğer şimdi merkez bankalarını konuşuyorsak haftaya bizim de faiz kararımız var. Bir o tarafa da değinmeden geçmeyelim kapatmadan. O taraftan ne beklersiniz?
2: Yani o tarafta en azından bu %40'lık iş gören faizini aşağıya çekmesini beklerim. Çünkü epey yüksek kaldı. Enflasyon işte yaz aylarında öyle anlaşılıyor ki gıda kaynaklı sert geri çekilme, yani enflasyonun genelinde olmasa da gıdalarda sert bir geri çekilme söz konusu. En son açıklanan Haziran ayı üretici fiyatlarının %9,5 düştüğünü gördük. Bu hakikaten üretici fiyatları ya da gıda fiyatlarında şimdiye kadar görülmemiş bir şey. Çünkü işte çok uzun yıllar, yani 50 yıl, 60 yıl, hatta 66 yıl diye belirtildi. Böyle bir süre içerisinde müthiş, çok iyi bir iklim koşullarından geldik buraya. Dolayısıyla bu bir geçici yıl diyelim. Ama bunun bir getirisi de var. İşte enflasyonu düşürüyor ya da aşağıya çekecek yapıyor. Ve belki bu rahatlıkla da kamu sektörü bazı fiyat ayarlamalarını bu sırada yapmış oldu. Dolayısıyla enflasyon düşüş trendinde ana politika faizini düşürmeden bu 3 puanlık farkı en azından azaltma yoluna gidebilir. Çünkü parasal gevşemenin ya da işte o sıkı para politikasını daha da sıkmamak üzere kredilerde yeni paketler açılmasının işaretleri gelmeye başladı. Sanki kamu kesimi reel sektörün çok zor duruma geldiğini kabullendi ve buna ilişkin önlemler almaya başladı. Dolayısıyla bu adıma Merkez Bankası'nda uyum sağlamasını beklerim.
1: Peki siz ne söylersiniz hocam? Yani bir yandan gerçekten sanayicinin geçtiği durum ortada ve o tarafa dair bir farkındalık da var. Bir taraftan da enflasyonla mücadele ortamı nerede bulunacak? Denge ne beklersiniz?
0: Çok zor bir soru. 3 sene oldu bu başlayalı bu program. 3 sene hakikaten sanayiciye hani dayan demek için oldukça zor bir zaman. Çok da bence son dönemde iyice bunun etkilerini görmeye başladık. Yani sanayi üretim verisinde de görüyoruz. Biz şimdi sanayi üretim verisine falan baktığımızda burada genel rakamı görüyoruz ama onların detaylarına baktığımızda çok değişik aslında farklı sektörlerde farklı hikayeler var. Dolayısıyla bazı sektörler gerçekten zorlanıyorlar. Ben haftaya aslında Merkez Bankası'ndan herhangi bir şey yapmasını beklemiyorum. Yani eğer bu petrol fiyatı bu 70 dolarlarda gitseydi ve gerçekten kalıcı bir barış öngörülüyor olsaydı belki önünde böyle küçük bir pencere açılmış olabilirdi. Çünkü Abdurrahman Bey'e katılıyorum. Bu ayda muhtemelen enflasyon düşük gelecek. Sebze meyve fiyatları oldukça düşük. Onlar da önemli bir yer kaplıyor tabii enflasyon sepeti içerisinde. Şanslıyız bu yıl. Yani bu yıl o anlamda bu yaz şanssız. Geçen yazı hatırlayalım.
1: Çünkü
0: evet, geçen yaza göre baz etkisinden dolayı da bu kadar aslında şey düştü. Yani sebze ve meyve fiyatları, tarım özellikle bu kadar düşük çıkıyor. Ama şunu unutmayalım. Evet, bu yıl şanslı olabiliriz ama bir sonraki yıl biz tekrar yine aynı şeyle karşılaşabiliriz. Biz çok fazla böyle yağmura, iklim şartlarına çok bağımlı bir üretim modelimiz var tarımda. Ve Türkiye gerçekten susuz bir ülke. Bunu artık kabul etmemiz gerekiyor ve buradan bu bağlılıktan biraz daha fazla kurtulmamız gerekiyor. Başka üretim modellerini devreye almamız gerekiyor. Özellikle teknolojinin bu kadar gelişmiş olduğu bir dünyada bence bu bizim yapısal sorunumuz. Hani hep bir yapısal politika diyoruz ya, işte yapısal politikalardan bir tanesi bu. Tarımın bu kadar fazla iklime bağımlı olmasını aslında bir anlamda önleyecek yeni teknolojiler geliştirebilmek, farklı belki tarım modellerine geçebilmek. Şimdi tabii gerçekten hani yapılan son dönemde açıklanan krediler, bu yatak kredileri ve 250 milyar TL'lik bir aslında nefes kredisi gibi düşündüğümüz krediler bir miktar tabii özel sektörü rahatlatabilir, reel sektör üzerinde rahatlatabilir ama bu yine küçük bir kesime gidecek. Genel bir rahatlama ne yazık ki yaratamayacak. Çünkü bu yatak kredilerinde biliyorsun çok şartları da var zaten. Çok da kullanımının çok yoğun olmadığını da gördük geçtiğimiz dönemlerde. Yani çok yoğun kullanılan, herkes tarafından kullanılan kredilerde olmadı ne yazık ki. Bu hem reskont kredilerinde hem bu yatak kredilerinde hepsinde evet bir kredi açıklanıyor ama o krediyi kullanabilen firma sayısı o kadar olmuyor. Özellikle bu yine büyük firmalara gidiyor. Bizim böyle de bir sorunumuz var ne yazık ki. İşte büyük firmalar zaten krediye ulaşabiliyorlar. Özellikle bu firmalar ihracatçılarsa zaten yurt dışından kredi kullanıyorlar. Ve o yurt dışından kullandıkları krediyi çok ucuz, kur da artmadığı için çok ucuz maliyetle kullanabiliyorlar. Ama içerideki KOBİ niteliğindeki şirketler

0: ise işletme sermayesi için dahi bu kredilere erişemiyorlar. Böyle bir ne yazık ki yine içeride de bir heterojen yapı söz konusu oldu. Yani burada yapılabilecek yine yapılabilecek en iyi şey burada bir an önce enflasyon beklentilerini, bekleyişleri yoluna sokmak ve ondan sonra bir an önce bu programı artık bitirebilmek. Şahsi fikrimi soracak olursanız Ece, aslında ben bu kadar uzun vadeli bir programın Türkiye'ye uygun olduğunu düşünmüyorum. Aslında en baştan bunu söylemem gerekiyor. Evet.
1: Konu
0: aynen öyle. Çünkü Türkiye gibi dört tarafı sorunla çevrili, gerçekten her taraftan jeopolitik bir riskin oluşabileceği ve Türkiye'yi etkileyebileceği, derinden etkileyebileceği, kendi iç yapısal problemlerin olduğu bir ülkede belki de bu kadar zamana yayılan, hani yavaş yavaş halledelim denilen bir dezenflasyon programı çok uygun değildi.
1: Yani daha sert bir faiz artışıyla mı başlanmalıydı?
0: Maalesef birileri dökülecekti ama o dökülenleri de arkasından maliye toparlaması gerekirdi. Belki o dökülenlere destek olmamız gerekirdi. Onlar arasından gerçekten Türkiye'nin işine yarayacak. Yani çünkü biliyorsun bu krizler de aynı zamanda bir fırsattır. Nedir? Gerçekten verimsiz firmalar elenir. Onun dışında daha verimli firmalar kalır. 2001 krizinden sonra, 2002 krizinden diyeyim daha doğrusu, 2002'den sonra baktığımızda Türkiye'nin verimlilik artışının en önemli nedenlerinden bir tanesi de aslında verimsiz firmaların orada elenmiş olmasıdır. Yani dolayısıyla biz bu şeyi, hadi artık orayı geçelim, o geçti artık 3 sene
1: evet,
0: oldu.
1: Maalesef
0: çok uzadı. Bu uzadığı için de gerçekten sanayimiz çok zarar görüyor. Şundan korkuyorum ki bu sanayi zarar görürken hani o verimsiz veya işe yaramazın yanında belki işe yarayacak firmalar da oluyor. Çünkü şöyle düşün, biz krediyi kısıtladık şimdi. Belki öyle bir yatırım projesi fikri var ki o proje o faizi ödemesine rağmen belki bir kar getirecek. Hı hı. Ama o şu anda ona ulaşamıyor. Yani faizi ödese de ulaşamıyor o firma ve o yatırımı yapamıyor. Dolayısıyla umuyorum ki bir an önce bu enflasyonu düşürelim. Biraz zor gibi görünse de biraz daha firmalarımıza rahatlık gelsin.
1: Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Derya Ekim ve gazeteci ve Bloomberg ET yorumcusu Abdurrahman Yıldırım, çok çok teşekkür ediyorum her ikinize de değerli katkılarınız için.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Ve fiyatlamaları bir kez daha hatırlayarak devam edeceğiz. ABD borsalarına bakalım. Dow Jones'da %0.70'lik, S&P 500'de %0.96'lık ve Nasdaq'ta daha sert %1.28'lik aşağı yönlü hareketler ekranlara yansıyor. Viyop tarafına bakacağız şimdi de. Viyop 30'da %2.92'lik aşağı yönlü hareketi görüyoruz yine. Peki haftaya biz neler konuşacağız? Hemen ekranlarımıza yansıyor. Pazartesi gününe baktığımızda Almanya'dan ÜFE endeksini alacağız. Türkiye piyasa katılımcıları anketi Temmuz ayına ilişkin, tarımsal girdi Mayıs ayına ilişkin ve uluslararası yatırım pozisyonu yine Mayıs ayına ilişkin gelecek. Saatlerimiz onu gösterdiğinde 17.30'da ise Türkiye iç borç istatistikleri Haziran ayına ilişkin olarak takip ediyor olacağız. Salı gününe gelindiğinde İngiltere tarafından işsizlik oranı açıklanacak. Almanya tarafından ZEV mevcut durum endeksi açıklanacak ve beklenti endeksi açıklanacak ve Euro bölgesinden yine beklenti endeksini alacağız. Temmuz ayından ilişkin olacak bu üç veride. Çarşamba günü Japonya tarafından dış ticaret dengesi, İngiltere tarafından enflasyon verisi kritik olacak. Türkiye reel sektör güven endeksi gelecek Temmuz ayına ilişkin. Türkiye kapasite kullanım oranı ve Türkiye iç turizmi bu da birinci çeyrek verisi olarak karşımıza çıkıyor. Perşembe gününe geldiğimizde tüketici güven endeksini alarak başlayacağız güne, saatlerimiz onu gösterdiğinde. Ardından işte haftanın en kritik günü Türkiye faiz kararı var. Saatlerimiz 14'ü gösterdiğinde gözlerimiz Merkez Bankası kararına çevrilmiş olacak. 14.30'da rezerv verisini alacağız ve ardından Euro bölgesi tarafından Avrupa Merkezi'nin bu kez faiz kararını alacağız. Bu da kritik öneme sahip ve ardından Lagarde'ın konuşmasını takip edeceğiz her seferinde olduğu gibi. Ve son gününde, haftanın son işlem gününde İngiltere'den perakende satışları, Türkiye'den hane halkı enflasyon beklentisini, Almanya'dan bileşik piyamayı, Euro bölgesinden bileşik piyamayı ve ABD'den bileşik piyamayı alacağız. Ve konuşacağımız konulara şöyle kısaca göz attıktan sonra ekonomik görünümü ve haftayı kapatacağız ama bir haberimiz var aktaracağımız. Başkan Trump Çin'i 2020 ABD seçimlerine müdahale etmekle suçladı bu kez. Çin hükümetinin seçmen dosyalarını çaldığını iddia etti. King's College Londra misafir öğretim üyesi olan Samir Puri, Orta Doğu'daki devam eden gerilimleri ve iç seçim baskıları arasında bu hamlenin siyasi bir yanıtma olabileceğini söyledi. İzleyelim. Ardından kapatıyoruz efendim. İyi bir hafta sonu dilerim.
3: Trump'ın Çin'i Amerika Birleşik Devletleri için ekonomik ve siyasi bir tehdit olarak göstermesi hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Dikkat edilmesi gereken başka şeyler varken bu bir seçim günah keçisi mi?
4: Evet, ilk düşüncem şu ki geçmişten böyle bir şeyi gündeme getirmek oldukça tuhaf. Amerika Birleşik Devletleri'nde bıktırana kadar tartışılmış bir meseleyi yeniden deşiyor. Bence bu tiyatral bir şaşırtmaca. Yani bilirsiniz, hadi Çin'e bakalım. Çin hakkında yeniden biraz korku duyalım. Dünyadaki artan nüfuzu ve Amerika Birleşik Devletleri üzerindeki etkisi gibi. Oysa Orta Doğu'da Trump'ın kışkırttığı veya kışkırtılmasına yardım ettiği çözülmemiş bir savaş varken ve son birkaç gündür yaşananlardan bildiğimiz üzere bu durum aslında topyekun bir savaş haline geri dönüyor. Orta Doğu'da bunlar olurken Çin'den bahsetmek çok tuhaf ama sanırım hepimiz şunu anlayabiliriz. Körfez'le tamamen alakasız bir konuda endişe uyandırmaya çalışmak Donald Trump'ın işine geliyor.
3: Yine de bu bir kuyruk acısı gibi, değil mi Samir? Yani peşini bırakamıyor. 2020'de Biden'a karşı aldığı yenilgi peşini bırakmıyor gibi görünüyor. Bundan bir anlam çıkarmalı mıyız?
4: Bunu yorumlamak çok zor. Yani hepimiz bir nevi amatör trampologlarız, değil mi? Sözlerini dinleyip arkasındaki mantığı çözmeye çalışıyoruz. Ama dediğiniz gibi sürekli Joe Biden'dan bahsetmesi neredeyse bitik haline geldi. Şunu mahvetti, uykucu Joe dedi. Joe Biden şu anki meselelerin odağında değil ama yine de ona sık sık atıfta bulunuyor. Muhtemelen MAGA tabanıyla ilgili bir durum var ve bu mesajı oldukça birleştirici bulabilirler. Tüm seçmen kitlesi değil ama MAGA tabanı böyle. Unutmayın, MAGA tabanı İran'a karşı bu savaşın başlatılma biçimi konusunda bölünmüştü ve tabii ki o zamandan beri nasıl geliştiği konusunda da epey bir ayrışma ve kırılma var. Ve bence buradaki asıl mesele aslında Çin değil, bence seçimler. Dediğiniz gibi aklında Kasım seçimleri var. Donald Trump'ın çok ciddi bir sorunu var. O da İran'a karşı savaşın Kasım'a kadar bitmeyebileceği veya istikrara kavuşmayabileceği, göstergeler öyle olmayacağını söylüyor. Peki o zaman anlatıyı nasıl yönetecek? Şaşırtıcı bir şekilde bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin ile olan, Trump'ın Mayıs'taki Pekin ziyaretinden sonra biraz düzelmiş ilişkilerinin istikrarı pahasına yapıyor.
3: Bu konuşmayla MAGA tabanının bir kısmını kazansa da bu ara seçimlerde başarılı olması için yeterli mi?
4: Olayların bu hızı, hesinda çok kafa karıştırıcı, değil mi? Yani alakasız olsa da Lindsey Graham birkaç gün önce öldü. Başka bir bağlamda manşet olacak pek çok şey bir sonraki büyük haberle silinip gidiyor. Şimdi ile Kasım arasında Trump'ın başlattığı veya kendiliğinden olan kaç tane büyük gelişme ve haber olacağını hayal edebiliriz. Bence bu daha çok bir rodeo gibi, yani o Kasım anına kadar dayanabilecek misin, tutunabilecek misin? Şu anki manevralar bu yönde. Elbette Trump belki bir zafer değil ama İran'la ilişkilerde bir istikrar umuyor olacaktır. Ve unutmayın, Xi Jinping'in sanırım Eylül ayında Washington'a gelmesi bekleniyor. Eylül sonu Trump'ın Pekin ziyaretine karşılık olarak kağıt üzerinde kararlaştırılan tarih gibi görünüyor.
3: Risk şu ki bugünkü yorumları bu ilişkiyi rayından çıkarabilir ve hatta bu ziyareti tehlikeye atabilir.
4: Evet, Çinlilerin bu tek konuşma nedeniyle ziyareti rehin tutması aşırı olurdu. Çünkü bu konuşma Çin'e karşı belirgin bir eylem veya misilleme içermiyor gibi. Bence Çinliler bunu Donald Trump'ın iç siyasete yönelik bir hamlesi olarak görecektir. Odak noktası ve hedef kitlesi öncelikle kendi ülkesi. Sanırım dünyanın geri kalanı bu konuda biraz kafa yoruyor. Muhtemelen Amerika'daki pek çok kişi de öyle. Ancak bence Çin her şeyden önce ABD ile istikrarlı istikrarlı ilişkiler istiyor.
3: Batısızlık, yani bugünkü konuşma batısızlığı derinleştiriyor mu?
4: Pek çok şey var. En basit haliyle bu Batı'nın ya da ABD'nin yok olduğu anlamına gelmez. Sadece uğruna çabalanacak daha çok şey var. Ve ABD ile Batı'nın küresel meselelerdeki rolü artık daha az. Yani bunu görüyoruz. Az önce tartıştığımız ve sizin de haberini yaptığınız Xi Jinping'in yapay zeka yönetişimiyle ilgili konuşması çok önemli. Çin hükümeti küresel yönetişim girişimi üzerine sadece birkaç hafta önce bir beyaz kitap yayınladı. Yine o kadar çok şey oluyor ki bu konu üzerinde pek durulmuyor. Yapay zeka yönetişimi Çin'in küresel güney ülkelerine ve Çin'e daha olumlu bakmak isteyebilecek gelişmiş dünyadaki ortaklarına sunduğu yeni yenilenmiş teklifin bir parçasıydı. Tüm bunların toplamı gerçekten de batısız bir dünya. Yani başka seçenekler, rakip teklifler var ve ABD soğuk savaş sonrası dönemin çoğunda olduğu gibi dünyanın tek ağır sıklet şampiyonu değil.
3: Xi Jinping'in bu yapay zeka konferansındaki varlığını nasıl okuduğunuzu merak ediyorum. Yapay zekanın Çin için kilit bir kaldıraç haline geldiği mesajını mı veriyor?
4: Evet, kilit kaldıraçlardan biri. Ve bence ilginç olan özellikle DeepSeek ve Çin'in teknolojideki bazı büyük ilerlemeleriyle ABD ile arasındaki farkı kapatması, Çin'in elde edeceği çok şey var. Küresel güney ülkelerinde çoğu 2013'te başlayan kuşak ve yol girişimi aracılığıyla ekonomik ortak olan hazır bir kitle var. Yani belki de Çin ile oldukça gelişmiş ilişkiler söz konusu. Bu yapay zeka cephesinde yeniden başlatılan bir teklif ve bence bu çok heyecan verici olur. Çünkü Çin maliyet açısından ABD, Japonya ve diğerleriyle rekabet edebilirse bence bu Çin'in telekomünikasyon, yapay zeka yönetişimi ve teknoloji sağlama konularında ciddi ilerleme kaydetmesi için açık bir yol. Bu yüzden önümüzdeki birkaç yıl içinde elde edilecek çok şey olduğunu düşünüyorum.
3: Yani ayrışma kaçınılmaz değil mi? Yani belli ki Xi Jinping küresel güneyi tavlamak için elinden geleni yapıyor. Kazakistan, Kamboçya ve Tayland'ın hepsinin bu yapay zeka konferansında hazır bulunduğunu gördük. Yapay zeka alanında Çin nüfuzunu kullanmaya çalışıyor.
4: Kuşkusuz. Biliyorsunuz bu ilginç. Sonuçta bazen insanlar bunu bir tarafın ya da diğerinin kampında olmak gibi bir soğuk savaş olarak görüyor ama ben öyle düşünmüyorum. Küresel güney ve diğer bölgelerdeki bu ülkelerin bazıları için karma seçeneklerle daha çok ilgileniyorum. Ellerinde karma teknoloji var ve belki de bunlar uyumlu değil. Şu anda her iki taraf da onları kendi yanına çekmeye çalışıyor. Ve Çin kampına mı yoksa Amerika kampına mı dahil olacaklarını söylemek o kadar basit değil. Bunun belli teknolojiler ve girişimler üzerinden olacağını düşünüyorum.
3: Maliyetten olacağını tahmin ediyorum.
4: Maliyet üzerinden de olabilir. Ve bu durum ülkeleri şöyle bir Avrupalılara, Amerikalılara ve Çinlilere uzanan ilginç bir teknoloji bağımlılığı ve ilişkiler yumağıyla baş başa bırakabilir. Bu yüzden tüm pazarı ele geçirmenin şart olduğunu düşünmüyorum. Çinliler deneyecek, Amerikalılar da deneyecek ama maliyet çok önemli. Ayrıca Amerikan teknoloji şirketleriyle yapay zekanın aşırı değerlenmesi de önemli. Başka bir durum olduğunu da biliyoruz. O konuya girmeyelim. Fakat bu önemli bir nokta. Çünkü Amerikan yapay zeka devlerinin gelecekteki mali durumları ve aşırı değerlenmeleri üzerine paralel bir tartışma varken Çin maliyet bazında rekabet edebilirse bu durum önümüzdeki birkaç yıl içinde gerçekleşecek bir senaryo olabilir bence.
3: Yapay zeka güvensizliği artırıyor mu yoksa azaltıyor mu? Yani Çin ve Amerika Birleşik Devletleri gibi iki taraf liderlik rolünü ve baskın rolü üstlenmeye çalışırken bu durum nasıl sonuçlanabilir?
4: Bu konu üzerinde biraz düşündüm. Batısızlık kitabını yazarken herkesin teknolojiye sahip olması ve sosyal medyanın her yerde olması ilginç gelmişti. Ancak ifade özgürlüğünün olduğu liberal demokrasiler için bunun medeni siyaset üzerindeki etkilerini yönetmek çok zor oldu. Bunu sadece Amerika'da değil Avrupa ülkelerinde de görüyoruz. Tek partili bir devlette bunu yönetmenin daha kolay olduğunu söylemek o kadar basit değil. Bence dinamikler farklı işliyor ve uluslararası boyutu da var. Yapay zeka, silah sistemleriyle ekonomik baskı araçlarının ve bu tür şeylerin geliştirilmesini değiştirecek. Yani bence yapay zeka bizim ona yüklediğimiz anlamdır. Ancak yapay zekanın Amerika gibi liberal bir demokraside sivil toplumu ve siyaset pratiğini nasıl etkilediğine dair şimdiden çok farklı işaretler gördüğümüzü düşünüyorum. Diğer yerlere kıyasla.
3: Peki şu anki gelişimine bakınca sizi en çok ne endişelendiriyor?
4: Her şeyden önce sanırım silah sistemleri üzerinde üzerindeki etkisi. Çünkü Amerika ve Çin arasındaki rekabetin diğer yüzü de açıkça Asya Pasifik'teki bu bölgedeki askeri denge üzerine bir yarış. Ve bir şekilde mucizevi bir silah geliştirme yolunda olduğunuzu düşünme arzusu muhtemelen en endişe verici şey. Ve muhtemelen bu endişeyi bir kat daha artıracak olan şey nükleer silahların komuta ve kontrolü üzerindeki etkileridir. Bunların hepsi yine önümüzdeki birkaç yıl içinde karşımıza çıkacak temalar.
5: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Merkez Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.
1: Yeter.

0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Alright, yeah, it's your boy Fady and Hamzay and Rebel Groove. Listen now.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.